0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 8'i dinlediniz.
1: Kur'an-ı Kerim Hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Bayram namazı, tabii bayram namazına çoluk çocuğumuzu giydireceğiz, tertemiz, gusül abdesti alacağız, güzel kokuları süreceğiz, temiz elbiselerle bayram namazına gideceğiz. Bayram namazı vacip, öteki namazlar farz. Bayrama gidip de öbür namazlara gitmemek olur mu? Olmaz. Tabii farz vacipten daha kuvvetli. Olsun, işte bayram namazında camiye gelir, o muhabbeti görür. Hani rahmetli Yahya Kemal Beyatlı büyük şair, nasıl böyle bayram namazını bir Süleymaniye'de muhteşem bir bayram namazı nasıl şiire geçirmiş anlatıyor, nasıl memnunluk duyuyor. Bizim kültürümüzde o bayramların, o bayramdaki güzelliklerin tarifi mümkün değil. Çok önemli şeyler. Çocuklar tabii o bayram namazını kılacaklar, erken kalkacaklar. Tabii bayram namazını kılmadan önce sabah namazı oluyor. Sabah namazına gidecekler. Sabah namazından bayram namazı vakti işrak vaktidir. İşrak vaktine kadar camide oturmayı öğrenecekler. Tabii sabahleyin kalkacak. Gusül abdesti alacak. Sabah namazına gidecek. Sabah namazını kılacak. Sabahtan işraka kadar beklemek zaten bir hac ve ömre sevabı kazandırıyor. Onu kazanacak. Kurban bayramını kılacak. Hutbeyi dinleyecek. Bazısı namazı kılıp gidiyor. Hayır. Hutbeyi dinleyecek. Hutbe de çok önemli. Hutbeyi dinleyecek. Ondan sonra evine gidecek. Çoluk çocuk işte bayram geldi. Kapıda karşılayacaklar. El öpecekler. Hediyeler verilecek. Ondan sonra kurbanın kesilmesi başlayacak. Çünkü o günün en sevaplı işlerinden birisi bu. O bittikten sonra o işlemler, telaşlar kolaylandıktan sonra ziyaretler başlayacak. Büyükleri, küçükler ziyaret edecekler. Komşular birbirlerini ziyaret edecek. Tertemiz elbiselerle tatlı bir bayram olacak.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki, sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.

0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel

0: الممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel selci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım,

0: ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşe. Subhanallahi zinete arşe. Subhanallahi zinete arşe.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve's-semî'ul-alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve's-semî'ul-alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve's-semî'ul-alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-İslâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-İslâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-İslâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.

0: الحديث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve barakatahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكِ
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina azâben-nâr.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel-kulûb, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsî. وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve rasuluk. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun ennel ibade kullahum ihve. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. İc'alni muhlisan leke ve ehli fi kulli sa'atin fi dunya vel ahire. Ya zel celali vel ikram. İsma' ve istecib. Allahu ekberul ekber. Allahümme nuras semavati vel ard. Allahu ekberul ekber. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allahu ekberul ekber.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.

0: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: ehad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: kardeşlerim. Şimdi bu bayram tabii bizim için önemli olan bazı şeyler var. Bayramda yapmamız gereken Kurban Bayramı'nın namazının kılınması vaciptir. Namazın içinde 6 tane ilave tekbir vardır. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra, ikinci rekatta da Zamm-ı Sure'den sonra rüküye varmadan önce üçer üçer iki tekbir, bunlar da vaciptir. Bir de Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazını kıldıktan sonra dahil 23 vakitte Müslümanlar Kurban Bayramı'nda erkekler açık yüksek sesle bir defa tekbir getirirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd sözünü söylemeleri de vaciptir. Yani bayramın mendupları da şunlardır. Bayram günü Müslüman erken kalkacak, gusül abdesti alacak, misvak kullanacak, dişlerini ağzını güzelce misvaklayacak, güzel kokular sürünecek, giyilmesi mübah olan elbiselerinin en güzelini giyecek. Güzel, temiz elbiselerini giyecek. Tabii temiz olmak şartıyla, yıkanmış olmak şartıyla ilk elbise olmayabilir, yepyeni de olabilir. Allah'ın nimetlerini düşünerek sevinçli ve neşeli görünecek. Yüzük takacak. Böyle bayramda yüzük takmak da menduptur. Tatlı bir şey yiyecek. Mümkünse hurma, tek adet olmak üzere. Tabii Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olan kimseler kurbandan yemek için bir şey yemeden namazdan sonra kurbanın kesilmesini beklemesi, o da menduptur. Sabah namazını camide kılacak. Ondan sonra bayram namazı için mümkünse daha büyük camiye gidecek veya bulunduğu camide kılacak. Acele etmeyip sükunetle yürüyecek. Namaza giderken tekbir getirecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd diyerek gittiği yoldan başka bir yoldan dönecek dönerken. Müminlerle karşılaştığı zaman güler yüz gösterecek, selam verecek. Elinden geldiğince çok çok sadaka verecek. Ayrıca tabii kabirleri ziyaret etmesi, eski büyüklerini, ahirete irtihal etmiş olan büyüklerini, onların kabirlerini ziyaret ederek, ruhlarına fatihalar okuyarak, hayırla anarak ruhlarını şad etmesi de lazım. Bunlar bayram günlerinde Müslümanların yapması gereken şeyler.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu

yatağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim! Gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Eğer haccı benliğimizi geliştirmek, içimizdeki cevherleri çıkarmak için kullanırsak hac hakikaten bize bir şeyler katar. Mesela hacla ilgili en temel deneyimim şudur. Ne götürüyorsanız oraya onu getiriyorsunuzdur. Yani kovanız sağlamsa doludur. Dolup getiriyorsunuz, bir müddet yetiyor. Ama kovanız sağlam değilse daha döndüğünüz birinci, ikinci haftada o müktesebatınız, kazandıklarınız gideriyor. Dolayısıyla sizin oraya nasıl gittiğinizle alakalı. Dolu dolu gidiyorsanız daha fazla doluyorsunuz. Boş gidiyorsanız genelde hac konusunda buradaki insanların tavrı şu: oraya gidecek, hac sizi çarpacak, her şeyiniz değişecek. Bu mümkün değildir. Yani yönelimle, tabiri caizse bağrı yanık gittiğiniz zaman hac size etki ediyor. Ve böyle bir hac hakikaten insan için bayram oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak hakikaten böyle bir haccı akdeden, mebrur bir haccı yapan kimseye bayram et diyor. Çünkü hakikaten emri yerine getirmekle yapılacakların en büyüğünü kazanmıştır. Hakikaten mebrur bir hac insanı saflaştırır, pürleştirir. Bu şu anlama gelmez, işte şurayı kazandı, burayı kazandı. Hac böyle bir ibadet değildir. Hac bu dünyada nasıl yaşayacağımızın prototipidir. Unuttuklarımızı hatırlamaktır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: In the name of God, the supremely merciful, the most kind.

kâne yasûmu tis'a zilhicce ve yevme aşura ve selâsete eyyâmi min külli şehrin evvel esneyni mineş şehri vel hamise ve esneyni minel cumâtil uhra. Şimdi bu rivayette Peygamber Efendimiz Zilhicce'nin 9'unda oruç tutardı buyuruyor. Zilhicce'nin 9'u hangi zamandır? Zilhicce'nin 9'u hacıların Arafat'a çıktığı gündür. Yani hacılar, oraya gitmiş olanlar Zilhicce'nin 9'unda Mina'dan kalkarlar. Mina'da gecelemişlerdir. Kalkarlar, Arafat'a giderler. Boyun bükük, baş açık, yalın ayak o mübarek yerde Allah-u Teala Hazretlerine tazarru niyaz ederler. Çok muhteşem bir gün. Çok mübarek bir gün. Allah'ın çok kulları affettiği bir gün. Hacca gidemeyenler ne yapacak? Onlar da buralarda oruç tutsunlar. Gidemeyenler de bulundukları yerlerde oruç tutsunlar. Çünkü çok sevaplı bir gün. E peki madem çok sevaplıymış, hacılar da tutsun. Yok, o kadar da uzun değil. Orada hacıların oruç tutması mekruh. Dinimiz hikmetli, güzel bir din. Her şeyin yeri var. Her şeyin zamanı var. Sen burada tutabilirsin. Çünkü zamanın müsaittir. Hacı orada güneşin alnında, efendim çadırın içinde, susuz, efendim aç durdu mu, güneş vurur, yıkar yere, hastanelik olur. Vazifelerini yapamaz. Onun için mekruhtur. Hacının o gün oruç tutması mekruhtur ama buradakiler, hacı olmayanlar, durumu müsait olanlar tutacaklar. Yani tutarlarsa Zilhicce'nin 9'u Allah'ın rahmetinin cuşa geldiği müstesna günlerdendir. Çok kulların affedildiği zamandır. Hatırınıza tutun. Hacılar şu sırada şimdi Arafat'tadır. Ben de bugün oruca niyetleneyim diye takviminize yazın. Efendim şahsi takviminize, cebinizdeki takvime efendim o gün oruçlu olmaya gayret edin.

Safa ve Merve arasında bir arayış. Bize Hazreti Hacer'den kalan umutla, gayretle, azimle hayat kaynağına ulaşan Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle eşi Hazreti Hacer ve minik yavrusu İsmail'i o zamanlar ıssız bir yer olan bir vadiye az bir azıkla bırakmıştı. Bu gerçekten onlar için büyük bir imtihandı. O uzaklaşırken Hazreti Hacer eşine sordu. Bizi burada bir başımıza bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti ya İbrahim? Evet, Allah emretti.

geçti. Merve tepesine geldi. Üzerine çıktı. Oradan da etrafa baktı. Yine kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi 7 kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Bu esnada Allah'ın rahmetiyle ilahi lütuf gelir. İsmail'in ayaklarının önünde yerden bir su fışkırmaktadır. İşte bu su Zemzem'dir. Ya Rabbi, bizleri de tıpkı atamız Hazreti İbrahim, annemiz Hazreti Hacer gibi teslim olmuş kullarından eyle. O nasıl azimle koştu ise Safa ve Merve arasında, bize de aynı azimle senin yolunda koşmayı nasip eyle. Neslimizden de Hazreti İsmail gibi itaatkar evlatlar nasip eyle. Hac ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Çünkü hac gurbete gidiş değil, vuslattır bize.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Akra İbnül Habis radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselama "Hac her sene midir, ömürde bir kere midir?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam "Bir keredir. Fazla yapan nafile olarak yapmış olur." diye cevap verdi.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Bayram namazı, tabii bayram namazına çoluk çocuğumuzu giydireceğiz, tertemiz, gusül abdesti alacağız, güzel kokuları süreceğiz, temiz elbiselerle bayram namazına gideceğiz. Bayram namazı vacip, öteki namazlar farz. Bayrama gidip de öbür namazlara gitmemek olur mu? Olmaz. Tabii farz vacipten daha kuvvetli. Olsun, işte bayram namazında camiye gelir, o muhabbeti görür. Hani rahmetli Yahya Kemal Beyatlı büyük şair, nasıl böyle bayram namazını bir Süleymaniye'de muhteşem bir bayram namazı nasıl şiire geçirmiş anlatıyor, nasıl memnunluk duyuyor. Bizim kültürümüzde o bayramların, o bayramdaki güzelliklerin tarifi mümkün değil. Çok önemli şeyler. Çocuklar tabii o bayram namazını kılacaklar, erken kalkacaklar. Tabii bayram namazını kılmadan önce sabah namazı oluyor. Sabah namazına gidecekler. Sabah namazından bayram namazı vakti işrak vaktidir. İşrak vaktinin ne kadar camide oturmayı öğrenecekler. Tabii sabahleyin kalkacak. Gusül abdesti alacak. Sabah namazına gidecek. Sabah namazını kılacak. Sabahtan işraka kadar beklemek zaten bir hac ve ömre sevabı kazandırıyor. Onu kazanacak. Kurban bayramını kılacak. Hutbeyi dinleyecek. Bazısı namazı kılıp gidiyor. Hayır. Hutbeyi dinleyecek. Hutbe de çok önemli. Hutbeyi dinleyecek. Ondan sonra evine gidecek. Çoluk çocuk işte bayram geldi. Kapıda karşılayacaklar. El öpecekler. Hediyeler verilecek. Ondan sonra kurbanın kesilmesi başlayacak. Çünkü o günün en sevaplı işlerinden birisi bu. O bittikten sonra o işlemler, telaşlar kolaylandıktan sonra ziyaretler başlayacak. Büyükleri, küçükler ziyaret edecekler. Komşular birbirlerini ziyaret edecek. Tertemiz elbiselerle tatlı bir bayram olacak.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

ve sevgili kardeşlerim. Şimdi bu bayram tabii bizim için önemli olan bazı şeyler var. Bayramda yapmamız gereken Kurban Bayramı'nın namazının kılınması vaciptir. Namazın içinde 6 tane ilave tekbir vardır. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra, ikinci rekatta da Zamm-ı Sure'den sonra rüküye varmadan önce üçer üçer iki tekbir, bunlar da vaciptir. Bir de Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazını kıldıktan sonra dahil 23 vakitte Müslümanlar Kurban Bayramı'nda erkekler açık yüksek sesle bir defa tekbir getirirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd sözünü söylemeleri de vaciptir. Yani bayramın mendupları da şunlardır. Bayram günü Müslüman erken kalkacak, gusül abdesti alacak, misvak kullanacak, dişlerini ağzını güzelce misvaklayacak, güzel kokular sürünecek, giyilmesi mübah olan elbiselerinin en güzelini giyecek. Güzel, temiz elbiselerini giyecek. Tabii temiz olmak şartıyla, yıkanmış olmak şartıyla ilk elbise olmayabilir, yepyeni de olabilir. Allah'ın nimetlerini düşünerek sevinçli ve neşeli görünecek. Yüzük takacak, böyle bayramda yüzük takmak da menduptur. Tatlı bir şey yiyecek, mümkünse hurma, tek adet olmak üzere. Tabii Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olan kimseler kurbandan yemek için bir şey yemeden namazdan sonra kurbanın kesilmesini beklemesi, o da menduptur. Sabah namazını camide kılacak. Ondan sonra bayram namazı için mümkünse daha büyük camiye gidecek veya bulunduğu camide kılacak. Acele etmeyip sükunetle yürüyecek. Namaza giderken tekbir getirecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd diyerek gittiği yoldan başka bir yoldan dönecek dönerken. Müminlerle karşılaştığı zaman güler yüz gösterecek, selam verecek. Elinden geldiğince çok çok sadaka verecek. Ayrıca tabii kabirleri ziyaret etmesi, eski büyüklerini, ahirete irtihal etmiş olan büyüklerini, onların kabirlerini ziyaret ederek, ruhlarına fatihalar okuyarak, hayırla anarak ruhlarını şad etmesi de lazım. Bunlar bayram günlerinde Müslümanların yapması gereken şeyler.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken, üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken, üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam. Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Elhamdülillahi'l-lezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. Ve mâ tevfîkî illâ billâh aleyhi tevekkeltü ve ileyhi. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîkele. Ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve habibühü ve resûlühü. Allahümme fasalli ve sellim ve barik ala hadan nebiyyil karim ve rasulü seyyidü senel azim zil kalbir rahim seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in.
3: İnne hadal Kur'an sabun müstashabun limen kerihavu müyesserun limen tebi'ahu. Şimdi bu da hadal Kur'an, ya şu elimizdeki kitabımız, kitab-ı azimşan olan Kur'an-ı azimşan sabun sakin zor. Evamir-i ilahiye ile dolu için, yasaklarla dolu için. Bir taraftan evamir-i ilahiye yapacaksın, bir taraftan da menahiden sıkılacaksın. İkisi de nefse hoş gelmeyen şeyler. Nefis onlardan hoşlanmadığı için ağır geliyor. Bakma. Kime? Hiçbir kötü namahrama bakma. Ne yapacaksın? Kafanı öne değeceksin. Ya olur mu canım bu devirde hoca efendi? Bunun için sağ. Kızım Allah yasak etti bunları dersen, oğlum yasak etti dersen, aman der. Ne kadar ağır bir iş bu. Müstasap da onu terkid için geliyor. Ne için bu? Limen kerihuhu. Hoş görmeyenler için. Zorluk bunlar içindir. Müyesserü limen tebrehu. Fakat Kur'an ne zordur ne ağırdır. Kime? Kur'an'a uyanlara. Cenneti gözleyenlere, rıza ilahi gözleyenlere Kur'an bir nurdur. Bir hidayet kaynağıdır, bir tefsirat kaynağıdır. Onun için şurada şöyle izletmişim. Bu Kur'an okunduğu vakitte manasını da aşina olmadığımız halde hele güzel bir ağızdan okunursa okuran evimize bir huzur, bir neşe, içimize bir korku az da olsa vermektedir yani. Bunu Ramazanlarda hep bilmekteyiz ve görmekteyiz. Bir korku, bir tazim. Tazimimiz çok şükür yerindedir. Fakat Kur'an'ı tekzip eden insanlar için Kur'an okunduğu vakitte sıkılırlar. Sıkılırlar, bunalırlar. Kesse de şuradan çıksak derler. Uzattı da çok uzattı da derler. Hemen kaçmak için fırsat arar ve tenkide hemen yol arar. Bu Kur'an'dan hoşlanmadığının alametidir. Çünkü içerisinde onur yok. Ve yezidühüm nüfura. Nefesleri artar böyle. Ve yevveddûne inkıta'ahu likerahatin. Hemen kesin diye bakarlar. Herkes bundan telezzüz edecek, zevk alacak, nur alacakken o bir an evvel kesilmesini ister. Hazreti Allah Celle ve Aleyha bunu haber veriyor. Diyor, فَإِذَا زَكَاتَ رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَىٰ اَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Hoş görmeyenlerin alameti bu. Kaçmak isterler daima. Hoş görmezler. Aksi gibi, فَإِذَا زِكْرَ اللّٰهِ وَحْدَهُ مَأَزَّتْ

0: kulubu lezine ilâ inimillâh. Hişmetet, ürkmek, nefret etmek, munkabız olmak, sıkılmak ve daralmak. Bu, Kur'an okunduğu vakitte bu gibi haller kendisinde olan insanlar, münafıklığın alameti oluyor. وَيْذَا ذُكْرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Bir hikaye, bir bakla, sevindirici şeyler böyle söylediğimiz vakitte, herkes sürur içerisine dinliyor. Ama Kur'an'a gelince bunalıyor, tıkılıyor, daralıyor, çünkü işine gelmiyor. مِيَسْتَرُونَ لِمَنْ تَبِعُهُ Kur'an'a tabi olan, tasdik eden müminler, تَكْشِعِغُ مِنْ هُجُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَبْنَ رَبِّهُ Bu Kur'an okunur ki böyle titrerler. İçlerinden, dışlarından da titrerler. ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَّا اَجْدِ اللّٰهِ Şimdiden sonra Allah-u Teala'nın zikriyle sakin olurlar. Hadisim de böyledir. وَاِنَّ حَدِيَةِ صَابٌ مُسْتَصَابٌ لِمَنْ كَرِهَ مِيَسَّرُوا لِمَنْ تَبِعَ Şimdi mesela yukarıda paralar sizi helak edecek dediğimizde bunu bizim de gönüllerimiz tutuluyor. Neden? Parayı seviyoruz. Para hepimizin işine geliyor. Yaşama paradan. Para olmasa hiçbir şey olmaz. Parasız. مِيَسَّرُوا لِمَنْ تَبِعَ مَنْ سَمِعَ حَدِيثِ فَحَفِظَهُ وَعَمِلَ بِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْقُرْآنِ Her kim ki benim sözümü dinler, onu beller ve onunla amel ederse, o da ehli Kur'an ile beraber haşrolacaktır. وَمَنْ تَهَاوَنِ بِحَدِيثِ فَقَدْ تَهَاوَنِ بِالْقُرْآنِ Hadisine kıymet vermeyen insanlar, Kur'an'a kıymet vermeyen insanlara müsavidir. وَمَنْ تَهَوَنِ بِالْقُرْآنِ خَسْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kur'an'a kıymet vermeyenler, hoş görmeyenler, onunla amel etmeyenler, dünyası da ahirette berbat-ı perişandır. Allah muhafaza.
1: اِنَّ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَلَى اَرْسَلَ اِلَيَّ اَنْ اَقْرَى الْقُرْآنِ عَلَى حَرْفٍ فَرَدَتْتُ اِلَيْهِ اَنْ هَوْنَ عَلَى اُمَّتِ فَاَرْسَلَ اِلَيَّ أن أقرأه على حرفين فرددت عليه أن هون على أمتي فأرسل إلي أن أقرأه على سبعة أحرف وذلك بكل ردة على أمتي مسألة يسألنيها قلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخذت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه القلب حتى إبراهيم
0: جناب البيغمبر sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an, bilmiyorum aşere okurlarken hafızlar görmüşsünüzdür. Çeşit kıraatın okurlar. Esri okur, ötürü okur. İkisini birbirine karıştırır okur. Altından üstünden çeşitli okur. Çok çeşit okumaları var. Bu ilmi bilenler için. Bu hafız geldi de Mısır'dan gelmiş. Beş kıraat ediyorlarmış. Ne bilelim biz? Okurken burasını yanlış buldurdum ben de. Bizim hafız Haydar Efendi var. Ha dedi bu beş kıraatinden okuyor dedi. Bunlarınki böyledir. Aynı kıraat, aynı manadır. Fakat çekiyor bazı yerde, bazı yerde kısa yapıyor bir şeyler. Şimdi Hazreti Übey bin Ka'b olsa gerek Übey diyor. Bir namaz kılıyorlarmış. Bakmış ki birisi bir kıraat okuyor. Duymamış onu. Allah Allah demiş. Böyle okuran da olur mu? Birisi daha gelmiş bir başkası. O da bir başka kıraat. Onunkunun başkası. Aha demiş. Bu da büyük şey. Bu da ayrı bir kıraat. Nasıl şey? Bunların ikisini de önüne katmış. Resulullah'a götürmüş demiş. Ya Resulallah bunlar bizim bilmediğimiz bir Kur'an okuyorlar demiş. Hiç duymadık sizden. Nasıl okudunuz? Okuyun bakayım demiş. Okutmuş. Pek güzel demiş. Pek güzel, iyi, güzel okudular. Demiş, Kur'an bana geldi. 7 harf üzerine okuma Cenab-ı Hak'tan müteaddit defalarda ricamda kabul edildi. Her defamda Cenab-ı Hak ayrı bir kıraat ile kavim, tabi Arap kavmi çeşitli lügat kullanıyor. Her kavmin lügatı üzerinde okunmasına Kur'an müsait olmuş demek. Hafız Zekai Efendi ben hacca gittiğim vakitte orada, burada. 17 sene orada oturmuş. Dedim ki hafız abi bir Kur'an okudu, dinleyelim dedim. Biz de buradaki Kur'an gibi bir Kur'an okudu. Canım dedim buradaki Kur'an gibi Kur'an'ı her zaman dinliyoruz. Bir Arap şevesi üzerine siz 17 senedir buradasınız dedim. Elbette daha güzel okursunuz sen. Yoo dedi, hiçbir Türk Arap gibi okuyamaz dedi. Şimdi Arapça okuyacağım derken ne Türkçe olur ne Arapça olur dedi. Türkçe'ye de benzemez, Arapça'ya da benzemez. İkisi arasında aşure gibi bir şey olur dedi. Onun için dedi, kendi dilimi çevirmedim dedi. Çünkü kabiliyetimiz, dilimizin iktidası bu kadar. Tam Arap gibi konuşabilmek için küçük yaştan itibaren orada olmak lazım. Şimdi mesela Arapça konuşan birçok gençlerimiz var. Fakat Arap'ın konuştuğu gibi konuşamaz yine. Belli olur daima.
2: İn künte tuhibbuni fettehiz dil belâi ticfâfâ ile ahir hadis.
0: Bu Müslümanların bayramlarının en büyüğüdür.
2: bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi bu dünyada hiç hayır olmazdı. Bu dünyanın hayrı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mevkide o hafıza ne güzel okuyorlar ama bayılıyor insan. Bu Peygamber'in ne güzel mersiyeleri mersiyeleri var. Sesleri de güzel. Maşallah insan bayılıyor. Şimdi Cenab-ı Peygamber burada diyor ki eğer sen beni seviyorsan bu sevende sadıksan belalara hazır olur. Zaruretlere, sıkıntılara hazır. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nasıl geçirdiğini siyerlerde hep duymuş, işitmiş mezir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı çok böyle sade, çok sade ve bazen aç, bazen tok kalmak suretiyle ümmetine bir örnek olarak da geçirmiştir hayatını. Dünya saltanatlarından hiçbir saltanata kıymet vermemiştir. Böyle olduğu için şimdi onu seven onun halini alacak. Onun halini alabilirsen sevginde sadıksın. Halini alamadıkça sadık olamıyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niçin bu dünyaya iltifat etmedi? Her şey elindeydi yani. Allah da veriyordu. Dünyanın nesini istersen vereceğim. Altınını, gümüşünü, nesi varsa vereceğim diye vaat etmişti. Öyle olduğu halde bir gün tok kalayım, sana şükredeyim. Bir gün aç kalayım, sana tadarru niyaz edeyim diyerekten istemedi dünya saltanatlarından hiçbirisi. Acaba neden istemedi? Çünkü aklı evvel. Aklı evvel, aklı kül dedi sende olacak. Bütün Cenab-ı Hak aklı ona vermiştir. Bize zerresi düşmüştür, aklın tozu düşmüştür yani. O kadar aklıyla beraber bu dünyaya neden kıymet vermedi? Çünkü onun yegane gayesi Allah. Ve onun rızası ve ahirettir dolayısıyla. Bunu ümmetine duyurmak için dünyaya irtifat etmedi. Dünya ne olacak? İşte demin de arz ettiğim gibi saltanat, bu dünyada nice saltanat sahipleri tarihlerde besbelli. Bu dünyanın ufak tefek cefalarına sabredip, ahiretin ebedi hayatını kazanmak herkesin en büyük kârı odur. Resul-i Ekrem bize orada örnek oldu ki, ey ümmetim bu dünyaya fazla iltifat etmeyin. Yine burasını bırakacağız. Bu ebedi ahiret hayatına döneceğiz. Bu ahiret hayatına döndüğümüz vakitte eğer Allah'ın rızasını kazandıysak, ne mutlu o cennet denizin çeşit nimetleri bize de verilecek. Yok, bu dünyayı aldanmış da efendim imansız ve ameli salihsiz olarak ısı tarafı görecekse ne yazık ki o artık ebedi husran orada işte başlıyor. Allahümme, ey benim Allah'ım. Femen ahabbeni, kim beni seviyorsa. Ferzukul afaf, ona iffet. İffet, haramlardan kaçsın. İffet, yalnız namus değil, bütün haramlardan kaçmak olur. Bugün iffet çok büyük bir şey. Müslümanlıkta iffet çok büyük mertebedir. Bu iffetini muhafaza etmeyen insan, haramdan kaçınmayan insan ki o da hiledir. Bu hilenin cezası olarak düşmanın musallat olmasına sebep olur. Bu haramların irtikabı. Ferzuklu afaf, haramlardan Müslüman demek Allah-u Teala'nın emirlerini dinleyen ve ona itaat eden adamın adıdır. Ya Rabbi beni sevenlere sen bu iffeti ver, haramlardan kaçsınlar, haramlardan korunsunlar, haramlara sokulmasınlar. Vel kefaf, kefaf, kanaatkar olsunlar. Elindekine kanaat etsin. Şimdi bak bu kanaat yok mu? Bir ibadethanede. Burada ister Allah diyelim, ister Kur'an okuyalım, ister nasihat edelim. Hepsi bunun zikrullah'tan ibarettir. Bu zikrullah olan meclisler Cenab-ı Hakk'ın rahmeti iner. Habibullah, Resulullah'ın sözleri konuşuyor yahut Kur'an'dan konuşuluyor diye birbirlerini şey yaparlar. Bize böyle Cenab-ı Hakk'ın rahmeti yağar, iner. Nasıl ki insanlar yağmur olmazsa şey olurlar, dünya yağmur olmazsa felaketsiz içerler. Kıtlık olur, su bulunmaz, ölürler insanlar. Rahmet olmazsa. Bu rahmet sayesindedir ki biz yaşıyoruz. Bu da manevi rahmettir. Yine derste Cenab-ı Hakk'ı sevmek lazım ya. Vazife farz. Fakat Allah'ı nasıl seveceğiz? Allah'a bizi kim sevdirecek? Resulullah sevdirecek. Binaenaleyh Resulullah'ı sevmeyince Allah sevilmez ki. Allah'ı sevmek için onun Resulünü seveceksin. Resulullah sana nasıl sevileceğini, Allah'ın nasıl sevileceğini bildirecek. Yönlüne aşıyı yapacak. Yani güneşe perdasız aynasını tutup da onun nurunu nasıl öte tarafa aktarıyorsunuz? Peygamber aynı bir perdasız gibi ayda güneşten aldığı nuru ilahiyesini efendim o mümin kulların kalbine ta kıyamete kadar bu ama. O gün için değil. Peygamber o gün ashabının arasında vardı başka.
0: Kıyamete kadar onun nuru bakidir. Onun nuruna teveccüh edenler, nuru ilahiden alınan nur, onun kalbine aktarılır. Bu aktarılma dolayısıyla o kulda tercih hastır. Yoksa kendiliğinden almaz. Onun için peygamberi sevmek de nasıl olacak? Peygamberi bizi sevdirebilecek alimler vasıtasıyla olacaktır. Peygamber işte 1400 sene evvel dünyadan gitmiştir. Eğer bize onu tanıtacak ilim sahipleri olmasa biz peygamberi nereden tanıyacağız? Binnale kıyamete kadar da bunların ardı arkası kesilmeyecektir. İnşallah bunlar vasıtasıyla da biz de peygamberimizi sevebileceğiz. Peygamberimiz şimdi böyle ulemalar vasıtasıyla sevdiğimiz gibi peygamberimizin sevdiklerini de sevmek. Bu müminleri bazı kamilleri çok var. Öyleyse biz de müminleri ve kamil olan müminlere karşı eğilip bükülüp tadarru niyaz ile onların da sevgisini kazanmamız lazımdır ki Hakk'ı Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'ın sevgisine mazhar olabilelim. Şimdi bak bunun kıymetine bak. Bu müminin kamil. Her müminin kamil alimdir. İlimsiz kemal olmaz. İlimsiz kemal olmaz. Her kamili görüyorsanız mutlaka ilim sahibidir. İlim sahibi olmayan da kemal olmaz. Çünkü Allah-u Teala'nın sıfatı ilimdir. Kemaline masuf Allah-u Teala'nın. Binaenli her kamilde alimdir. Alim olmadıkça ama alim manen de olur. Onun için onları da sevmemiz muhakkak lazımdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sormuşlar. Ya Resulallah. İşte Efendimizin bir şeysi var. La imane limen la muhabbete leh. Üç defa bunu tekrarlamışlar. Allah'ı sevmeyenin imanı iman değil. Zayıf bir değil. Demiş la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ehli imandır. Cehennemde yanmayacak inşallah. Cennetlik olacaktır ama maksat olan, maktub olan kemaldir. Bu kemal sahibi olan iman sahipleri ise muhabbet-i ilahiye mazhar olmadık ki olmaz. İnsanın yaşı Allah'ı bildiği günde başlar demişler. Allah ne zaman tanıdı insan? Muhabbet ne zaman ona kaynadı? Ne zaman ona itaata başladı? O zamandan da itibarendir onun yaşı. Ama 90'da anlamış, ama 80'de anlamış, ama 100'de anlamış. Ve Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman sevebilirsiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. O da sizi bu bizi muhakkak seviyor. Allah'a sevmese yaratmaz. Bu yaratma sevgiden dolayı. Bak bizi ne güzel şekillerde elhamdülillah bir de iman ile müşerref olarak bizi bir de secde-i rahmana kabul ederekten yaratmıştır. Demek ki seviyor ve her gün nimetlerini başımızdan aşağı yağdırıyor. Sevmese bu nimetleri de vermez bize. Veriyor, seviyor, imanla da müşerref kılmış. Bir de nuru iman vermiş elhamdülillah. Bundan dolayı kulun da Allah-u Teala'yı sevmesi lazım ve gerektir. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kullarının zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.

Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

0: Akra Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra Reklam.
1: Akra, sağduyunun sesi.
2: Yüzün mehi geliyor. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in peygamberimize duyduğu aşkın mührü gibidir adeta. Aşkını fetihle, yaptırdığı eserlerle ve nat-ı şeriflerle taşlandıran bir cihan padişahıdır Fatih.

Kurban Rehberi. Kurbanın anlamı, kurban edilebilen hayvanlar ve kurban öncesi ve sonrasında yapılacakların anlatıldığı Kurban Rehberi başlıyor.

Kurbanın anlamı. Kurban, kelime olarak yakınlık anlamına gelmektedir. Dini anlamı ise Allah'a karşı yakınlık ve onun rızası için belirli günlerde, belirli kimseler tarafından belli hayvanların kesilmesi demektir. Kimlerin, hangi tür ve özellikteki hayvanları, hangi günlerde kesmesi gerektiği hakkında geniş açıklamaları din alimleri yapmaktadır. Kurban kesmek, Allah rızası için yapılan maddi bir ibadettir. Dini kurallara göre yapılır. Akıllı, buluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılabilecek kadar mal varlığına sahip ve misafir olamayan Müslümanın yerine getireceği mali bir ibadettir. Dinen temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 20 miskal, yani yaklaşık 80 gram altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişinin şükran ifadesi olarak yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Kurban, udhiye, hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. 11. ve 12. günlerinde kesilir. Diğer kurbanlar için bir vakit söz konusu değildir. Kurban edilecek hayvanların seçimi, bakımı ve beslemesi, kesimi, kesim sonrası et, sakatat ve derinin değerlendirilmesi, hayvan refahının sağlanması, çevre ve veteriner halk sağlığının korunması için din, sağlık ve teknik konularda bilgi ve beceri gerektirir. Kurban edilebilen hayvanlar. Kurban edilebilecek hayvanlar sığır, manda, deve, koyun ve keçi olmak üzere 5 türdür. Bu hayvanlardan sağlıklı, organları tam ve uygun yaşta olanlar kurban olarak kesilebilir. Sağlıklı hayvanlar dinç, etraflarına duyarlı, yürüyüşü dengeli ve istekli, ayak ve tırnakları, yemesi, içmesi, dışkısı, idrarı ve solunumu normaldir. Hayvanların göz, burun, ağız, meme ve arkasında anormal akıntılar, bacak ve ayaklarında topallık, deri ve memelerinde hastalık belirtisi şişkinlik, renk değişimi ve yara bulunmaz. Hasta, yeni doğum yapmış, topallayan, boynuzları kırık, kuyruğu kopmuş, kulak ve göz gibi organları eksik hayvanlar, kurban olarak kesilemez. Kurbanlıkların yaşları ve yaş tayini. Kurban olabilmesi için sığır ve mandalar 2 yaşını, 24 ayını, deve 5 yaşını, keçi ve koyun 1 yaşını bitirmiş olmalıdır. Ancak koyunlarda 6 aylıktan sonrakilerin 1 yaşını dolduranlar

kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli kabul edilmiştir. Hayvanların yaşlarının tayini için çiftlik kayıtları, diş gelişimi, boynuzlardaki değişiklikler ve erişkin özellikleri dikkate alınır. Düzgün tutulmuş çiftlik kayıtları kesin sonucu verir. Kayıtlar yoksa en iyi yaş tespiti diş gelişimine bakarak tayin edilir. Hayvanlarda dişlere göre yaş tayini, süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alma ve aşınma süreleri dikkate alınarak yapılır. Manda ve sığırların 2 yaşını tamamlayıp tamamlamadığını ve 3 yaşına girdiğini anlamak için ön kesici süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alması gerekir. Koyunların dış görünüşüne bakılarak 6 aydan büyük ve anası veya erişkin bir koyun kadar olması kurban edilebilmesi için yeterli sayılmıştır. Keçilerin kurban edilebilmesi için 1 yaşını doldurmuş olması gerekir. Sığırlarda olduğu gibi keçilerde de yaş tayini ön kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerini kalıcı süt dişlerinin alması esasına dayanmaktadır. Develerde ön süt dişlerinin değişimi 4 yaşında ve ikinci süt dişlerinin değişimi de 5 yaşında olmaktadır. Menşei belgesi ve sağlık raporu. Hayvanın bulunduğu yere göre idari yerlerden menşe belgesi alınır. Sığır ve mandalar için düzenlenen menşe belgelerinde ise hayvanlara ait kulak küpelerinin numaraları tam olarak yazılır. Satın alınan ve sevki yapılacak sığır cinsi hayvanlar için menşe belgesi yanında alıcı ve satıcı tarafından imzalanmış büyükbaş hayvan kimlik kartı mutlaka istenmektedir. İlçe sınırları içerisinde nakli yapılan hayvanlar menşe belgesiyle, il ve ilçeler arası nakillerde ise yurt içi veteriner sağlık raporu ile nakledilir. Kurbanlıkların bakım ve beslenmesi. Kurbanlık hayvanların bakım ve beslemesine özen gösterilmelidir. Hayvanlara yeteri kadar temiz su ve yem verilmeli, bulundukları ahır ve ağıllar uygun şekilde aydınlatılmalı ve havalandırılmalıdır. Suluk ve yemlikler temiz olmalıdır. Hayvanlar çok sıcak ve çok soğuk hava şartlarında ıslak, nemli, havasız, karanlık ve pis zeminli ahır ve ağıllarda tutulmamalıdır. Verilen yemler kokuşmuş, küflü, yabancı maddelerle karışık olmamalı. Yeterince kaba yem verilmeli. Bir haftadan daha kısa dönemde yem değişikliğine gidilmemelidir. Aşırı karbonhidrat içeren, nişasta ve şeker içerikli, patates, un, ekmek, şeker pancarı, melas gibi kokuşmuş yemler, yemek artıkları verilmemelidir. Aksi takdirde hayvanlarda şişme, asidosis, ishal gibi sağlık ve beslenme sorunları ortaya çıkar. Hayvanlara canlı ağırlık artışı sağlamak veya hastalık nedeniyle rastgele ilaç, aşı, vitamin, hormon ve hormon benzeri maddeler uygulanmamalıdır. Bu maddelerin vücuttan atılma süreleri dikkate alınmalı ve yenen etlerle insan sağlığına zarar verebileceği göz ardı edilmemelidir. Zorunlu olarak bu maddelerden bir veya birkaçının uygulandığı kurbanlık hayvanlar atılma süresi içinde kesilip yenilmemelidir. Nakliye ve dinlendirme. Hayvanlar uygun araçlarla ve uygun şartlarda nakledilmelidir. Nakil araçlarının dezenfeksiyonu hayvanlar bindirilmeden yapılmalı ve üstü kapalı, zemini, havalandırması uygun olmalıdır. Araçların zeminlerine yeteri kadar altlık serilmelidir. Hayvanlar araçlara uygun rampalarla yüklenmeli, eziyet edilmemeli, sıkışık olarak yüklenmemeli, yol şartları dikkate alınarak ani dur kalk yapılmamalı, yolda zaman zaman hayvanlar kontrol edilmeli, sıkışıklığa, ezilme ve boğulmalara dikkat edilmelidir. Farklı tür hayvanlar aynı araca bindirilecekse arada bölme olmalıdır. Yolculuk eğer 8 saatten fazla sürecekse yeteri kadar yem ve su tedarik edilmelidir. 8 saatte bir durup hayvanlar dinlendirilmeli, yem ve su verilmelidir. Nakil araçlarında sıcak, soğuk, yağmur ve rüzgara maruz kalan hayvanların daha kolay hastalanabileceği unutulmamalıdır. Nakliye sonrası kesimden önce hayvanlar 9 ile 24 saat dinlendirilmelidir.

yeterince dinlendirilmeyen, eziyet edilen ve strese sokulan hayvanlardan elde edilen etlerin kalitesi ve dayanma süresinin azalacağı bilinmelidir. Kesim. Kurbanlık hayvanların kesimi, şehir ve kasabalarda çalışma izni almış mezbaha ve kombinalar ile belediyeler tarafından sadece kurban kesimi için hazırlanmış, alt ve üst yapıları bulunan kesim yerlerinde ve kurban hizmetleri komisyonlarının önceden belirlediği yerlerde kesilmesi tercih edilmelidir. Çünkü buralarda temizlik hizmetleri, sıcak ve soğuk su, tuvalet, askı, kanal ve çukur, atık ve artık imha yeri gibi imkanlar ile usta kesici, muayene ve kontrol veteriner hekim hizmetleri bulunur. Köylerde ve kesim yeri bulunmayan yerlerde ise bahçelerde usulüne uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde kesim yapılır. Ancak cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kesim yapmak yasaktır. Kurbanlık hayvanlar eziyet edilmeden kesim yerlerine götürülmeli, kasaplar ve eğitim görmüş kişilerce ıstırap çekmeyecekleri şekilde usulüne uygun olarak yatırılmalıdır. Kurbanlık hayvan kesiminde kullanılacak bıçaklar yeterince keskin olmalıdır. Gerekli dini merasim olarak vekalet verme, tekbir ve besmeleden sonra kesim yapılmalıdır. Kesim ani ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmeli, hayvana ıstırap verilmemelidir. Çenenin hemen arkasından, gırtlak gövde tarafında kalacak şekilde her iki şah damarları kesildikten sonra kanın yeterince akması beklenmeli, kan tam akmadan omurilik kesilmemeli. İmkan varsa hayvan arka bacaklarından askıya alınmalı, kanın iyice akması sağlanmalıdır. Yapılabilirse etleri ve etrafı kirletmemesi için yemek borusu bağlanmalıdır. Yüzme, parçalama, muayene ve kontrol. Önce baş ve ayaklar ayrılmalı. Büyük başlarda derinin yüzülme hatları çizilerek kesilmeli. Bacakların iç tarafında ve daha sonra da karnın orta hattından bu kesik hatları birleştirilmelidir. Derinin düzgün ve hasarsız yüzülmesine dikkat edilmeli. Yüzme işlemine önce bacaklardan başlanmalı, sonra varsa yüzme makinesiyle yoksa bıçakla sürdürülmelidir. Yüzme bıçakları sivri uçlu olmamalı, küt ve kavisli olmalıdır. Yüzme sırasında derinin kıllı, kirli dış yüzeyi ve kesicinin deriyi tutan kirli eli ete değmemelidir. Deri üzerinde yağ ve et parçaları kalmamasına özen gösterilmelidir. Koyun ve keçilerin derileri tulum çıkarılmalıdır. Bunun kolaylıkla yapılması için deri altına hava verilerek hayvan şişirilmelidir. İşkembe ve bağırsaklar, et kalitesini olumsuz etkilememesi, mikropların bulaşmasını ve gelişmesini önlemek için yarım saatten fazla bekletilmeden çıkarılmalıdır. Bunların çıkarılma işlemi sırasında delinmemesine ve içeriğin ete bulaşmamasına özen gösterilmelidir. Kazaen bir bulaşma olursa hemen temiz su ile yıkanmalıdır. İçerikleri kesim yerinden ayrı bir yerde poşet, çöp bidonu, konteyner veya çukurlara boşaltılmalı, çevre kirletilmemelidir. İç organlar dikkatli bir şekilde çıkarılmalı, normal görünümde olup olmadıklarına dikkat edilmelidir. Normalden büyük, rengi farklı, kanı pıhtılaşmayan, kokulu, iltihaplı, su keseleri ve şişkinlikler bulunan, dalağı çamur gibi etler veteriner hekime muayene ettirilmelidir. Kombina ve mezbaha gibi tam teşekküllü kesim yerlerinde her türlü temizlik ve kesim imkanları bulunur. Buralarda daha kolay ve temiz kesim yapılır. Kesilen hayvanların etleri veteriner hekimler tarafından muayene edilir. İnsan sağlığına uygun olmayan etler imha edilir. Atık ve artıkların uzaklaştırılması, işkembe ve bağırsakların temizlenmesi kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Deri daha düzgün yüzülür.

etlerin dinlendirilmesi. Kurbanlık hayvanlardan elde edilen etler sıcak ve taze olduğu için 14 ile 20 derecede 5 ile 6 saat dinlendirilmeli ve daha sonra tüketim amacına göre sınıflandırılmalıdır. Kıymalık, kızartma ve haşlamalık etler ayrılmalıdır. Kullanım miktarlarına göre ambalajlanmalı ve -40 derecede soğutulmalıdır.

soğutulmalıdır. Sıcak etler oda sıcaklığında dinlendirilmeden soğutucuya konursa, etlerdeki kasılmadan dolayı iç ısı yeterince düşmez ve et sıcak kalır. Birkaç gün sonra kaba etler içlerinden bozulmaya başlar. Bu şekilde yeşillenip kokuşan etler tüketilmemelidir. Etler 12 saat olgunlaştıktan sonra tüketilmeye başlanmalıdır. Olgunlaşmamış etler zor işlenir, iyi pişmez, sert ve lezzeti azdır. Olgunlaşmış etler daha kolay işlenir, kolay pişer, gevrek ve lezzetlidir. Etlerin saklanması. Taze etler buzdolabında bir hafta, uygun büyüklüklerde ambalajlanıp buzdolabında ve buzlukta bir ay saklanabilir. Taze etler şoklanıp -18 derecede 6 ay saklanabilir. Etler tuzla salamura edilerek de saklanabilir. Tuz etlerin uzun süre bozulmasını önler. Etlerin diğer bir saklama şekli de kavurma yapmaktır. Kavurma yapılan etler uygun şartlarda bir yıl saklanabilir. Etlerin uzun süre saklanması bozulmaya, besleyici değerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına neden olur. İşkembe ve bağırsaklar çok iyi temizlendikten sonra değerlendirilmelidir. Temizlik için sağlığa zararlı kimyasal maddeler kullanılmamalıdır. Sakatat çok çabuk bozulduğu için kısa sürede tüketilmelidir. Kullanılan ambalaj malzemeleri ve kaplar gıdalara uygun olmalıdır. Bu malzemeler gıdalar için üretilmiş olmalı, zararlı kimyasal maddeler içermemeli, koku ve kalıntısı etlere geçmemelidir. Aksi takdirde ciddi zehirlenmeler ve sağlık problemleri ortaya çıkar. Özellikle sanayide kullanılan kimyasal madde, ilaç, boya gibi maddeler için kullanılan bidon ve varillerin et ve gıdalar için kullanılması insan sağlığı için büyük tehlike oluşturmaktadır. Derinin tuzlanması. Kesim sonrası elde edilen deri 1 ile 2 saat dinlendirildikten sonra tuzlanmalıdır. Dinlendirme esnasında derideki fazlalık su ve kan sızar. Böylece bozulma riski azalır. Dinlendirmeden sonra derinin yarısı veya 1/3 kadar ağırlığında, tercihen taneleri mercimek büyüklüğünde kaya tuzu ile tuzlanır. Çevre ve görüntü kirliliği. Kurbanlar insanların gelip geçtiği, dinlendiği sokak, park, bahçe ve meydanlarda, akarsu kenarlarında kesilmemeli, kombina, mezbaha ve bu iş için ayrılmış yerlerde kesilmeli, çevreyi rahatsız etmemelidir. Kesimde ortaya çıkan kan, dışkı, atık ve artıklar ortalık yerde bırakılmamalı, rastgele etrafa atılmamalı. Göl ve akarsulara, kanalizasyonlara karıştırılmamalı, hayvanların yemesine ve çevreye yaymasına izin verilmemeli, çöp bidonlarına atılmamalı, kokusu etrafı rahatsız etmemelidir. Derin çukurlar açılarak gömülmelidir. Unutulmamalıdır ki, hayvanlardan insanlara geçen ve zoonoz denen birçok hastalık etkeni, bu atık ve artık maddelerle insanlara bulaşmaktadır. Rastgele etrafa atılan bu artık ve atıklar, insanları rahatsız etmekte, kurban hakkında olumsuz düşüncelere sebep olmaktadır.

0: Kurban rehberi. Kurbanın anlamı, kurban edilebilen hayvanlar ve kurban öncesi ve sonrasında yapılacakların anlatıldığı kurban rehberi sona erdi. Akra. Akra konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac kelimesi Allah'a doğru yönelme ya da tabi bunun deruni anlamı ifadesiyle benliğe egemen olma çabasını temsil ediyor. Bu yüzden de bu yolculukla bir nevi hem Cenab-ı Hakk'a yönelmiş olunuyor ve hem de bu yolun yolculukta bir ahlak eğitimi, bir hayat eğitimi ortaya çıkıyor. Hac kesinlikle en başta içimize, kendimize yapılan bir yolculuktur. Elbette gidenler Mekke'ye gittiklerini düşünüyorlar. Ama Mihrican Özelser'in çok güzel bir kitabı vardır. Hacca Kabe'ye yapılan yolculuk değil, kalbe yapılan yolculuk diyor. O yüzden de hac yolculuğuyla aslında siz Kabe'den çok kalbinize yöneliyorsunuz ve içinizdekiyle hesaplaşıyorsunuz. Bu yüzden de hac yolculuğu aslında ahiret ve insanın bu hayatı nasıl yaşamasını öğreten bir talimden başka bir şey değildir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: iyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra, reklam.

Ben Same Yevme Arafet'e. Gufire lehu seneteyni senetün emamehu ve senetün halfehu. Kim Arafe günü, yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki Arafe günü olan günde oruçlu olursa, efendim, iki senelik günahı mağfiret olunur. Senetün emamehu, önünde gelecek sene birisi, ve senetün halfehu, birisi de geride bıraktığı, yaşayıp tükettiği sene. Demek ki geçmişe de şumulu var, faydası var, geleceğe de faydası var. Başka bir rivayet, efendim, savmu yevmi arafe, Arafe gününün orucu, yükefferu seneteyni, iki senenin günahını bağışlattırır, affettirir. Madiyetten ve müstakbileten, geçmiş senenin ve müstakbel senenin. Bu hadis-i şerifin arkasında bir cümle daha var, onu da ileriye dönük bir müjde olarak kesmeyelim, hadisi yarıda okuyalım. Ve savmu aşura yükefferu seneten madiye. Aşure orucu da geçmiş senenin günahlarını bağışlattırır diye buyurmuş Peygamber Efendimiz.

Safa ve Merve arasında bir arayış. Bize Hazreti Hacer'den kalan umutla, gayretle, azimle hayat kaynağına ulaşan Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle eşi Hazreti Hacer ve minik yavrusu İsmail'i o zamanlar ıssız bir yer olan bir vadiye az bir azıkla bırakmıştı. Bu gerçekten onlar için büyük bir imtihandı. O uzaklaşırken Hazreti Hacer eşine sordu. Bizi burada bir başımıza bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti ya İbrahim? Evet, Allah emretti. Öyleyse Rabbim bizi korur. Hazreti Hacer oğlunun yanına döndü. Bir yandan onu emziriyor, yanlarındaki sudan içiyordu. Kaptaki su bitince kıvranıp ızdırap çeken çocuğa dayanamayarak oradan kalkıp kendisine en yakın bulduğu Safa Tepesi'ne gitti. Üzerine çıktı, birilerini görebilir miyim diye etrafa baktı ama kimseyi göremedi. Safa'dan indi, vadiyi geçti. Merve Tepesi'ne geldi. Üzerine çıktı, oradan da etrafa baktı, yine kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi 7 kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Bu esnada Allah'ın rahmetiyle ilahi lütuf gelir. İsmail'in ayaklarının önünde yerden bir su fışkırmaktadır. İşte bu su Zemzem'dir. Ya Rabbi, bizleri de tıpkı atamız Hazreti İbrahim, annemiz Hazreti Hacer gibi teslim olmuş kullarından eyle. O nasıl azimle koştu ise Safa ve Merve arasında, bize de aynı azimle senin yolunda koşmayı nasip eyle. Neslimizden de Hazreti İsmail gibi itaatkar evlatlar nasip eyle. Hac ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Çünkü hac gurbete gidiş değil, vuslattır bize.

0: size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
1: Akre stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Takvimler 26 Mayıs 2026 Salı sabahını gösteriyor ve biz de yeni bir programa daha başlıyoruz. Efendim hayırlı ve bereketli bir gün olması temennisiyle selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Kutlu mübarek günler içerisinde yol alıyoruz. Malumunuz bugün aynı zamanda 9 Zilhicce 1447 yani Kurban Bayramı'nın Arife günü. Kutsal topraklarda Arafat ve Hac heyecanı yaşanırken burada ise dünyanın diğer yerlerinde ise Kurban Bayramı telaşı hazırlıkları var. Bu süreçte uzunca bir süredir bize hazırladığımız özel içerikleri sizlerle buluşturuyoruz. Kutsal topraklara yola çıkanlar için tavsiye niteliğindeki bilgiler paylaştığımız süreçte hac ibadetinin rükünlerine dair bilgileri, özel sohbetleri, belgeselleri, söyleşileri sizlerle buluşturduk ve tabii ki yayınlarımızı sürdürüyoruz. Bu özel içerikleri Akre Medya sayfamızdan mobil uygulamamız üzerinden erişebilirsiniz.

Bilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Aynı zamanda Harem-i Şerif canlı yayında yine sayfamızdan canlı olarak takip etme imkanınız var. Evvela kutsal topraklara uzanalım. Dünyanın dört bir yanından hacı olmak için Mekke'ye gelen Müslümanlar bugün Arafat'talar. Öğle ve ikindi namazları cem ederek kılınacak ve burada Arafat'ta vakfeye durulacak. Dua ile bugün geçirilecek. Vakfe duası sonrasında Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak. Müzdelife vakfesinin ardındansa bayram sabahı şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecekler. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sahi görevi yapılacak. Tıraş olunarak ihramdan çıkılacak. Hacılar bayramın 3. gününe kadar şeytan taşlamak görevini yapacaklar. Ardından veda tavafında bulunacaklar. Milyonlarca Müslüman hacı olmanın heyecanını yaşayacak. Onlar için muazzam bir coşku elbette. Kutsal topraklarda bulunan müminler için ayrı bir heyecan doğrusu. İnşallah mebrur ve kabul bir hac olsun duasını yineleyelim. Bu arada tabii bugün itibariyle teşrik tekbirleri de başlamış oldu malumunuz değerli dinleyenlerimiz. Kurban Bayramı'nda yerine getirilmesi gereken ve vacip olan teşrik tekbiri bugün sabah namazı itibariyle başlarken bayramın 4. gününün ikindi namazına kadar farz namazların arkasından birer defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd diye tekbir getirilmesi şeklinde uygulanmakta malumunuz. Manası ise Allah her şeyden yücedir, Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah her şeyden yücedir ve hamd Allah'a mahsustur şeklinde. Tabii bir yandan da malumunuz artık bugün Arife günü ve yarın sabahta 10 Zilhicce itibariyle bayram namazlarının ardından kurban kesimleriyle beraber bu önemli ibadette yerine getirilmiş olacak. Kurban pazarlarında hareketlilik sürerken pek çok kişi bu şekilde düşünüyor ise belki bulundukları şehirlerde veyahut gittikleri memleketlerinde kurban ibadetini yerine getirmeye gayret edecekler. Elbette bu hususta dikkat edilecek pek çok nokta var. Efendim kurbanlık hayvan seçiminden kesim esnasında dikkat edileceklere ve sonrasında hem çevre bakımı, çevre temizliğinin korunması, sağlığın korunması anlamında, kurban etlerinin dinlendirilmesi, bekletilmesi, saklanması, muhafazası anlamında pek çok husus var bilinen ya da yeniden hatırlanması gereken. Bu özel notları da kurban rehberi başlığıyla Akrem Medya'da bulabilirsiniz ki gün içerisinde farklı programlarla da bu bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Vekaleti kurban bağışında bulunmak isteyenler içinse Mahmut Esat Köşan Vakfı Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında ve bu yılda hem Türkiye'de hem de Endonezya'da belirlenen yerlerde gerçek hak sahiplerine ulaştırılmış olacak. Türkiye'de küçükbaş ve büyükbaş kurban vekaleti verenler için tercihler söz konusu. Vekalet sahipleri dilerse kurban etinin tamamının hak sahiplerine bağışlanmasını talep ediyor ya da dilerlerse bu etin yarısını kendilerine teslim alabiliyorlar. 47 ilde belirlenen dağıtım noktalarından ulaştırılacak. Dileyen vekalet sahipleri hak sahibi tavsiyesinde bulunuyor ya da yine dilerlerse dağıtım gönüllüsü olabiliyorlar. Türkiye'nin yanı sıra Endonezya'da da yine emanetler ulaştırılmış olacak. Ayrıntılar vekalet işlemlerinin de yapılabildiği duha.global web sayfasında bulunuyor. Bu bilgilerden sonra hem hacılarımızın, İnşallah hacı adaylarımızın hacları, ibadetleri makbul olsun, mebrur olsun diyelim. İnşallah kurban ibadetleriniz de makbul olsun, Allah kabul eylesin diyelim efendim. Bayram namazı saatlerini de hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. Kurban bayramı yarın sabah nasip olursa eda edilecek. Bazı illerimiz için bayram namazı saatleri şöyle:
Ağrı'da 5.18'de, Adana'da 5.55'te, Ankara'da 5.59'da, Antalya'da 6.14'te, Balıkesir'de 6.19'da, Bursa'da 6.13, Çanakkale'de 6.24, Çorum'da 5.49, Edirne'de 6.20, Elazığ'da 5.36, Erzurum'da 5.25, İstanbul'da 6.12, İzmir'de 6.25, Kahramanmaraş'ta 5.48, Kastamonu'da 5.52, Kocaeli'de 6.08, Konya'da 6.05, Malatya'da 5.40, Rize'de 5.26, Sakarya'da 6.06, Tekirdağ'da 6.18, Zonguldak'ta 5.59. Alfabetik sırayla bazı illerimiz için namaz vakitlerini bu şekilde hatırlatalım. Kurban Bayramı namazı saatlerini yine Akrem Medya'daki haberimizde de bulabilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz, bu arada bir süredir hatırlattığımız üzere önümüzdeki günlerde önemli programlar var. Doğumlarının hicri yıl dönümleri vesilesiyle Mehmet Zahit Kotku ve Mahmut Esat Gürşen hocalarımızı yad ediyoruz. Dualarla, hatimlerle ve özel programlarla. Mehmet Zahit Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında bir sefer 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Gürşen hocamız doğumlarının 91. yılında 13 sefer 27 Temmuz Pazartesi günü yad edilecek. Bu kapsamda Elazığ'da 27 Temmuz Pazartesi sabahı 04'te sabah namazı itibarıyla Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda doğuş irşak ibadeti buluşması gerçekleştirilecek. Bu programa katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıtlarını gerçekleştirebilirler. Bayramlar sevgi, neşe, muhabbet ve hediyeleşme günleri elbette. Pek çok kişi büyük şehirlerden memleketlerine yola çıktılar. Bayram tatili olarak ilan edilen sürecin en başından bu tarafa birçok noktada, analterlerde, otoyollarda yoğunluklar söz konusuydu. Belki henüz gitmek üzere olanlar ve henüz yola çıkanlar ya da çıkacak olanlar var. Onlar için de hayırlı yolculuklar dileyelim. Aman dikkat, sağlıklı, sıhhatli, dikkatli bir yolculuk olsun. Varacağınız yerlere salimen varınız ve selamlarımızı da iletiniz efendim. Zilhicce ayının 10. günü malumunuz Kurban Bayramı'nın ilk günü ve nasip olursa yarın sabah itibariyle idrak etmeye başlayacağız. Peki bayram nasıl karşılanmalı? Kurban Bayramı namazı ve her farz namazdan sonra tekbirler unutulmamalı. Bayram günü temizlenmeye önem verilmeli. Namaza giderken tekbir getirilerek dönüşte selam verilmeli. Bayram namazına giderken yine tekbirlerle gidilmeli. Camiden dönüşte karşılaştığımız müminlere güler yüzle selam verilmeli. Peygamber Efendimiz Efendimiz'e salatü selam getirmeli, zikir ve duada bulunmalı. Efendimizin sünneti seniyyesi eşliğinde tabi bu özel hatırlatmalarımız. Yine her bayram olduğu gibi bu bayramda da ziyaretleşmeler öne çıkıyor. Bazı şehirlerde arefe günlerinde gerçekleştiriliyor. Bazılarında sair bayram günlerinde kabir ziyaretleri yapılıyor. Bayramda büyükler ve küçükler, uzaktaki aile bireyleri ve akrabalar ziyaret ediliyor. Bunun yanı sıra sadakalar verilmesi, hayırlar yapılması, hediyeleşmenin, muhabbetin, selamlaşmanın arttırılması, dargınların barıştırılması, her bayram hatıra gelen ve aslında bazen de bu vesileyle de gerçekten önem kazanan ve içini daha da doldurduğumuz çok güzel davranışlar, hasletler, güzellikler. İnşallah bu bayramda sevginin, muhabbetin, saygının arttığı nice nice güzelliklere vesile olan, olacak olan bayramlar olsun diyelim. Bir kez daha tüm dinleyenlerimizin, tüm arkadaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik edelim efendim. Tabii pek çok kişi yollara düştü ve varacağı yerlere çoktan vardı ama henüz yolda olanlar ve aynı zamanda bayram içerisindeki diğer seyahatler ve dönüşler için bu özel hatırlatmalarımız olsun. Yol hipnozuna dikkat.
Nedir yol hipnozu? Sürekli aynı yöne bakılarak özellikle tek düzey yollarda hareket ederken, seyahat ederken dikkatin dağılması, zihnin başka şeylerle meşgul olması ve aynı zamanda geçilen tabelaların farkında olunmaması. Yani

Yani tabiri caizse hipnotize bir şekilde yolculuğa devam etmek şeklinde tanımlanıyor. Bu durumun önüne geçmek için daha dikkatli bir seyir halinde bulunmak için düzenli mola verilmesi önem taşıyor. Mümkün olduğunca 2-2,5 saatte bir molalar verilmesi, uykusuz yola çıkılmaması ve araç içerisindeki diğer kişilerin de dikkatli olması ve yol halini ve sürücünün durumunu ara ara kontrol etmesinde fayda var. Yanı sıra araç içi ısının dengede tutulması gerekiyor. Zaman zaman camların açılarak araç içi havanın temizlenmesi önem taşıyor. Aşırı yemek, aşırı çay kahve tüketimi gibi durumlara karşı da tedbirli olmakta fayda var. Bu genel hatırlatmalarla bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim efendim. Tabii malumunuz Kurban Bayramı et tüketiminin fazlaca olduğu bir dönem. Özellikle hemen hayvan kesiminden sonra yapılan yemekler, hazırlanan yiyecekler, yanı sıra sadece ilk günde kalmayıp gidilen ziyaretlerde hemen hemen her adreste ve mutlaka et yemeklerinin ikram edilmesi, yanı sıra sarmaların, dolmaların, tatlıların ikram edilmesi, genellikle aynı menüde ikramların yapılması biraz mideyi zorluyor, sindirimi zorluyor. Gidilen yerlerde ikramları geri çevirmek istemiyorsunuz veya İkram sahipleri, ziyaretine gittiğiniz kimseler de gelenlerin boş dönmesini istemiyor ve mutlaka ikramda bulunmak istiyor. Hal böyle olunca bu tatlı karşılıklı hoş sohbet ortamında biraz dengeyi tutturmakta fayda var. Yani ikramların çok fazla konulmaması ve misafirlerin bu konuda belki reddettiği durumlarda ısrarcı olunmaması önem taşıyor. Sindirimin korunması anlamında, sağlığın korunması anlamında. Bayramda kırmızı et ve tatlı tüketimi hayli fazla oluyor ve bu durum kalp, diyabet ve böbrek hastalarında sorunlara sebep olabiliyor. Uzmanlar kırmızı et faydalı çünkü içerisinde demir, çinko, fosfor, B grubu vitaminler var. Ancak doymuş yağ ve kolesterol içeriği de fazla. Görünür yağları temizleseniz dahi kırmızı ette ortalama %20 civarında yağ oranı var. Bu sebeple tüketilen miktar, yani porsiyon miktarı çok önemli diyor. Fazla et ve çikolata tüketiminde mide yanması, gaz, şişkinlik, hazımsızlık gibi sağlık sorunları olabiliyor. Kalp hastalığı öyküsü, kalp ritim bozukluğu ve tansiyon hastalarında bu durum sindirim problemlerinin daha da sıkıntılı bir hale gelmesine sebebiyet verebilir. O sebeple günlük et tüketimi bir öğünle sınırlı tutulmaya çalışılmalı. Mümkünse kavurma ya da kırmızı etin olduğu öğünler öğle saatlerinde tercih edilmeli. Ağır hamur tatlıları, şeker, aşırı yağlı, çok tuzlu ve yüksek kalori içeren yiyecekler yerine sebze ve meyve tüketimine ağırlık vermek gerekiyor. Bağırsak faaliyetlerinin düzeni için günde 2 adet kuru kayısı önerilebilir. Etin yanında pilav, makarna yerine bulgur daha doğru bir tercih olur. Türk adet ve geleneklerine göre bayramlaşmaya gidilen her evde sofra kurulduğu da bir gerçek. Kendimize birazcık daha sınır koymaya çalışalım ve kendimize dur diyebilmeyi öğrenelim şeklinde önemli tavsiyelerde bulunuyor beslenme uzmanları. Değerli dinleyenlerimiz, güne merhaba devam ediyor Akra'da. Bir eser dinleyelim, ardından yeniden burada olacağız.

0: Kıra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.
2: Güne merhaba programı devam ediyor. Günün dosyası.
3: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün kurban ibadetinin mahiyetine dair bilgiler paylaşmak istiyoruz. Tarih hicretin ikinci yılına, Zilhicce ayının 10. gününe işaret ediyordu. Medine'ye hicretin ardından Müslümanlar ilk kez kurban bayramını idrak edeceklerdi. Ensar ile muhacir arasında kurulan kardeşlik bağı, şimdi paylaşma ve dayanışma ruhuyla daha da güçlenecekti. Büyük küçük herkes Allah adına kesilecek ilk kurbanların heyecanını yaşıyordu. Bayram sabahı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte bayram namazını kılmak üzere musallaya doğru ilerlerken bazı kimselerin kurbanlarını vakti gelmeden kestiklerini fark etti. Namazgaha ulaştığında ashabına hitap ederek şöyle buyurdu. Bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak, sonra da kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Ardından kadın, erkek, genç, yaşlı bütün Müslümanlara bayram namazını kıldırdı ve hutbesinde kurban ibadetinin anlamı üzerinde durdu. Bayram günlerinin yeme, içme ve Allah'ı zikretme günleri olduğunu belirten Allah Resulü, kurbanın Allah katındaki değerini şu sözlerle ifade etti. Ademoğlu, kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel işlemez. Kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnakları ile gelir. Kanı yere düşmeden Allah katında kabul olunur. Daha sonra namazdan önce kesilen kurbanların geçerli olmayacağını belirterek, kim kurbanını bayram namazından önce kestiyse yerine yeniden bir kurban kessin buyurdular. Bu uyarının muhataplarından biri de sahabe Ebu Bürde bin Niyar'dı. Komşularını ikram etmek amacıyla acele ederek kurbanını erken kesmişti. Durumu öğrenen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun kurban değil et niyetiyle kesilmiş bir hayvan olduğunu ifade etti. Böylece kurban ibadetinde niyetin ve zamanın önemine dikkat çekilmiş oldu. Namaz ve hutbenin ardından kurban kesimine geçildi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban keserken hayvana eziyet edilmemesi konusunda ashabını özellikle uyardı. Bıçağın iyice bilenmesini, hayvana gösterilmemesini ve kesimin hızlı yapılmasını tavsiye etti. Çünkü İslam sadece insanlara değil bütün

Kurbanlar İslam'la birlikte yalnızca Allah adına sunulan bir ibadete dönüşmüştü. Kurban artık bir gösteriş değil, teslimiyetin, tevhidin ve Allah'a yakınlaşmanın sembolüydü. Ashabın "Bu kurbanlar nedir ey Allah'ın Resulü?" sorusuna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Babanız İbrahim'in sünnetidir." cevabını verdi. Böylece kurban ibadetinin Hazreti İbrahim'den miras kalan bir teslimiyet geleneği olduğunu hatırlattı. İlk kurban bayramının yaşandığı o yıl Medine'de kıtlık vardı. Şehre dışarıdan gelen birçok yoksul ve misafir bulunuyordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istedi. Hatta ilk günlerde etlerin 3 günden fazla bekletilmesini yasakladı. Amaç herkesin bayram sevincine ortak olmasıydı. Daha sonraki yıllarda bolluk artınca bu sınırlamayı kaldırdı ve Müslümanlara kurban etlerini yiyebileceklerini, saklayabileceklerini ve diledikleri gibi paylaşabileceklerini bildirdi. Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği üzere Allah'a ulaşan kurbanların etleri veya kanları değil, kulların takvasıdır. Kurban, Allah'a yaklaşma niyetinin ve teslimiyetin bir göstergesidir. Nitekim Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i Allah yolunda feda etmeye hazır oluşu, kurban ibadetinin temel ruhunu oluşturmakta. İslam öncesi toplumlarda kurban çoğu zaman putlara adanırken, İslam bu ibadeti şirk unsurlarından arındırarak yeniden ihya etmiştir. Böylece kurban sadece bir hayvan kesme işi olmaktan çıkarılmış, yardımlaşmayı, paylaşmayı ve sosyal dayanışmayı güçlendiren bir ibadet haline getirilmiştir. Hazreti Peygamber'in uygulamalarından öğrendiğimize göre kurbanlık hayvanların sağlıklı olması gerekir. Kör, topal, aşırı zayıf veya hasta hayvanların kurban edilmesi uygun görünmemiştir. Ayrıca kurban kesiminde gösterişten kaçınılması, ibadetin özünün ihlas ve samimiyet olduğunun unutulmaması gerektiği vurgulanmıştır. Sahabe nesli de kurban konusunda son derece hassas davranmıştır. Ancak zamanla kurbanın bir gösteriş aracına dönüşmesinden endişe eden bazı sahabiler, insanların bunu zorunlu bir yarış haline getirmesinden kaygı duymuştur. Çünkü kurbanın özü çokluk değil, Allah rızasıdır. Bugün de kurban ibadeti, İslam dünyasında kardeşliğin, paylaşmanın ve ümmet bilincinin güçlü sembollerinden biri olmaya devam ediyor. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan kurbanlar, Müslümanlar arasında gönül köprüleri kurmakta. Kurban sayesinde insanlar sadece kendi sofralarını değil, uzak diyarlardaki yoksulların sofralarını da bereketlendirmekte. Kurban, Allah'a yakınlaşma, malı paylaşma, kardeşliği güçlendirme ve insanlığa merhamet ulaştırma ibadeti. Bu yönüyle sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir ibadet. Kurbanın ruhunda takva, teslimiyet, infak ve dayanışma vardır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: "Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ancak sizin takvanızdır." Değerli dinleyenlerimiz, İbrahim'i bir miras olarak kurban ibadetinden söz ettik günün dosyasında bugün. Güne merhaba devam ediyor. Akreda birazdan yeniden birlikteyiz.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Güne merhaba programı devam ediyor.
2: Her sene hep aynı heyecan kasırgası sarar müminlerin yüreklerini. O mübarek mekanları görenler yakıcı bir hasretle kavrulurlar. Gidemeyenler dahi o yakıcı hasreti duyarlar yüreklerinde. Bize de bir nasip.

0: kaybolsa yakarışları onun içindir. Bembeyaz ihramlarıyla Allah'ın evine koşan müminler çığlık çığlık şunu haykırır gibidirler dünyaya. Ey insanlar, yalnız ona sığınacağız, yalnız ona döneceğiz. Irk ırk, lisan lisan, coğrafya coğrafya, topyekün insanlık, onun kullarıyız ve er geç ona kavuşacağız. Hacca giden gider, kalanlar bir başka zamana bırakır kutlu yolculuk umutlarını. Bayrama hazırlanırlar, kurban bayramına, o müthiş yakınlaşmaya. Hac, yöneliş, Allah'a ve O'nun gösterdiği hedeflere yürüyüş. Yıllardır özlem duyulan mukaddes mekanlara varış. Maddi ve manevi kirlerden arınır. Hazreti Adem'den itibaren kutlu peygamberlerin Hazreti İbrahim'in hatırasını benliğimizde yaşama, ilahi vahyin beşiğini, Hazreti Peygamber'in tebliğini ve tevhid mücadelesini yakından tanıma, tarihle bütünleşme, sınırlı sayıdaki temsilciden biri olmanın hazını ve sorumluluğunu hissetme. Hac, birlikte Allah'a yönelmesi, benliği aşıp kulluğa, çokluğu yırtıp birliğe kavuşması. Bugün Arife, Kabe'den uzaklaşıp onun sahibine yakın olma günü. Hem ayrılık hem de vuslat günü. Bir duruş, bin duruluş ve diriliş günü. Cebeli Rahmen'in eteğinde Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın çocukları, Hazreti İbrahim'in davetlisi olarak Arafat'ta bulunma, hac Arafat'ta olmaktır. Arafat, arif olmak, hakikati bilmek, tanımak, anlamak, marifetullah'a ermektir. Hayatın nihai anlamını kavramak, sıradan bir canlı olmaktan kurtulup eşref-i mahlukat oluşu ispatlamaktır. Arafat, yüce yaradanı tanımak, marifete ererek yükselmek, mahşeri, mahkeme-i kübra öncesi bekleyişi, ölmeden önce ölmeyi, hesaba çekilmeden önce muhasebe yapmayı bilmektir. Arafat, irfan meydanıdır. Arafat'ı idrak eden hacı olur. Arafat'ı kavrayan marifeti bulur. Arafat, günahları itiraf etme, günahlardan sıyrılıp gözyaşlarıyla dolabilmektir. Arafat, Allah Resulü'nün 14 asır önce 120 bin aşkın sahabeye hitap ettiği ve veda hutbesinin verildiği yer. Kıyamete kadar insanlığa ışık tutacak evrensel ilkeleri içeren temel insan hakları bildirgesinin seslendirildiği mekan. Arafat, zamanların en bereketlisi olan Arefe günü, mekanların en mübareği olan Arafat'ta, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi yüzünü Kabe'ye çevirip, sırtını Cebeli Rahmen'in eteklerine vererek, Yüce Allah'ın af ve rahmetine nail olabilme günü. Peygamber Efendimiz, hac edenler ve umre yapanlar, Rahman'ın misafirleridir. Allah'a dua eder ve bağışlanma dilerlerse, Allah onların dualarını kabul eder ve onları bağışlar buyuruyor. Arafat, duaların taçlandığı mekan, yalvarış ve yakarış günü. Kulluk sorumluluğunu tam bir yükleniş ve bu konuda Rabbe kesin bir söz veriş anı. Arafat, gönlü her türlü dünyevi düşüncelerden arındırarak, bütün samimiyetle Allah'a yönelme, annemiz, babamız, ailemiz ve çocuklarımız için, milletimiz ve tüm insanlık için dua günü. Orada, yeni, en son nizamın merkezinde, yeryüzünde dostça yaşayanların kutsal davetle buluştuğu yerde, lebbeyk, Allahümme lebbeyk, buyur Allah'ım, buyur diyerek milyonların toplandığı arzın altın oranında. İnanç, mezhep, lisan, ırk, renk, coğrafya ayrımı yapmadan, tek renk, tek yürek, aynı coşku, aynı telaş, aynı heyecanla, buyur Allah'ım buyur. Galü beladaki sözü hatırlarcasına, kavlimizi teyit etmek için sırt sırta, omuz omuza. Hac, bir mübarek sefer. Hac Arafat'tır. Halilullah'a kavuşmanın, Hira'da nebevi kokuyu almanın, bir güvercin hissiyatında beklemenin adı. Safa ile Merve arasındaki arayışın telaşı, nefsini taşlarken benlikten sıyrılıp birliğe kenetlenmenin duruşudur. Mina, bayram sabahıdır. Arafat'ta Rabbi ile buluşanların, Müzdelife'de kendisiyle hesaplaşanların, Mina'da eliyle işlediği şerleri şeytanın yüzüne savuranların hatırına bayram. Mina, kurban günü. Kurbansa kurbiyet, Allah'ın emrine boyun eğme ve kulluk bilincini tazeleme. Hazreti İbrahim'in oğluyla Hazreti İsmail'in Yüce Allah'ın buyruğuna itaat konusunda verdikleri imtihanı iade etme. Kurban, Allah sevgisini bütün sevgilerin üstünde tutmanın ifadesi, hak yolunda fedakarlığın göstergesi. Kurban yakınlık, yakınlık kazanmak, bir maksat uğruna feda olma, Allah'ın rızasını kazanmaya sebep olan şey anlamına gelen bir kelime. Akraba kelimesi dahi bu kökten. Kurban Bayramı'nda Zilhicce ayının 10. gününde başlayan müminlerin iki güzide bayramından biri ve bayram sabahı kurban kesilirken benim namazım, ibadetlerim, yaşayışım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir ki onun ortağı yoktur mealindeki ayeti celiliyeyi okuyarak bütün kainatın yaratıcısı olan Allah'ın ismi anılarak kurban edilen gün. Hem de tıpkı Hazreti Resulullah Efendimizin yaptığı gibi alemlerin efendisinin yaptığına ittiba ederek ona da yakınlaşır. Ve kurban, İsmailce teslimiyet, yakın olma, kulluğunu hatırlama kardeşine sonra. Yılda bir kez kurban keserler halka alem ayid için. Ben senin saat be saat, dem be dem kurbanınam diyen şair gibi bıçağı nefsine, heva ve hevesine çalabilmektir. Kurban, şah damarından yakın olana yakın olmak. İlahi davetin çağrısına kulak vermek. Kurban, İsmail olana sabır ve teslimiyet, İbrahim olana azim ve niyet. Ne kanı ulaşır alemlerin Rabbine, ne de etleri. Yalnız müminin niyetidir asıl olan. Allah rızası için yapılan bu ibadette, kul gözü önünde can veren bir varlığın acısını müşahede eder, can vermenin nasıl bir şey olduğunu öğrenir yakinen. Kendisinin de bir can olduğunu ve bir gün öleceğini bilir. Hayatının muhasebesini yapar, hayatını onarması gerektiğini hatırlar her sene. Muhtaç kardeşlerini de düşünür. Senede çok az et yiyebilen ve yoksul kardeşlerini. Onlara da gider kurban etinden. Hayır dualarla anılır ve ulvi bir yakınlık hasıl olur müminler arasında. Kurban, yakınlık deme. Müminin Allah'a, Hazreti Resulullah'a, kendine, hayata, ölüme, ölüm ötesine, mümin kardeşlerine yakınlaşmasıdır. Bu mübarek Arefe gününde, Arafat heyecanını yaşarken hacılar, kurban telaşını beklerken hacca gidemeyen diğer müminler, Arefe ertesi ve bayram sabahıyla yakın olmak niyetiyle eda edilecek kurban ibadeti. Bütün bu kutlu demlerin gölgesinde bu manzum ifadelerle aktardık Arefe günü ve bayram heyecanını. Şimdiden bayramınız mübarek olsun efendim.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, bayram süresince hemen hemen yağışlı bir sistem bekleniyor. Değişen koşullarla beraber tahminleri şöyle paylaşalım. Bugün ülkemizin büyük bir bölümü çok bulutlu ve zaman zaman sağanak yağışlar görülebilir. Yarın bayramın birinci günü Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bayramın ikinci günü olan Perşembe Perşembe Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'yla Hakkari Şırnak çevreleri dışında tüm yurt aralıklı sağanak yağışlı. Bayramın 3. günü olan Cuma günü Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu güneyiyle Hakkari ve Şırnak dışında yine tüm yurtta aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Bayramın 4. günü olan Cumartesi günü ise Trakya'nın batısıyla Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu dışında yine yurt genelinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Genel olarak bu tahminleri paylaşalım efendim. Değerli dinleyenlerimiz, mesajlarını ileten tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gün boyunca yine tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi bizlere yazabilirsiniz. Bizler de tüm arkadaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Akremobil hattımız 0501-630-3030'a yazabilirsiniz sizler de değerli dinleyenlerimiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayınız lütfen. Akremedya sosyal medya paylaşımları arasında hem hac ibadetine ilişkin hem bayram güzelliklerine ve hatırlatmalarına ilişkin özel paylaşımlar bulunuyor. Bunlardan biri Peygamber Efendimizin bayramda sevgiye, tebessüme ve iyiliğe vesile olacak olan sünnetleri. Şöyle ki, kardeşine güler yüzle karşılaman iyilikten sayılır. Hediyeleşmek sevgiyi artırır. Tebessüm etmek sadakadır. Sadaka malı eksiltmez. Hayra vesile olan onu yapan gibidir. Bu özel paylaşımları ve daha fazlasını Akremedya sosyal medya hesaplarımızda da bulabilirsiniz.
1: Akra'da bugün.
0: Değerli dinleyenlerimiz, bugün Arefe günü boyunca ve aynı zamanda bayram süresince Akra'da özel programlar şeyine gelecek. Sohbetler, belgeseller, söyleşiler ve daha pek çok içeriği Akra yayınlarından takip edebilirsiniz. Bulunduğunuz noktalarda veyahut da Akra Medya üzerinden canlı yayınlarımıza kulak verebilirsiniz. Bugün hangi programlar var hemen paylaşalım. 9.30'da günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Köşen'in bayram gecelerini ihya etmek konulu sohbeti yayına geliyor. Kur'an surelerini aktardığımız en güzel rehber 9.50'de Hac suresi anlatılacak bugün. Kulağınızdan gönlünüze 10.15'te kurbanı dair soru ve cevapların yer aldığı sorularım var. Gün içerisinde muhtelif zamanlarda yayına gelecek. 13'te ana haber bülteniyle birlikte olacağız. 14 haberlerin ardından Kurban Bayramı'nda beslenme konusuyla Sağlık Saat Afiyet programını dinleyebilirsiniz. Saat 15'te Hadisler Deryası var. Bugün değerli dinleyenlerimiz Mahmut Esat Gürcan hocamızın hac vazifesinde Arafat'ta yapmış olduğu özel duayı Akra'da dinleyebilirsiniz. 16.10'da Arafat Kurban konularıyla Akra Mercek. Ardından edebiyatımızda Kur'an kıssaları. 17.10'da kurbanın manasına yönelik bayram söyleşimiz yayına geliyor. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Ummandan İnciler 18'de. Kurbanda çevre temizliği konusuyla bayram söyleşileri 19.30'da. Arefe günü özel sohbeti yine Arafat duası içeriğiyle 21'de. Süleymaniye'de bayram sabahı ile Şehir İstanbul 22'de. Ve akabinde bugün ve bayram boyunca pek çok özel program Akra'da sizlerle birlikte olacak. Değerli dinleyenlerimiz, böylelikle bugün için geldik programımızın sonuna. Arefe gününüz mübarek olsun. Bayramınızı da tebrik ediyoruz. Bayramdan önce güzel programlarda yeniden birlikte olmak ümidiyle efendim, Allah'a emanet olunuz.
1: Güne merhaba programı sona erdi.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileri ve ona gelen elçileridir. Ondan istediklerinde onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, ona dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri hakkı ve hayrı söylemeyi nasip etsin, doğruluktan ayırmasın, sevdiği razı olduğu sözleri söylemeyi, işleri yapmayı, sevdiği şekilde ömür geçirmeyi, huzuruna sevdiği razı olduğu bir kul olarak varmayı nasip eylesin.
2: Men ahya leyletel fıtri ve leyletel adha lem yemut kalbuhu yeme temutul kulub. Sadaka Resulullah bima kal ev kema kal. Bayram günlerinin faziletiyle ilgili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki men ahya, kim ki ihya eder. Kim ihya ederse. Nereyi, neyi? Leyletel fıtri. Ramazan bayramı gecesini. Kim ihya ederse. Başka? Ve leyletel adha. Kurban bayramı gecesini ihya ederse, lem yemut kalbuhu, onun kalbi ölmez, yevme temutul kulub, kalplerin öldüğü günde, kalplerin öldüğü günde o kimsenin kalbi ölmez. Biliyorsunuz Arapçada İdül Fıtır derler, fıtır bayramı derler. Biz Ramazan bayramı diyoruz. Halkımızın arasında da şeker dağıtıldığından dolayı bu bayram münasebetiyle şeker bayramı diye ad olmuş. Tabi aslında Arapça tabir olarak fıtır bayramıdır bunun adı. Fıtır. F-T-R. Fıtır. Bunun gecesi nedir? Arefe'yi bayram kıldığımız o sabaha bağlayan gece demek. Yani o gece. O geceyi kim ihya ederse bir. İkincisi ve leyletel adha. Kurban bayramı gecesinde ihya eden. İhya nasıl olur? Bir gecenin ihyası nasıl olur? Gecenin ihyası İhya etmek, diriltmek demek yani. Canlı tutmak demek. Filanca adam, filanca kimseye hayır yaptı, ihya oldu. O kadar çok hayır yaptı ki ihya oldu filan diyoruz. Biliriz bu kelimeyi. Geceyi ihya etmek ne demek? Mümkünse geceyi hiç uyumayıp, zikir, tesbih, Kur'an, namaz, ibadet, niyaz, dua böyle geçirmek. Eğer ona gücünüz yetmezse, yatsı namazıyla sabah namazını mutlaka cemaatle kılmaya çalışın. Bu da hadis-i şeriften bir kurnazlıktır yani. Hadis-i şerifte tavsiye edilmiş ki bir kimse yatsı namazını cemaatle kılarsa, sabah namazını da cemaatle kılarsa bütün gecesini, gündüzünü sanki ibadetle ihya etmiş gibi olur buyurmuş Peygamber Efendimiz. Oh ne mutlu. Peygamber Efendimiz buyurmuş. Ona uyarsak oradan onu kâr etmiş, kazanmış oluruz bir. Bir başka hadis-i şerif var. Bir kimse abdestli yatarsa, yani abdest almış, dua ederek Bismillahirrahmanirrahim diyor, kul huvallah okuyor, kul evzu bir rabbi halak okuyor, kul evzu bir rabbi nas okuyor, efendim amentüyü okuyor, dilinin döndüğünce hayırlı bir şeyler söyleyip dualar edip öyle uyuyor abdestli olarak. Abdestli uyuyan kimseye melekler bütün geceyi sanki ihya etmiş gibi sevap yazarlar. Hadis-i şerifte böyle geçiyor. Ondan da faydalanalım. Hatırınızda olsun. Abdestli yatarsanız o geceyi ihya etmiş gibi olursunuz. Ama gücünüz yeterse hiç uyumadan ibadetle ihya etmek isterseniz o daha üstün olur tabii. O gecelerden gafil olmayın. Bir de cuma geceleri. Cuma geceleri önemlidir. Cuma gecelerinde de o gecelerin faziletli olduğunu bilerek ona göre şey yaparsanız uygun olur. Ne olurmuş böyle yapan kimseye? Yani kim Ramazan bayramının gecesini ve Kurban bayramının gecesini ihya ederse ne olurmuş? Lem yemut kalbuhu. Kalbi ölmez. Ne zaman ölmez? Yevme temutul kulub. Kalplerin, bütün öteki kalplerin normal olarak öldüğü günde onun kalbi ölmez. Şimdi kalp dediğimiz şey ne diyelim? Hocam kalp dediğimiz şey insanın göğsünde tık tık atan bir şey var ya odur. Hayır. Arapçada evet ona da kalp derler ama biz Türkçe'de ona yürek deriz. Yürek. Tık tık atıyor yüreği. Ona yürek deriz. Kalp iki manaya gelir Arapçada. Bir yürek manasına gelir. Tamam. İşte o et parçası manası. Gönül manasına gelir. Gönül manasına gelir. Ha, asıl bu murad. Ölüde de kalp vardır. Ölür. Kalbi duruyor. Kalbi var işte orada duruyor. Mühim olan gönül. Yani insanın o iç alemi, gönül kelimesi Türkçe'de var. Arapçada ikisine de kalp derler. Düşünmesi lazım. Dinleyen insanın anlaması için düşünmesi lazım. Kalp, bazı kalpler ölür mü? Ölür. İnsan sokakta gezer de kalbi ölüdür. Yani gönlü ölüdür. Gafildir. Katı kalplidir. Taş gibi taşlaşmıştır kalbi. Kalbi ölüdür. Nasihat söylersin dinlemez. Lehum kulubun la yefkahune biha. O kafirlerin kalpleri var ama akıl etmiyorlar ki diyor. Demek ki akıl etmek, anlayış merkezidir kalp. Yani gönül. Onun için bazı kimselerin kalpleri hayattayken ölür. Bazı kimselerin kalbi hayattayken ölür. Şimdi yevme temutul kulub, kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez, ne demek? Demek ki iki şey anlaşılabilir. Bir, insan ölünce her şey bitecek, tamam. Onun kalbi ölmez. Onun gönlü diri kalacak. Yani mezarında bile kalbi diri olarak şey yapacak. O mana olabilir. İkinci mana, öyle büyük fitneler olur ki o büyük fitnelerden dolayı insanlar gaflete düşerler. Dinin gerçeklerini anlayamazlar. Allah'ın rızası yolunu bilemezler. Peygamber Efendimiz'in sünnetinin izinden peşi sıra gidemezler de herkes sapıtır, şaşırır. Allah Allah. Hacı Efendi çocuğuna bakarsın bir başka türlü. Niye? Bir acayip dünya. Beş kardeş, bir tanesi bakarsın şu tarafa hizmet ediyor, bir tanesi bakarsın bu tarafa hizmet ediyor. Demek ki öyle fitneler oluyor ki kalpler ölüyor. İnsanlar sapıtıp gidiyor. Nedir? Kalbi ölmüş. İmanı kalmamış, kalbi ölmüş gitmiş. İşte kalplerin öldüğü böyle büyük fitne zamanlarında onların kalpleri ölmez. Ne zaman ölürse kalpler, büyük fırtınalar gelip de ne zaman ölürse o zaman onların kalbi ölmez. Kalbin dirilmesi için çarelerden bir tanesini de söyleyeyim. Kalpler... Ela bi zikrillahi tatma innul kulub. Agah olunuz, biliniz, dikkat ediniz, gözünüzü açınız ki Allah'ın zikriyle gönüller mutmain olur ve zikrullahla dirilir kalp. Estağfurullahla, la ilahe illallahla, Allah sözüyle kalpler dirilir. Uyanır, parıldar, pası gider. Ölüm düşüncesiyle, ölümü düşününce kalbin pası gider. Zikrullahla pası gider. Namaz kılmakla pası gider kalbin. Çalışmaya başlar. Çalışmayan şey, ha paslanmış da ondan, işte yağladım, şimdi tıkır tıkır çalışıyor dediğiniz gibi kalpler çalışır. Onun için namaz kılın, tevbe edin, istiğfar edin, zikredin, ölümü unutmayın. Ölümü unutmayın. Hocalarımızın tavsiyelerini hatırlarsınız, bize bunları hep tavsiye etmişlerdir. Bak hadislerden çıkıyor hikmetleri, neden tavsiye etmiş oldukları anlaşılıyor. Kalpler diri kalsın diye. Kalbin hayatı nedir? Kalbin hayatı marifetullah'tır. Hay olan, canlı olan bir kalp nedir? İçinde marifetullah vardır. Allah bilgisi, Allah sevgisi, Allah haşiyeti, Allah korkusu vardır. O kalp diridir. Ötekisi bir şeyden haberi yoktur. Dünyadan haberi yoktur. Ne dünyadan haberi vardır, ne ahiretten haberi vardır. Allah kalpleri diri olanlardan eylesin. Amin. Kalplerin öldüğü fitneli fesatlı zamanlarda bizim kalplerimizi öldürtmesin. Amin. İnsanların kabirlere girdiği, azasının toprak olduğu zaman da gönlü diri kalanlardan eylesin. Amin.
0: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
4: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Gerginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali, bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1400

0: 1350, miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı." Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.
2: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
3: Hac Suresi. Sevgili dinleyiciler, sure adını 27. ayette geçen hac kelimesinden almakta, sure içinde hac ile ilgili konuların olduğu bir bölüm bulunmakta. Surede kıyamet ahvali, ahirette yeniden diriliş, Allah'ın emirlerine itaatin zarureti, Kabe'nin temiz tutulması, haccın ve kurban kesmenin önemi, hayattan ve olaylardan ibret almak ve kullukta sebatın önemi anlatılmakta. Surede etkileyici bir kıyamet sahnesi tasviri var. Ey insanlar! Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Gerçekten kıyamet saatinin sarsıntısı çok büyük, dehşetli bir şeydir. Onu gördüğünüz gün her emzikli emzirdiğini unutup terk eder, her gebe kadın yükünü düşürür.
2: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

bayram namazı, tabii bayram namazına çoluk çocuğumuzu giydireceğiz, tertemiz, gusül abdesti alacağız, güzel kokuları süreceğiz, temiz elbiselerle bayram namazına gideceğiz. Bayram namazı vacip, öteki namazlar farz. Bayrama gidip de öbür namazlara gitmemek olur mu? Olmaz. Tabii farz vacipten daha kuvvetli. Olsun, işte bayram namazında camiye gelir, o muhabbeti görür. Hani rahmetli Yahya Kemal Beyatlı büyük şair nasıl böyle bayram namazını bir Süleymaniye'de muhteşem bir bayram namazı nasıl şiiri

dinleyecek. Hutbe de çok önemli. Hutbeyi dinleyecek. Ondan sonra evine gidecek. Çoluk çocuk işte bayram geldi. Kapıda karşılayacaklar. El öpecekler. Hediyeler verilecek. Ondan sonra kurbanın kesilmesi başlayacak. Çünkü o günün en sevaplı işlerinden birisi bu. O bittikten sonra o işlemler, telaşlar kolaylandıktan sonra ziyaretler başlayacak. Büyükleri, küçükler ziyaret edecekler. Komşular birbirlerini ziyaret edecek. Tertemiz elbiselerle tatlı bir bayram olacak.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

sevgili kardeşlerim. Şimdi bu bayram tabii bizim için önemli olan bazı şeyler var. Bayramda yapmamız gereken Kurban Bayramı'nın namazının kılınması vaciptir. Namazın içinde 6 tane ilave tekbir vardır. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra, ikinci rekatta da Zamm-ı Sure'den sonra rüküye varmadan önce üçer üçer iki tekbir, bunlar da vaciptir. Bir de Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazını kıldıktan sonra dahil 23 vakitte Müslümanlar Kurban Bayramı'nda erkekler açık yüksek sesle bir defa tekbir getirirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd sözünü söylemeleri de vaciptir. Yani bayramın mendupları da şunlardır. Bayram günü Müslüman erken kalkacak, gusül abdesti alacak, misvak kullanacak, dişlerini ağzını güzelce misvaklayacak, güzel kokular sürünecek, giyilmesi mübah olan elbiselerinin en güzelini giyecek. Güzel, temiz elbiselerini giyecek. Tabii temiz olmak şartıyla, yıkanmış olmak şartıyla ilk elbise olmayabilir, yepyeni de olabilir. Allah'ın nimetlerini düşünerek sevinçli ve neşeli görünecek. Yüzük takacak. Böyle bayramda yüzük takmak da menduptur. Tatlı bir şey yiyecek. Mümkünse hurma, tek adet olmak üzere. Tabii Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olan kimseler kurbandan yemek için bir şey yemeden namazdan sonra kurbanın kesilmesini beklemesi, o da menduptur. Sabah namazını camide kılacak. Ondan sonra bayram namazı için mümkünse daha büyük camiye gidecek veya bulunduğu camide kılacak. Acele etmeyip sükunetle yürüyecek. Namaza giderken tekbir getirecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd diyerek gittiği yoldan başka bir yoldan dönecek dönerken. Müminlerle karşılaştığı zaman güler yüz gösterecek, selam verecek. Elinden geldiğince çok çok sadaka verecek. Ayrıca tabii kabirleri ziyaret etmesi, eski büyüklerini ahirete irtihal etmiş olan büyüklerini, onların kabirlerini ziyaret ederek ruhlarına fatihalar okuyarak, hayırla anarak ruhlarını şad etmesi de lazım. Bunlar bayram günlerinde Müslümanların yapması gereken şeyler.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak ne dersin dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Sevgili dostlar, merhaba. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Güzel bir aydan, bir manevi mevsimden, fırsatlarla dolu mübarek bir aydan hepinize merhaba. Kulağınızdan gönlünüze başlıyor. Değerli dostlar, zaman nedir? Zamanın değerli olmasının sebebi nedir? Zamanın bu kadar değerli olmasının belki de temel nedeni geri döndürülemez, satın alınamaz ve depolanamaz olması. Tek bir saniyeyi bile telafi etmek imkansız. İşte telafisi zor, değerlendirilmesi ise çok karlı bir zaman içerisindeyiz. Şehrül Zilhicce. Zilhicce'nin ilk 10 günü. Kur'an'da üzerine yemin edilen ve ibadetler açısından son derece faziletli kabul edilen mübarek zaman dilimi. Bizler de çok hızlı geçen bu sayılı günleri en iyi şekilde değerlendirmek ve bayrama erişmek duasıyla programımıza güzel bir eserle başlıyoruz efendim.

Kıymetli Akra dinleyenleri, Nabi'nin 1678 yılında çıktığı hac yolculuğunu anlattığı en önemli eseri Tuhfetül Harameyn'dir. Bu manzum mensur seyahatname, peygamber sevgisini ve hac heyecanını merkeze alan şiirlerin kaynağıdır. Nabi'nin bu yolculukta Medine'ye varırken kaleme aldığı, edebiyat tarihindeki en ünlü hac ve peygamber sevgisi şiiri şöyledir. Sakın terki edepten kuy-i mahbub-u hüdadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Burası Allah'ın sevgilisinin makamıdır, edepsizlikten sakın. Burası Allah'ın nazar ettiği, baktığı yerdir ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin makamıdır. Şöyle devam ediyor. Hadimi Kabe ol, nabiya başın kodun raha, Medine'dir varan yarın makamı pakidir. Ey Nabi, sen Kabe'nin hizmetçisisin. Başını bu yola koydun. Vardığın yer Medine'dir. O mübarek yarın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz makamıdır. Evet sevgili dinleyiciler, kulağımızdan gönlümüze inen güzel bir eser daha dinleyelim. Sonrasında hac ibadeti ve psikolojiyle devam edelim.

Sevgili dinleyiciler, hac ibadeti bireye günlük hayatın karmaşasından uzaklaşarak derin bir arınma, tefekkür ve manevi yenilenme imkanı sunar. İradeyi güçlendiren bu süreç sabır kapasitesini artırır ve bireyin hayat krizleri karşısında daha dirençli olmasını sağlayan güçlü bir psikolojik başa çıkma mekanizması oluşturur. İhrama girme süreciyle birlikte dünyevi meşgalelerin azalması, zihinsel yükü hafifler, dua ve zikir gibi pratikler odaklanmış dikkati artırır. Arafat Vakfesi ve ihram gibi uygulamalar dünyevi hırsları azaltarak bireye ölümü ve mahşer gününü hatırlatır. Hayatın asıl amacına dair farkındalık kazandırır. Hac sırasında yaşanan fiziki ve ruhi zorluklara tahammül etmek, bireyin kriz durumlarında stresle baş etme becerilerini geliştirir. İşte bütün bunlar insanın faydasına olan kişisel gelişim tecrübeleriyle doludur. Evet, şimdi güzel bir eser gelsin ve daha sonra programımıza ve paylaşımlarımıza devam edelim.

0: kulağınızdan gönlünüze dinleyenleri ve arkadaşlarımız. Şair ve yazar Sezai Karakoç, kurbanı ve bayramı şu satırlarla anlatmış. Yılda bir kere yap, hatırla, fizik ötesine geç. Bu bildiğin, gördüğün, yaşadığın dünyanın çok daha ötesinde dünyalar var, hayat var. O hayatı hisset diye Allah kurbanı lütfediyor. Bayramı lütfediyor. İşte yine günlerden bir gün ama bakıyorsunuz biz bayramı öbür günlerden ayırıyoruz. Bambaşka bir sevinç yaşıyoruz, mutluluk yaşıyoruz, birbirimizle kucaklaşıyoruz. Kurban her anın, yediğimiz her lokmada onun büyüklüğünü, bize olan lütfunu, değerini anlamamız için. Yine bayram, her günümüzün bir nevi Allah'a yakınlaşmak ve birbirimizle kucaklaşmak için büyük bir imkan olduğunu bize anlatmak için bize lütfedilmiştir. Evet sevgili dinleyiciler, hac, kurban ve bayram birbirini ne kadar tamamlayan ifadeler, öyle değil mi? Birisi Rabbin emrini yerine getirmenin verdiği huzur, gösterilen sabır ve gayretten oluşurken, diğeri itaatkar kullara büyük bir hediye, bayram. Evet şimdi güzel bir eserle daha programımıza devam ediyoruz. Sonrasında tekrar buradayız.
1: Bismillahirrahmanirrahim ve mursaha.

efendim, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy bayram sevincini şu dizelerle anlatıyor. Afak bütün hande, cihan başka cihandır. Bayram ne kadar hoş, ne şetaretli zamandır. Bayramda güler çehre-i masumi sebavet, ümmi çocuk sureti safında uyandır. Ufuklar baştan başa gülümsüyor, dünya apayrı bir dünya. Bayram ne kadar güzel, neşe dolu ve sevinçli bir zaman. Bayramda çocukluğun o masum çehresi güler. Umut çocuğun saf suresinde hayat bulup görünür. İşte bu dizelerle bizler de bayram sevincimizin bütün gönüllerde tüm coşkusuyla yaşanmasını diliyor. Ahirette gerçek bayramlara kavuşma duasıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Gençler soruyor, uzmanlar cevaplıyor. Sorularım var, başlıyor.
1: İslami açıdan kurban seçmenin kriterleri nelerdir?
2: Şu kastedilmişse, yani hangisi daha faziletlidir, hangisi daha iyidir kriterlerde. Şöyle rivayetler var hadis-i şeriflerde. Koç kurban etmenin faziletli olduğu, tek bir hayvana tek kişi kurban olarak tek bir kişinin kesmesinin daha faziletli olacağı şeklinde rivayetler vardır. Ama bir deve ve sığır gibi, manda gibi hayvanlara 7 kişi ortak olarak girerek kesebilirler. Bunlar arasında işte hangisi daha faziletlidir gibi o tahmin ediyoruz. Rivayete dayanmayanlar örfe göre hangisi daha üstün ve değerli kabul ediliyorsa o daha faziletli olmuş olur. Mesela hayvan, kurbanlık hayvanın çok zayıf olmaması diye bir hükümden bahsettik. Dolayısıyla cılız hayvanlar, zayıf hayvanları tercih etmemek gerekir. Tercih kriteri olarak daha besili, daha güzel bir hayvanı. Yani bu şey gibi, sadaka verirken iyisinden vermek gibi veya en az orta halinden vermek gibi, kurban keserken de yani en az orta halli veya iyi bir hayvanın kurban edilmesi daha makbuldür, daha iyidir denmiştir. Bu tarz kriterler var. İşte kurbanlık alırken bunlara imkanımız çerçevesinde tabii özen göstermekte fayda olabilir.
1: Kurban kesmenin kuralları var mıdır?
2: Bu çok önemli bir husus. Aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe validemize bıçağını bile ondan sonra kurbanı kes şeklindeki emrinden yola çıkarak aslında kör olmayan bıçakla, yani kesici, iyi kesici bir bıçakla boğazlanması çok önemlidir. Bunu biz bu konularda araştırma yaparken helal gıda konularında öğrenmiştik. Eğer bıçak keskin olursa hayvan boğazlandığında 45 saniye boyunca acı duymuyor ve hissetmiyormuş. Fark ettikten sonra da zaten kanı bayağı boşaldığı için herhangi bir acı çekmeden canı çıkmış oluyor. Dolayısıyla Yahudilerde zaten bıçakta herhangi bir küçük bir çentik olsa o hayvan yenmiyor. Kesin bir hüküm şeklinde. Bizde sadece bu sünnet olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yenmesine mani değil ama hayvana eziyet etmemek için çok keskin olması önerilmiştir ve ayrıca tek bir kesimde boğazlanması tavsiye edilmiştir. Yani en az 3-4 tane işte yemek borusu, nefes borusu, atar damar, toplar damar şeklindeki dördünün en az 3'ünün kesilmiş olması gerekir. 4'ünün kesilmesi esastır tabii ki ve bunun bir çekişte olması esastır. Yani sürterek kesme uygun değildir. Hatta bana böyle bir soru gelmişti. Testereyle kurban kesmek caiz mi? Bence değil. Testere çentikli şeyler acı işkence anlamına geliyor. Dolayısıyla caiz olmaz. Keskin bıçakla kesilmesi lazım ama tabii bu imkanlar el verdiği ölçüde bıçağın büyük olması esastır. Küçük bıçak çünkü sürtünmeyi gerektirir. Buna benzer şartlar var. Ayrıca yine kesim esnasında şimdi kıbleye yatırılmasıyla ilgili onlar daha çok fazilet bağlamında uygun şekilde hayvanın eziyet edilmeden de yatırılması, ona güzel muamele edilmesi önemli şeylerdir. Sünnet-i Seniyye'de Peygamberimiz hayvanların canını alırken de rahmetle, merhametle güzel bir şekilde yapınız. فَاَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ Yani öldürürken de güzel bir şekilde tarz uygulayınız şeklinde buyurmuştur. Dolayısıyla hayvan kesimi esnasında en önemli şey boğazlanma olmakla birlikte diğer hayvana yapılan muameleler kısımları da önemlidir. Burada belki gelmese bile kesim esnasında şoklama ve işte mil ile bayıltma alnında şeklindeki kesimler pek uygun olmamakla birlikte bu şekilde kesilirse ve eğer hayvan ölmeden kesilmişse kurban yerine gelmiş sayılır. Bunları tavsiye etmiyoruz. Bu şekilde yapılanları hayvanın uygun şekilde kesilmesi İslami esaslara uygun kesilmesi gerekiyor ama bazı uygulamalarda şoklama ve benzeri şeyler yapılıyor. Hayvan ölmediği sürece ki yaklaşık 3 dakika olduğu söyleniyor. Sürenin o bayıltma şeyinde 3 dakikaya kalmadan hemen ilk 1 dakika içerisinde işte 40 saniye içerisinde boğazlanmışsa canlıyken boğazlanmış hükmünde olduğu için geçerli olur. Fakat bu tabi hayvana bir eziyet olma ihtimalinden tartışmalı bir konudur.
3: Peki keserken kendimiz mi kesmeliyiz yoksa başkası bizim adımıza kesebilir mi?
2: Kendisi de kesebilir, bir başkası da vekaleten kesebilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında kendi yaşı kadar 62 veya 1 tanesini kendisi boğazlamış. Geri kalanını Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'a boğazlatmıştır vekaleten ve dağıtımını vermiştir diye rivayetler var. Dolayısıyla bir kişi vekalet vererek kurbanını bir başkasına kestirebilir. İslam hukukunda yani fıkıhta vekalet çok geniş bir kavramdır ve dinimiz çoğu şeyde vekaleti kabul etmiştir. Vekalet aslında sırf Allah'a yapılan ibadetlerde geçerli olmaz. Mesela sen benim yerime oruç tutar mısın? Sen benim yerime namaz kılar mısın vekaleten? Geçerli değildir. Fakat bir ibadette, bir amelde maddi bir şey varsa yani mali bir durum varsa bu durumda vekalet geçerli olur. Mesela kurban kesmek mali bir şey içerdiği için geçerli olur. Veya zekat vermek mali olduğu için vekaleten biri birinin zekatını verebilir. Hac konusu vekaleten hac imkanı olmayan için olabileceği mezhebimizde tartışmalarla birlikte kabul edilmiştir. Dolayısıyla kurban vekaleti kabul eder ve bir kişi vekaletini verirse dünyanın herhangi bir yerinde onun adına bir kurban kesildiğinde o kurban onun adına kesilmiş olur ve kendi kesmiş gibi olur. El vekil kel asil derler. Vekil asıl gibidir. Dolayısıyla vekilin yapmış olduğu işlem asıl adına olduğu sürece geçerlidir. Burada tabii vekalet verirken çok dikkat etmek gerekir. Tam bir şekilde vekaleti vermek önemlidir. Ve kesen kişinin de niyetinde, sözlü söylemesi de esastır ama niyetinde mutlaka o kişi adına kestiğini bilmesi gerekir. Onun adına kesilmişse şimdi işte uygulamalarda isimler okunuyor. Onlar adına Bismillahirrahmanirrahim diyerek kesiliyor. Bu şekilde uygulamalar caizdir.
0: Gençler soruyor, uzmanlar cevaplıyor. Sorularım Var programını dinlediniz.

0: Akra hep yanımda.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Hac anlamlar ve semboller ibadetidir. Bir kimse hacca gittiği andan itibaren ihrama bürünüyor. İhram dediğimiz husus varlığa hürmet, hududullah'a riayeti temsil ediyor. Allahümme lebbeyk ifadesi ilahi davete icabeti temsil ediyor. Arafat Cenab-ı Hak'la marifeti temsil ediyor. Neş'ar bu hususta şuurlu olduğumuzu, cemerat şeytanla ve onun emrine girenlerle mücadele azminde olduğumuzu, kurban yakınlaşmayı, ona kayıtsız şartsız teslimiyeti ifade ediyor. Tavafımız tabiri caizse ben senin etrafında pervaneyim misalini temsil ediyor. Say ise gerçekten varoluş amacımızı gerçekleştirmek için bu uğurda gayretimizi ifade ediyor, sayı gayreti. Yani kısaca hac baştan sona bir hayat eğitimi, nasıl yaşayacağımızın, saflaşacağımızın eğitimini ifade ediyor. Mesela ihram, üryan olduğumuzu hatırlatıyor. Hangi anlamda? Ruhen saflaşmamız gerektiğini, canı ama her canı incitmeyeceğimizi Cenab-ı Hak söylüyor. Helal olsa da pek çok şeyden uzak kalacağımızı, bu aslında yaşadığımız hayatta yapacağımız hususlardan başka bir şey değil. O yüzden de tüm ibadetlerin makbul olması istenir ama sıra hacca gelince hayır, makbulün yerini mebrur, yani doğru dürüst, sırrına erilmiş, hakkı verilmiş hac yerini alır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Yüce Allah doğru söyledi.

yeryüzünün ilk mabedi. İslam dünyasının nabzının attığı yer. En kutlu belde. Dertli gönüllerin hasretle vardığı, gidenlerin ayrılmak istemediği en mukaddes mekan. Kabe-i Muazzama. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz, bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Yüce Allah doğru söyledi. Kabe'nin inşası tamamlanınca Cebrail aleyhisselam gelerek insanları hacca davet etmesini söyledi. Hazreti İbrahim bunu nasıl yapacağını sorunca, ''Ey insanlar, Rabbinizin davetine icabet ediniz.'' diye seslenerek bildir dedi ve bunu 3 kez tekrarladı. Sonra İbrahim aleyhisselam Allah Teala'ya, ''Ya Rabbi, benim sesim bütün insanlara nasıl ulaşabilir?'' diye sordu. Cenab-ı Hak, ''Sen nida et, onu insanlara ulaştırmak bana aittir.'' buyurdu. ''Yıllar öncesinden gelen o daveti duyduk ya Rabbi. Senden istiyoruz, tüm kalbimizle, ruhumuzla ve bedenimizle. Bizleri Hazreti İbrahim'in duasında söylediği gibi senin davetine icabet edenlerden eyle.''

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Beytullah etrafındaki tavaf namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz. Öyleyse kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun.

Bayram namazı, tabii bayram namazında çoluk çocuğumuzu giydireceğiz, tertemiz, gusül abdesti alacağız, güzel kokuları süreceğiz, temiz elbiselerle bayram namazına gideceğiz. Bayram namazı vacip, öteki namazlar farz. Bayrama gidip de öbür namazlara gitmemek olur mu? Olmaz. Tabii farz vacipten daha kuvvetli. Olsun, işte bayram namazında camiye gelir, o muhabbeti görür. Hani rahmetli Yahya Kemal Beyatlı büyük şair, nasıl böyle bayram namazını bir Süleymaniye'de muhteşem bir bayram namazı nasıl şiire geçirmiş anlatıyor, nasıl memnunluk duyuyor. Bizim kültürümüzde o bayramların, o bayramdaki güzelliklerin tarifi mümkün değil. Çok önemli şeyler. Çocuklar tabii o bayram namazını kılacaklar, erken kalkacaklar. Tabii bayram namazı kılmadan önce sabah namazı oluyor. Sabah namazına gidecekler. Sabah namazından bayram namazı vakti işrak vaktidir. İşrak vaktinin ne kadar camide oturmayı öğrenecekler. Tabii sabahleyin kalkacak. Gusül abdesti alacak. Sabah namazına gidecek. Sabah namazını kılacak. Sabahtan işraka kadar beklemek zaten bir hac ve ömre sevabı kazandırıyor. Onu kazanacak. Kurban bayramını kılacak. Hutbeyi dinleyecek. Bazısı namazı kılıp gidiyor. Hayır. Hutbeyi dinleyecek. Hutbe de çok önemli. Hutbeyi dinleyecek. Ondan sonra evine gidecek. Çoluk çocuk işte bayram geldi. Kapıda karşılayacaklar. El öpecekler. Hediyeler verilecek. Ondan sonra kurbanın kesilmesi başlayacak. Çünkü o günün en sevaplı işlerinden birisi bu. O bittikten sonra o işlemler, telaşlar kolaylandıktan sonra ziyaretler başlayacak. Büyükleri, küçükler ziyaret edecekler. Komşular birbirlerini ziyaret edecek. Tertemiz elbiselerle tatlı bir bayram olacak.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

sevgili kardeşlerim. Şimdi bu bayram tabii bizim için önemli olan bazı şeyler var. Bayramda yapmamız gereken Kurban Bayramı'nın namazının kılınması vaciptir. Namazın içinde 6 tane ilave tekbir vardır. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra, ikinci rekatta da Zamm-ı Sure'den sonra rüküye varmadan önce üçer üçer iki tekbir, bunlar da vaciptir. Bir de Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazını kıldıktan sonra dahil 23 vakitte Müslümanlar Kurban Bayramı'nda erkekler açık yüksek sesle bir defa tekbir getirirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd sözünü söylemeleri de vaciptir. Yani bayramın mendupları da şunlardır. Bayram günü Müslüman erken kalkacak, gusül abdesti alacak, misvak kullanacak, dişlerini ağzını güzelce misvaklayacak, güzel kokular sürünecek, giyilmesi mübah olan elbiselerinin en güzelini giyecek. Güzel, temiz elbiselerini giyecek. Tabii temiz olmak şartıyla, yıkanmış olmak şartıyla ilk elbise olmayabilir, yepyeni de olabilir. Allah'ın nimetlerini düşünerek sevinçli ve neşeli görünecek. Yüzük takacak. Böyle bayramda yüzük takmak da menduptur. Tatlı bir şey yiyecek. Mümkünse hurma, tek adet olmak üzere. Tabii Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olan kimseler kurbandan yemek için bir şey yemeden namazdan sonra kurbanın kesilmesini beklemesi, o da menduptur. Sabah namazını camide kılacak. Ondan sonra bayram namazı için mümkünse daha büyük camiye gidecek veya bulunduğu camide kılacak. Acele etmeyip sükunetle yürüyecek. Namaza giderken tekbir getirecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd diyerek gittiği yoldan başka bir yoldan dönecek dönerken. Müminlerle karşılaştığı zaman güler yüz gösterecek, selam verecek. Elinden geldiğince çok çok sadaka verecek. Ayrıca tabii kabirleri ziyaret etmesi, eski büyüklerini ahirete irtihal etmiş olan büyüklerini, onların kabirlerini ziyaret ederek ruhlarına fatihalar okuyarak, hayırla anarak ruhlarını şad etmesi de lazım. Bunlar bayram günlerinde Müslümanların yapması gereken şeyler.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Aile rehberi. Hızlı akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
1: Öncelikle herkesi dinleyen herkese selamlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Şimdi şöyle bakmak lazım olaya. Biz millet olarak yemek yemeyi hiçbir zaman bir maddi değer olarak görmemişiz. Her zaman bizim için manevi bir anlamı, manevi bir kıymeti olmuş. Ha, kuru ekmek yeseniz dahi onun işte öpüp başınıza koymanız ve mutlaka paylaşmanız sizin aslında millet olarak yemeğe yüklediğimiz manevi anlamı içeriyor. Şimdi yemeğin sosyal bir araç olduğu muhakkak. Sadece bizim milletimizde değil aslında, tüm dünyada ve tüm zamanlar için bu her zaman sosyal bir simge olarak da kullanılmış. Ama bunun aile özeline indirgediğiniz zaman elbette çok daha farklı anlamlar içeriyor. Yani insanların kaynaşması için çok önemli bir araç. Ben en önemlisinin kahvaltı olduğuna inanırım. Herkes akşam yemeğinin kıymetli olduğunu düşünür ama güne birlikte başlamanın, İşte artık çay demliyorsanız o sıcak çaydan yudum alıp birbirinize gün için iyi dileklerde bulunmanın veya çorba içiyorsanız çorbaya kaşıklamanın, güne birlikte başlayıp uyandığınızda o gördüğünüz o güler yüzlerin size çok pozitif bir enerji verdiğini, o günde arkanızda ailenizin olduğunu hissederek başlamanın o gücünü, o muhabbetini, o güzelliğini yaşamak gerektiğine inanırım ben. O anne kavramı hep şeydir, böyle benim için öyledir en azından. Mutlaka dinleyen birçok insan da bana katılacaktır. Sabah çay kokusuyla uyanmak kadar güzel belki hiçbir şey yoktur. Bilirsiniz ki anneniz mutfaktadır, sizin için çay demliyordu. Yani buradan tabii annesiz büyüyen insanlar var. O hazzı yaşayamayan insanlar var. Onların da o yokluğunu derinden paylaştığımı herkesin bilmesini isterim. Allah bütün annelere uzun ömürler versin. Aynen. Ellerinden öpüyoruz hepsinin. O güzelliği yaşayamayanlara da Allah'ım inşallah diğer tarafta mükafatını versin diye ümit ediyorum. Çünkü anne gerçekten güzel bir duygu ve bu hazla uyanmak bambaşka bir duygu. Dediğim gibi benim için en temel şey sabahleyin o hayır dualarıyla sofradan kalkmak. Elinizde ne varsa, yani böyle mükellef sofralardan bahsetmiyoruz. Belki bir peynir, ekmek, çay. Ama o sofrayı güzel kılan, huzurlu kılan, o günü anlamlı kılan, birlikte o sofrada oturabilmek, hayır dualarıyla o evden ayrılabilmek. Ve işte az önce dediğim gibi benim için, yani şahsım adına konuşuyorum, benim için en önemli şey sokağa çıktığımda arkamda ne olursa olsun geri döndüğümde bulabileceğim sıcak bir yuvam olduğunu, bir alem olduğunu hissedebilmek ve güne öyle başlayabilmek. O beni daha dikkatli olmaya itiyor. Ne olursa olsun yanımda birilerinin olduğunu düşündürtüyor ve ben daha pozitif, daha enerjik, daha güzel başlıyorum güne ve yaşadıklarımla daha kolay baş edebiliyorum. Bunun mutlaka bir poğaçayla çayla geçiştirilmemesi gerektiğini, o sabah bir yarım saat erken kalkıp aslında bu halledilebilecek bir şey, bu güzelliği yaşamak gerektiğine inanıyorum. Yine aynı keza akşam gelindiğinde de günün yorgunluğunu, stresini, zorluklarını attığınız, bir arada olduğunuz, evinize bereket ve huzur kattığınız bir sofrada oturmak, birlikte oturabilmek, günün nasıl geçti deyip doğayla yemeye başlayabilmek bence bir aile bir arada tutan araçlardan biri. Ne yediğinizin bir önemi yok, nasıl yediğinizin bir önemi var. Ben buna çok inanırım. Besmele ile başladığınız, şükrünü yaptığınız bir sofrada oturmak ve o günü o ağız tadıyla konuşarak, muhabbetle yemek, bütün yorgunluğunuzu, stresinizi, sıkıntınızı, maddi kaygılarınızı, endişelerinizi yok eder ve o aile birliğiyle, o aile bütünlüğüyle kendinize olan inancınız, gücünüz, huzurunuz artar. Dolayısıyla daha iyi, daha mutlu bir insan olup zorluklara daha kolay göğüs gerebilirsiniz. Bizim milletimiz sofrayı, yemeği maddi bir unsur olarak görmemiş. Zaten sadece karnını doyurmak için yemek yemiş. Yani yaşayabilmek için yetecek kadar yemek yemiş. Hiçbir zaman yemeği böyle işte bir gösteriş aracı olarak, bir zenginlik unsuru olarak kullanmayı tercih etmemiş. Ama buna öyle güzel bir mana katmış ki ağız tadını yediği yemek değil de nasıl, az önce zikrettiğim şey işte bu, nasıl yediği belirlemiş. Allah ağzımızın tadını bozmasın, huzurla yemek yiyelim temennisi aslında hani yediğimiz yemekten tad alalım vesaire gibi değil. O yemeği huzurla yediğimizde tad alabileceğimizi bildiğimiz için o yemeği her zaman huzurla yiyebilelim manasında söylenmiş bir şey. Yani yaşamımızın soframıza yansıdığının, hislerimizin, inancımızın, kültürümüzün aslında sofra kültürümüze nasıl güzel yansıdığının en güzel temennisidir. Bu evet. Ve ben çok sık kullanırım. Allah ağzımızın tadını bozmasın. İnşallah bu vesileyle tekrar ettik. Milletçe hep böyle huzurlu ve ağız tadıyla yaşayalım. Eline sağlık ne kadar güzel bir kelimedir değil mi? Anneciğim eline sağlık diyebilmek ne kadar güzel bir kelimedir. Anneyi motive eden, anneyi mutlu eden ama aynı zamanda sizin de vefanızı gösteren bir kelimedir. Ve yok oldu artık eline sağlık kelimesi. Maalesef artık kullanmıyoruz bu kelimeyi. Ya biz bir yanlış yaptık. Batılı eğitim tarzını benimseyelim dedik ama bugün onlar bizim tarzımıza dönerken biz hala orada ısrar ediyoruz. Ben duygusunun kuvvetlendirilmeye çalışıldığı bir dönemden geçtik. Bir nesil böyle büyütüldü maalesef. Ben diye büyütüldü. Önemli olan sensin. Önemli olan sensin diye büyütüldü. Tabii ki kişi önemlidir. Kişinin mutluluğu önemlidir. Ama o kişinin mutluluğu kolektif bir şey. Herkes mutluysa ya da çoğunluğun mutlu olduğu bir toplumda kişi mutlu olabilir. Çoğunluğun mutlu olduğu bir ailede bir kişi mutlu olabilir. Eğer ailenin genelinde sıkıntılar yaşanıyorsa siz kendinizi onlardan soyutlayıp mutlu olamazsınız. Ancak soyutlar ve problemlerle uğraşmazsınız ama yalnızlaşır. Yalnızlaştıkça mutsuzlaşır. Mutsuzlaştıkça da hem kötü ve saldırgan bir insan haline gelirsiniz. Ya da bir takım psikolojik rahatsızlıklar artık nüksetmeye başlar ve ilaç bağımlısı bir insan haline dönüşürsünüz. Ben duygusu bu yüzden tehlikeli bulduğum bir duygudur. İşte sofraya birlikte oturmak bu ben duygusunu törpüleyen bir şeydir. Yani kolektif bir alandır. Bir tuzluğu uzatmak, bardaklara su doldurmak, işte boşalan tabağı kaldırmak, tatlıyı getirmek, çay servisini yapmak. İşte bütün bunlar aslında o çok basit gibi görünen bu işlemler aslında bir arada yaşayabilmenin gerektirdiklerini anlatan ama aynı zamanda o keyfi de yaşatan bir şey. Bunlar basit gibi gelebilir ama uzun bir süreçte düşünün. Bunları birlikte tekrarlayan bir aileyi düşünün. Onların arasında gelişen bağ düşünün. İşte o ben duygusundan insanı uzaklaştırıp bir aidiyet duygusu kazandıran ve işte en başında söylediğimiz o sorunlarla daha kolay baş edebilme, daha güçlü olabilme duygusu veren işte bu. Toplumu da aslında güçlü kılan şey bu. Bir arada yaşayan aile, yardımsever bir aile, birbirine yardım eden bir aile, yardım eden bir topluma dönüşüyor ve bizi yüzyıllardır ayakta tutan şey her türlü soruna rağmen aslında bu duygu. Ben burada şunu özellikle altını çizmek istiyorum. Bir toplum parçalanmak istendiğinde İlk aşılanması gereken duygu ben duygusudur. Çünkü ben duygusu toplumsallığı yok eden bir duygudur. Herkes kendine çalışmaya başladığında insanlar her türlü yanlışa hoşgörüyle bakmaya ya da kılıf uydurabilmeye başlıyor. İşte toplum yavaş yavaş çatırdamaya başlıyor. Bu ben duygusunu toplum içerisinde kendinizi yetiştirmeniz. Ben mutlu olduğum takdirde herkes mutlu olur. Ama herkes mutlu olmazsa ben mutlu olamam bakışıyla yerleştirdiğiniz takdirde evet buna saygı duymamak mümkün değildir. Ama ben önce ben mutlu olayım. Benim mutluluğum esas bana ne başkasından dediğiniz anda siz de mutlu olamazsınız aslında. Ve işte bu aslında birazcık şöyle bir yakın tarihe bile baktığınızda göreceksiniz ki parçalanmaya yüz tutmuş toplumlar işte o manevi değerlerini yavaş yavaş kaybedip ben duygusunun yoğun bir şekilde aşılanmış, yetiştirilmiş nesillerle mümkün. Allah bizi bundan korusun diye dua ediyorum. Çünkü artık okullarda da bu duygu verilmeye başlandı. Ders kitaplarında da bu duygu var. Çocuklara biz bir toplumuz, kolektif işbirliği yapabilme yetisi kazandırılmıyor maalesef. Bireysel beceriler elbette önemli ama o bireysel becerileri toplum için kullanma dürtüsü de verilmeli bunun yanında. Tek taraflı sadece bireysel becerilere yönelik eğitim verdiğinizde işte bencil insanlar yetişiyor ve o bencil insanlar bir müddet sonra mutsuzlaşıyorlar, saldırganlaşabiliyorlar. Maddi imkanı olmayan her türlü suça eğilim sergileyebiliyor. Maddi imkanı olan da kendine zarar veriyor. Yanlış ve kötü bir topluma doğru Allah korusun gidiyoruz diye endişe ediyorum.
0: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı.

buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın rüyası ve kurban hadisesi.
1: Gerçekten İbrahim, Allah'a itaat eden, onu birleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önder idi. İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün, bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık bir imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç, fidye verdik. Sonra gelenler arasında da ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı."
0: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam.

0: Devam ediyor.
1: Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra. Reklam.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac kelimesi sözlükte yönelmek, kastetmek, yani Kabe'yi, Muazzama'yı ziyaret ederek Allah'a yönelmek anlamında bir kelime. Dolayısıyla hacca niyet eden kimse bir nevi, tabiri caizse, hani bazen teşbihte hata olmaz derler, Allah'a yolculuk gibi bir ifade. Onun için de önce demek ki bir yöneliş olacak. İbadetler içerisinde biraz daha kompleks olan bir ibadet. Çünkü namaz bedeni bir ibadet, oruç bedeni bir ibadet, zekat mali ibadet, kurban da mali bir ibadet. Fakat hac bunların hepsini kapsıyor. Hem bedeni hem mali bir ibadet, ama zor bir ibadet.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

kurban kavramının edebiyatımızda, kültürümüzde nasıl örneklendirildiğini, nasıl işlendiğini gözden geçirelim istedik sizlerle. Kurban denince aklımıza ilk gelen tabii hiç şüphesiz Hazreti

İbrahim ve İsmail'in hayat hikayesi. Yeniden yeniden canlandırmak, yeniden yeniden hatırlamak gerekiyor bunları. İbrahim'i İbrahim yapan önce nedir efendim? Candan geçme, öyle değil mi? Ateşe atılırken hiç tereddüt etmeyip tam bir teslimiyetle Allah bana yeter, o ne güzel vekildir diyebilmesi. Sonra da ciğerparesi oğlu İsmail'den geçebilmesi. Efendim şöyle bir düşünüp bakalım. Biz hayatımızda nelerden vazgeçebiliyoruz acaba? Hazreti İbrahim birçok mücadeleden, imtihandan başarıyla çıkmış. Allah yolunda babasından ayrılmayı, kavmiyle ters düşmeyi, canını kurban etmeyi göze almış örnek peygamber. Peygamberler de hayatlarıyla bizlere örnek olan insanlar. Bunları birer hikaye olarak düşünüp, dinleyip geçip gitmemek lazım efendim. O yakınlığı kurduktan sonra artık bizim de hayat hikayemizin şekillendiricisi olmaları gerektiğini unutmadan edebi hafızamıza kazımamız gerekiyor bu güzel hikayeleri. Hazreti İsmail kim? Hazreti İsmail ise İbrahim'in yıllar sonra doğmuş, kendisiyle aynı dini paylaşan itaatkar oğlu. Yani her ana babanın gözümün nuru, sana kurban olurum diyeceği bir evlat, öyle değil mi? O biliyordu ki kurban olacaksa sadece Allah'a olmalıydı. Evlada, eşe, ana babaya, paraya, makama, kısacası dünyaya kurban olmak ateş demektir. Onun için emreden Allah'a, babacığım emrolunduğun şeyi yap demeyi vazife bilen bir evlattı. Hazreti İbrahim'in şahsında şekillenen ve Muhammed ümmetine görev ve hatırlatma olan bu hadise hepimizin hayatında her an yenilenmekte efendim. Her an zihnimizin bir köşesinde mutlaka durmalı. Kurban oluyorsak niçin oluyoruz? Kurban ediyorsak neyi kurban ediyoruz? Bizim İsmail'imiz ne? Allah'a teslimiyet ve yakınlaşma imtihanını gerçekten verebiliyor muyuz? Tevbe suresi 24. ayette Hazreti Allah onlara de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, akrabalarınız, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız evler ve meskenler, size Allah ve Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah böyle fasıklar topluluğuna hidayet nasip etmez diyor efendim. Açıkça bunu beyan ediyor Hazreti Allah. Kurbanlarımız aşkımız, sevgimiz, bağlılığımız ve teslimiyetimizin simgesi. Böylece sevgiliye yaklaşıyoruz. Aradaki bağları kuvvetlendiriyoruz inşallah. Seven sevilene kurban olmuş oluyor. Kurban olmak da aşkın ilk adımı sayılıyor. Aşık işin başında kendini feda etmeli, nefsini kurban edebilmeli ve kendinden vazgeçebilmeli ki aşıklık iddiasında bulunabilsin. Aşk yolunda ilerleyebilsin. Fuzuli diyor ki, ünlü divan şairimiz, Allah kendisinden razı olsun. Canımı canan eğer isterse minnet canıma. Can nedir kim anı kurban etmeyem cananıma? Efendim burada canın sevgili yoluna kurban edilmesi gerekliliğini ifade ediyor. Ve her kurbanda yeniden yeniden anılan Fuzuli'nin güzel beyti, yılda bir kurban keserler halka alem ayd üçün, dem ve dem saat be saat, ben senin kurbanınam diyordu. Değil mi? Halk bayram için senede bir kurban kesiyor. Ben her an her saat senin kurbanınam diyor. Bu ahlakla ahlaklanmayı bizim de unutmamamız gerekiyor diyoruz. Hayata hak yolunda kurban olan Esad Efendi benzer bir terennümde bulunuyor ve diyor ki, ey derde derman isteyen, yetmez mi dert derman sana? Ey rahatı can isteyen, kurban olan candır sana. Canı verenin uğruna kurban etmeden ilahi aşk iddiasında bulunmak boşuna. Mehmet Akif Leyla adlı şiirinde
vatan ve millet aşkıyla, ilahi aşk ve heyecanı inananların kalbine koymuş olan Allah'a sesini

0: sormak istiyor. Gel ey Leyla, gel ey candan yakın canan, uzaklaşma. Senin derdinle canlardan geçen Mecnun'la uğraşma. Düşün, biçarenin en kahraman, en gürbüz evladı. Kimin uğrunda kurbandır ki, doğrandıkça doğrandı.
1: 5 dakika edebiyat arası.

Arefe günü oruç tutmak çok sevap. Arefe günü oruç tutan bir kimse için Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmiş hadisler var. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a rivayet etmiş. Kim Arefe günü oruç tutarsa efendim geçmiş senesinin günahları affolur ve gelecek senesinin günahları da affolacak diye bildiriliyor. Binaenaleyh benim bu konuşmamı dinleyen yurttaki efendim Avrupa'daki, Orta Asya'daki, Kafkasya'daki efendim dinleyen bütün kardeşlerimize hatırlatıyorum. Arefe orucunu tutsunlar, sevapları kazansınlar. Hacılar da tutacak mı? Hayır. Hacıların bu orucu tutması mekruhtur. Çünkü hacıların vazifesi var. Hacıların zaten sahip oldukları ikramlar çok fazla. Arafat'ta zaten onlar nice sevaplar kazanacaklar. Oruç tutarlarsa güneş çarpıyor, yorgun düşüyorlar. Arafat'taki vazifelerini yapamıyorlar. Dualarını, ibadetlerini yapamıyorlar. Onun için onlara, hacılara oruç tutmak mekruh oluyor ama hacca gelmemiş kardeşlerimiz şu Arefe günü orucunu kaçırmasınlar.

Resulüm. İnsanlar içinde haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan zayıf develer üzerinde sana gelsinler. Yüce Allah doğru söyledi.

Miraç. Yolculukların en güzeli. İslam kardeşlik coşkusunun yaşandığı en kutlu anlar. Rahmet yağmurlarının sağanak sağanak yağdığı mukaddes yerler. Dünyanın her yerinden çeşit çeşit insanlar. Tenleri, ırkları, giyim ve kuşamları bir bütünü tamamlarcasına hep birlikte buluşma alanında. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim Allah Celle Celaluhu için hac ederse, kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan temizlenmiş olarak döner.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Biliyorsunuz Kurban Bayramı'nın namazının kılınması vaciptir.

0: namazın içinde 6 tane ilave tekbir vardır. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra, ikinci rekatta da Zamm-ı Sure'den sonra rüküye varmadan önce üçer üçer iki tekbir, bunlar da vaciptir. Bir de Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazını kıldıktan sonra dahil 23 vakitte Müslümanlar Kurban Bayramı'nda erkekler açık yüksek sesle bir defa tekbir getirirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd sözünü söylemeleri de vaciptir. Yani bayramın mendupları da şunlardır. Bayram günü Müslüman erken kalkacak, gusül abdesti alacak, misvak kullanacak, dişlerini ağzını güzelce misvaklayacak, güzel kokular sürünecek, giyilmesi mübah olan elbiselerinin en güzelini giyecek. Güzel, temiz elbiselerini giyecek. Tabii temiz olmak şartıyla, yıkanmış olmak şartıyla ilk elbise olmayabilir, yepyeni de olabilir. Allah'ın nimetlerini düşünerek sevinçli ve neşeli görünecek. Yüzük takacak. Böyle bayramda yüzük takmak da menduptur. Tatlı bir şey yiyecek. Mümkünse hurma, tek adet olmak üzere. Tabii Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olan kimseler kurbandan yemek için bir şey yemeden namazdan sonra kurbanın kesilmesini beklemesi, o da menduptur. Sabah namazını camide kılacak. Ondan sonra bayram namazı için mümkünse daha büyük camiye gidecek veya bulunduğu camide kılacak. Acele etmeyip sükunetle yürüyecek. Namaza giderken tekbir getirecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd diyerek gittiği yoldan başka bir yoldan dönecek dönerken. Müminlerle karşılaştığı zaman güler yüz gösterecek, selam verecek. Elinden geldiğince çok çok sadaka verecek. Bunlar bayram günlerinde Müslümanların yapması gereken şeyler.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden İbrahim Suresi 1 ila 27. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: İbrahim Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. 28, 29 ve 30. ayetlerinin Medine döneminde inmiş olduğu rivayet edilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana, insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. O Allah ki, göklerde olan ve yerde olan şeylerin hepsi ancak O'nundur. Uğrayacakları şiddetli azaptan dolayı, vay küfre sapanların haline. O küfre sapanlar, ahirete tercih ettikleri dünya hayatını severler. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu, o yolu, eğri, ilerlemeye mani, tutucu göstermek isterler. İşte onlar, haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Biz her peygamberi, kitabımızı apaçık anlatsın diye, ancak kendi halkının diliyle gönderdik. Artık Allah, dilediğini amellerinin gereği olarak sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O, eşsiz güç, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun ki biz Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın gerek kendilerinin gerek başkalarının başlarına getirdiği felaket ve nimet günlerini hatırlat diye ayet ve mucizelerimizle gönderdik. Bunda çokça sabreden, çokça şükreden herkes için ayetler, ders verici işaretler vardır. Hani Musa kavmine Allah'ın size bahşettiği nimetleri hatırlayın. Kadınlarınızı, kızlarınızı sağ bırakıp da oğullarınızı boğazlayarak sizi işkencenin en kötüsüne çarptıran Firavun taifesinden sizi o kurtardı. Bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti. Hani Rabbiniz size şöyle bildirmişti. Andolsun ki

0: Eğer şükrü yerine getirirseniz, elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok çetindir. Musa yine dedi ki, eğer siz ve yeryüzünde olanların tamamı toptan nankörlük etseniz bile, şüphesiz ki Allah zengindir, hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. O, hakkıyla övülmeye layıktır. Sizden önce geçenlerden Nuh, Ad, Semud kavminin ve onlardan sonra isim ve sayılarını ancak Allah'ın bildiği kavimlerin haberleri size gelmedi mi? Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de onlar ellerini onların, o Resullerin ağızlarına karşı çevirip biz sizinle bize tebliğ için gönderilmiş olan her şeyi inkar ettik. Çünkü sizin bize yaptığınız davetin mahiyetinden derin bir şüphe ve endişe içindeyiz, dediler. Peygamberleri de onlara, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında mı şüphe içindesiniz? Halbuki o, günahlarınızı bağışlamak ve sizi belirlenmiş bir vakte kadar bırakıp yaşatmak için hak dine çağırıyor, dediler. Onlar da, siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Bizi atalarımızın taptıkları tanrılarından vazgeçirmek istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık, olağanüstü bir delil getirin, demişlerdi. Resulleri de onlara dediler ki, evet, biz de sizin gibi sadece birer insanız. Fakat Allah, kullarından dilediğine nimetini lütfeder. Allah'ın izni olmadan bizim, size istediğiniz gibi kesin bir delil ve mucize getirmemize imkan yoktur. İnananlar artık ancak Allah'a güvenip dayansınlar. O, yollarımızı bize dosdoğru göstermişken biz ne diye Allah'a güvenip dayanmayalım? Bize yaptığınız eziyete karşı elbette dayanıp direneceğiz, yılmayacağız. O halde tevekkül eden müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. İnkar edenler peygamberlerine, andolsun ki ya sizi yurdumuzdan çıkarırız ya da mutlaka milletimize, dinimize dönersiniz, dediler. Rableri de onlara şöyle vahyetti. O zalimleri muhakkak helak edeceğiz. Ve onlardan sonra o yere sizi yerleştireceğiz. Bu sözüm benim yücelik makamımdan korkan ve tehdidimden sakınanlar içindir. Peygamberler kendilerine düşman olanlara karşı Allah'tan yardım ve zafer istediler. Allah'ın yardımı üzerine her inatçı zorba perişan olup hüsrana uğradı. Bunun ardından da onlara cehennem vardır. Orada onlara irinli su içirilir. Onu zorla yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek. Her taraftan ona ölüm gelecek. Her yerinden ölümü hissedecek. Ancak yine de ölmeyecek. Bunun ardından da bitmez tükenmez şiddetli bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin, küfre sapanların durumu şudur. Onların yaptıkları iyi işler, tıpkı fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül yığınına benzer. Onların kazandıklarından hiçbir şey ellerine geçmez. İşte haktan uzak olan sapıklık budur. Allah'ın gökleri ve yeri hakkıyla yerli yerince yarattığını düşünüp gerçeği görmedin mi? Eğer o dilerse sizi giderir, yerinize imanlı ve itaat eden yepyeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç değildir. İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Güçsüzler taifesi, büyüklük taslayan yönetici ve önderlere, doğrusu biz, dünyada dine aykırı işlerde size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden giderebilir misiniz, diyecekler. Onlar da eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi biz de sizi doğru yola götürürdük. Artık sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Kaçıp sığınılacak bir yerimiz yoktur, derler. İş bitirilince, kullara ait ilahi hüküm verilince, şeytan cehennemdekilere, doğrusu Allah size gerçeği vaat etmişti. ben de size istediğiniz gibi yaşayın, korkmayın, ahiret yoktur diye vaat etmiştim. Sonra sözümden cayıp sizi yüzüstü bıraktım. Benim sizin üzerinizde hiçbir hakimiyetim, baskı gücüm yoktu. Ben sizi sadece inkar ve isyana çağırdım. Siz de hemen bana uyup geldiniz. O halde kusuru bana yükleyip beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Esasen evvelce beni Allah'a ortak tutmanızı, Allah yerine bana tapmanızı da kabul etmemiştim, der. Elbette böyle zalimlere pek acıklı bir azap vardır. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir. Görmedin mi Allah nasıl bir benzetme yaptı? Tevhid ve şehadet olarak güzel söz, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Ki o ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Allah insanlara düşünüp ibret alsınlar diye işte böyle misaller verir. Küfür ve inkarcılık gibi kötü bir sözün ve sahibinin durumu da gövdesi yerin üstünden kolayca kesilip koparılan, bu sebeple yerinde durması mümkün olmayan kötü bir ağaç gibidir. Allah şirk ve tağutu reddederek iman edenleri dünyada ve ahirette sağlam bir söz olan kelime-i şehadet üzere sabit tutar. Allah küfre sapan zalimleri de sapıklıkta bırakır, saptırır. Allah dilediğini yapar. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden İbrahim Suresi 1-27. Ayetleri dinlediniz.

ki, kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken, üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken, üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Sehl İbni Sa'd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, telbiyede bulunan hiçbir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın. Bu iştirak, sağ ve solunu göstererek, şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.

0: reklam. Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra, reklam.

şey ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Kutsal topraklarda Arafat ve Hac heyecanı, dünyanın dört

bir yanından hacı olmak için Mekke'ye gelen Müslümanlar Arafat coşkusunu yaşıyor. Haccın en önemli rüknü olan vakfe için Arafat'a intikal eden hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tevbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de buluştu. Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine akşamdan itibaren ulaşan hacı adayları geceyi ibadet ederek geçirdi. Arafat'taki vakfe duası sonrasında Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, Müzdelife vakfesinin ardından bayram sabahı şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a gelerek ziyaret tavafı ve sa'y görevi yapılacak, tıraş olunarak ihramdan çıkılacak. Hacılar bayramın 3. gününe kadar şeytan taşlama görevini yapacaklar, ardından veda tavafında bulunacaklar. Duha Kurban Organizasyonu vekalet kabulü yarın sona eriyor. Mahmut Esat Göçen Vakfı, Duha 21. Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda uygun imkanlarla vekalet kabulü bayramın 1. günü 23.59'da sona erecek. Kurban Bayramı'nda Avustralya'da kesilip Endonezya'da hak sahiplerine dağıtılacak küçük baş kurbanlık vekalet bedeli 10.550 lira, Türkiye'de kesilip Türkiye'de hak sahiplerine ulaştırılacak küçük baş kurbanlık vekalet bedeli 21.750 lira, büyük baş kurbanlık bir hisse vekalet bedeli ise 29.900 lira olarak belirlendi. Ayrıca dileyen hak sahipleri kurban etinin tamamını hak sahiplerine bağışlayabileceği gibi dilerse yarısını kendileri için teslim alabilecek. Türkiye'de bayramın 2. ve 3. gününde 45 ilde kolay teslimat noktalarından teslim alınabilecek. Organizasyon kapsamında 2006 yılından bu yana kurbanlıkların kesim süreçlerinin her aşaması kurbanın bir ibadet olduğu bilinciyle İslami usullere uygun olarak modern tesislerde gerçekleştiriliyor. Yapılan açıklamada Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'na dünyanın herhangi bir yerinden duha.global web adresi üzerinden havale, tek çekim veya kartla 3 taksit imkanı ile vekalet verebilirsiniz denildi. Mehmet Said Kotku ve Mahmut Esat Göçen hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamız, Bir Safer 1448 15 Temmuz Çarşamba, Mahmut Esat Göçen hocamız ise 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi günü hatim dualarıyla yad edilecek. Ayrıca bu kapsamda 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazı buluşmasıyla Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda doğuş işrak ibadeti buluşması gerçekleştirilecek. Programa katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Teşrik tekbirleri başladı. Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak anlamlarına geliyor. Teşrik, terim olarak Zilhicce'nin belirli günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade ediyor. Teşrik tekbiri ise bugünden itibaren bayramın 4. gününün ikindi namazına kadar farz namazların arkasından birer defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd diye tekbir getirilmesine deniyor. Bayram günleri nasıl değerlendirilmeli? Zilhicce ayının 10. günü olan yarın itibariyle Kurban Bayramı idrak edilecek. Kurban Bayramı namazı ve her farz namaz sonrası tekbir getirilmeli. Bayram günü temizlenmeye önem verilmeli. Namaza giderken tekbir getirilerek dönüşte selam verilebilir. Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirilebilir, zikir ve duada bulunulabilir, bayram ziyaretleşmeleri ve kabir ziyaretleri yapılabilir. Bayramda büyükler ve küçükler, uzaktaki aile bireyleri ve akrabalar ziyaret edilebilir. Sadakalar ve hayırlar artırılabilir. Bayramlar ibadet olmasının yanında sevgi, saygı ve birliktelik zamanı. Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar toplumun manevi bağlarını güçlendiren özel günler. Son yıllarda gerek şehir hayatının koşuşturması, gerekse dijitalleşme, bayramlardaki görgü ve nezaket kurallarının göz ardı edilmesine neden olabiliyor. Uzmanlar, bu kuralların sadece birer adet değil, toplumsal huzurun anahtarı olduğunu vurguluyor. Bayram ziyaretleri hala önemini korurken, işte öne çıkan bazı temel nezaket kuralları. Bayram sabahı aile büyüklerinin ziyaret edilmesi geleneksel bir nezaket göstergesi. Kapı ziyaretlerinde zamanlama önem taşıyor. Sabah çok erken ya da akşam çok geç vakitlerde

0: ziyaret yapılmamalı. Yüz yüze görüşmek mümkün değilse aramak veya sesli mesaj göndermek hala bir nezaket göstergesi. Sadece emoji ile mesaj atmak özellikle yaşlılar açısından yetersiz görülebilir. Çocuklara el öpmek, teşekkür etmek ve misafirlikteki davranış kuralları benimsetilmeli. İkramlarda ölçüyü kaçırmamalı. Dijital nezaket de önemli. Bayram mesajları kopyala yapıştır değil, kişisel olarak yazılmalı. Toplu mesajlarla bayram kutlamak yerine birebir mesaj atmak daha samimi. Bayramda aşırı et ve tatlıya dikkat. Uzmanlar Kurban Bayramı dolayısıyla et ve tatlı tüketiminin arttığı öğünlerde bireylerin kendilerini sınırlaması gerektiğine vurguladı. Bayramda kırmızı et ve tatlı tüketmenin hayli fazla olduğu, bu durumun kalp, diyabet ve böbrek hastalıklarında sorunlara sebep olabildiği belirtildi. Sağlıklı bireylerde de dikkat edilmediği takdirde ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği belirtildi. Özellikle bayram süresince et yeme oranına çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen kardiyoloji uzmanı Doktor Fatih Bayraktar, kırmızı et faydalı çünkü içeriğinde demir, çinko, fosfor, B grubu vitaminler gibi çok sayıda element var. Ancak doymuş yağ ve kolesterol içeriği de fazla. Görünür yağları temizleseniz dahi kırmızı et ortalama %20 civarında yağ oranı var. Bu sebeple tüketilen miktar, yani porsiyon miktarı çok önemli dedi. Bayraktar, fazla et ve çikolata tüketiminde mide yanması, gaz, şişkinlik, hazımsızlık gibi sağlık sorunlarının olabildiğini belirterek, kalp hastalığı öyküsü, kalp ritim bozukluğu ve tansiyon hastalarında bu durumun sindirim problemlerine neden olarak bir anda kötüleşmeye yol açabileceğini vurguladı. Özetle günlük et tüketimi bir öğünle sınırlı tutmak gerekiyor. Mümkünse kavurma ya da kırmızı etin olduğu öğünleri öğle saatlerinde tercih etmeli. Ağır hamur tatlıları, şeker, aşırı yağlı, çok tuzlu ve yüksek kalori içeren yiyeceklerin yerine sebze ve meyve tüketimine ağırlık vermek gerek. Bağırsak faaliyetlerinin düzeni için günde 2 adet kuru kayısı önerilebilir. Etin yanında pirinç pilavı makarna yerine bulgur daha doğru tercih olur dedim. Türk adet ve geleneklerine göre bayramlaşmaya gidilen her yerde sofra kurulduğuna işaret eden Bayraktar, kendimize biraz daha fazla sınır koymaya çalışalım, kendimize dur diyebilmeyi bilmeliyiz dedi. Akra bayramda da dop dolu. Hac coşkusunun yaşandığı Arefe günüyle sevinç, birlik ve beraberlik vesilesi Kurban Bayramı Akra'da özel yayın akışı ile kutlanıyor. Bayram boyunca sohbetler, belgeseller, söyleşiler ve daha pek çok özel program dinleyicilerimizle buluşacak. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın bayram özel sohbetleri yine Akra'da. İlim, kültür ve sanat adamlarıyla yapılan bayram özel söyleşilerinde bayramların manası, bayram hatıraları konuşulacak. Bayramda beslenme tavsiyelerinin yer aldığı sağlık, sıhhat, afiyet, bayram yolculukları ve misafirliklerini güncel olarak ele alan bayram tadında, Anadolu'da bayram geleneklerinin anlatıldığı Anadolu irfanı, bayrama özel müzik eserleriyle kulağınızdan gönlünüze ve evrensel ahenk, bayram anekdotlarının paylaşıldığı sırça köşk, bayramların edebi yönlerinin vurgulandığı 5 dakika edebiyat arası ve söz ola gibi daha pek çok program bu bayramda da Akra'da yayına gelecek. Arefe günü ve Kurban Bayramı özel yayın akışını Akra Medya'dan takip edebilirsiniz. İslam aleminin ve tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, meteorolojinin tahminlerine göre bayramın ilk günü yarın yurdun büyük bölümünde parçalı, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olurken bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerine yükseleceği tahmin ediliyor. Bayramın ilk gününde vatandaşları hem güneşli hem de yer yer yağışlı bir hava karşılayabilir. İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimleriyle Karadeniz'in bir bölümünde yağışlı hava etkili. Haritaya göre Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur ve Muğla'nın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Ayrıca Mersin, Adana, Niğde ve Kayseri hattıyla Karadeniz bölgesinde Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde de sağanak yağış geçişleri bekleniyor. İstanbul'da hava parçalı bulutlu, en düşük 15, en yüksek 27 derece. Ankara'da parçalı bulutlu, en düşük 11, en yüksek 23 derece. İzmir'de az bulutlu ve açık, en düşük 18, en yüksek 30 derece civarında. Doğu Anadolu bölgesinde ise hava daha serin, Erzurum çevrelerinde sıcaklığın 19 dereceye kadar düşmesi beklenirken bölge genelinde az bulutlu bir hava var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise Diyarbakır ve çevresinde sıcaklıkların 28 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 32 dereceyle Mersin ve çevresinde ölçülürken en düşük gece sıcaklığı ise 4 dereceyle Erzurum ve çevresinde hissedilebilir. Özellikle sağanak yağış beklenen bölgelerdeki vatandaşların bayram ziyaretleri ve açık hava etkinlikleri konusunda tedbirli olmaları konusunda uyarılar paylaşıldı. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün Akra'da Arefe günü özel yayın akışı sizlerle olacak. 14.10'da Sağlık Saat Afiyet programımızda Kurban Bayramı'nda beslenme üzerine konuşulacak. Saat 15'te hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan'ın hac vazifesinde Arafat'ta yaptığı özel dua yayına geliyor. 17.10'da kurban ve kazanımlarının konuşulacağı özel söyleşi, 22'de bayram özel bölümüyle şehri İstanbul, 23'te Süleymaniye'de bayram sabahı şehrinin tahliliyle özel söyleşimiz yayında olacak. Ayrıca bayram boyunca da sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan bayram özel programları Akra'da olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Akra Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.

0: sen kazanırsın. Allah'ım, El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali, tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çıs etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır.

Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi

başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Bayram namazı, tabii bayram namazından çoluk çocuğumuzu giydireceğiz, tertemiz, gusül abdesti alacağız, güzel kokuları süreceğiz, temiz elbiselerle bayram namazına gideceğiz. Bayram namazı vacip, öteki namazlar farz. Bayrama gidip de öbür namazlara gitmemek olur mu? Olmaz. Tabii farz vacipten daha kuvvetli. Olsun, işte bayram namazında camiye gelir, o muhabbeti görür. Hani rahmetli Yahya Kemal Beyatlı büyük şair nasıl böyle bayram namazını bir Süleymaniye'de muhteşem bir bayram namazı nasıl şiire geçirmiş anlatıyor, nasıl memnunluk duyuyor. Bizim kültürümüzde o bayramların, o bayramdaki güzelliklerin tarifi mümkün değil. Çok önemli şeyler. Çocuklar tabii o bayram namazını kılacaklar, erken kalkacaklar. Tabii bayram namazını kılmadan önce sabah namazı oluyor. Sabah namazına gidecekler. Sabah namazından bayram namazı vakti işrak vaktidir. İşrak vakti ne kadar camide oturmayı öğrenecekler. Tabii sabahleyin kalkacak. Gusül abdesti alacak. Sabah namazına gidecek. Sabah namazını kılacak. Sabahtan işraka kadar beklemek zaten bir hac ve ömre sevabı kazandırıyor. Onu kazanacak. Kurban bayramını kılacak. Hutbeyi dinleyecek. Bazısı namazı kılıp gidiyor. Hayır. Hutbeyi dinleyecek. Hutbe de çok önemli. Hutbeyi dinleyecek. Ondan sonra evine gidecek. Çoluk çocuk işte bayram geldi. Kapıda karşılayacaklar. El öpecekler. Hediyeler verilecek. Ondan sonra kurbanın kesilmesi başlayacak. Çünkü o günün en sevaplı işlerinden birisi bu. O bittikten sonra o işlemler, telaşlar kolaylandıktan sonra ziyaretler başlayacak. Büyükleri, küçükler ziyaret edecekler. Komşular birbirlerini ziyaret edecek. Tertemiz elbiselerle tatlı bir bayram olacak.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Ya eyyühellezine amenu izâ darabtum fî sebîlillâhi fetebeyyenû ve lâ tekûlû limen elqâ ileykumusselâme leste mu'minâ tebteğûne aradal hayâtid dünyâ fe'indallâhi meganimu kethîrah كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا
1: Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınızda karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırın ve size selam verene sırf öldürüp malını alarak dünya menfaati elde etmek niyetiyle sen Müslüman değilsin demeyin. Bilin ki Allah katında bol ganimet vardır. Daha önce siz de zayıf durumdayken bu şekilde imanınızı gizlemekteydiniz de Allah size lütufta bulunmuş, zayıf durumdan kurtarmıştı. O halde karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırıp öyle hareket edin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم

0: Allah, rızasının peşinde gidenleri o Resul'le selamet yollarına yönlendirir ve onları izniyle karanlıklardan nura çıkarıp dosdoğru yola iletir.
1: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Ayetlerimize iman eden kimseler, sana geldiğinde onlara de ki, size selam olsun. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine şart koşmuştur. Şöyle ki, sizden kim cahillik edip bir kötülük işler, sonra da tövbe edip durumunu düzeltirse, şüphesiz ona karşı Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ
0: Cennet ehliyle cehennem ehlinin arasında bir engel vardır. Araf'ta herkesi simalarından tanıyan kimseler bulunur. Onlar cennet ehline selam olsun size diye seslenirler. Bunlarsa henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.
1: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm. Ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
0: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Duaları ise hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.
1: وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ
0: Şüphesiz elçilerimiz olan melekler İbrahim'e müjde getirip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden ikram etmek üzere onlara kızartılmış bir buzağı eti getirdi.
1: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar.
0: Melekler Allah'a verdiği sözü tutan müminlere selam olsun size. Çünkü siz sabrettiniz. En güzel yurt olan cennet ne hoştur derler.
1: وَاُدْخِلَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامٌ
0: İman edip salih amel işleyen kimseler, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirilmişlerdir. Orada onların selamlaşmaları da selam demeleridir.
1: İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn, udhulûhâ biselâmin âminîn.
0: Müttakilerse cennette bahçeler içinde ve pınarlar arasında olacaklardır. Ey müttakiler! Oralara güven içinde selametle girin.
1: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: Melekler, canlarını huzur içinde aldıkları kimselere selam olsun size. Dünyadayken işlediğiniz güzel şeylere karşılık girin cennete derler.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
0: Doğduğum gün,

0: Öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün selam olsun bana.
1: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
0: İbrahim, sana selam olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır dedi.
1: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.
0: Onlar cennette boş söz işitmezler. Sadece selam olsun sözünü işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.
1: فَأْتِيَاهُ فَقُولَا اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى.
0: Ey Musa ve Harun! Firavun'a varıp deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte salıver. Onlara işkence yapma. Biz sana Rabbinden mucize de getirdik. Hidayete tabi olana selam olsun.
1: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
0: İbrahim'i ateşe attılar. Ne var ki biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik.
1: وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
0: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip geçen kimselerdir.
1: اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا.
0: İman edip kötülüklerden kaçınanlar, sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar.
1: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَىٰ اَاللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُونَ.
0: Habibim, de ki, Allah'a hamdolsun. Seçtiği kullarına da selam olsun. Allah mı hayırlıdır, yoksa müşriklerin şirk koştuğu şeyler mi?
1: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ.
0: Gönderdiğimiz kitaplara hakkıyla iman edenler, inkarcılardan boş laf duyduklarında bundan yüz çevirirler ve derler ki, bizim amelimiz sadece bizedir. Sizin ameliniz de sadece sizedir. Selam olsun size. Biz cahillerin ardına düşmeyiz.
1: تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَر۪يمًا.
0: Allah ile karşılaştıkları gün, müminlere yapılacak merhaba, selam olacaktır. Allah onlara çok değerli mükafat da hazırlamıştır.
1: سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمٌ.
0: Çok merhametli Rab tarafından söylenmiş bir söz olarak selam olsun müminlere.
1: وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِد۪ينَ.
0: Rablerinden sakınmış olan kimseler de zümreler halinde cennete sevk edilecekler. Oraya vardıklarında orası kapıları açılmış halde olacaktır. Cennet bekçileri onlara diyecek ki, selam olsun size, hoş geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere buraya girin.
1: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Habibim, sen iman etmeyen topluluklardan yüz çevir ve selam de, geç. Onlar sonra neyin ne olduğunu ileride bilecekler.
1: اُدْخُلُوهَا بِسَلَامِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ
0: Selametle cennete girin. Ebedi olunacak gün işte bugündür.
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
0: Hani melekler İbrahim'in yanına girip selam demişlerdi. O da selam demiş, içinden de bunlar tanınmadık bir topluluk diye geçirmişti.
1: لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَغْوًا وَلَا تَأْث۪يمًا اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا
0: Cennet ehli, cennette ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir şey işitir. Sadece selam, selam sözünü işitir.
1: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ
0: Ölen kişi, kutlu kimselerdense ona denir ki, selam olsun sana o kutlu kimselerden.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elf şehr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
0: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Rablerinin izniyle nice mühim işten ötürü o gece iner durur. Baştan aşağı selamettir o gece, ta şafak sökünceye kadar.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

ve sevgili kardeşlerim. Şimdi bu bayram tabii bizim için önemli olan bazı şeyler var. Bayramda yapmamız gereken Kurban Bayramı'nın namazının kılınması vaciptir. Namazın içinde 6 tane ilave tekbir vardır. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra, ikinci rekatta da Zamm-ı Sure'den sonra rüküye varmadan önce üçer üçer iki tekbir, bunlar da vaciptir. Bir de Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazını kıldıktan sonra dahil 23 vakitte Müslümanlar Kurban Bayramı'nda erkekler açık yüksek sesle bir defa tekbir getirirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd sözünü söylemeleri de vaciptir. Yani bayramın mendupları da şunlardır. Bayram günü Müslüman erken kalkacak, gusül abdesti alacak, misvak kullanacak, dişlerini ağzını güzelce misvaklayacak, güzel kokular sürünecek, giyilmesi mübah olan elbiselerinin en güzelini giyecek. Güzel, temiz elbiselerini giyecek. Tabii temiz olmak şartıyla, yıkanmış olmak şartıyla ilk elbise olmayabilir, yepyeni de olabilir. Allah'ın nimetlerini düşünerek sevinçli ve neşeli görünecek. Yüzük takacak. Böyle bayramda yüzük takmak da menduptur. Tatlı bir şey yiyecek. Mümkünse hurma, tek adet olmak üzere. Tabii Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olan kimseler kurbandan yemek için bir şey yemeden namazdan sonra kurbanın kesilmesini beklemesi, o da menduptur. Sabah namazını camide kılacak. Ondan sonra bayram namazı için mümkünse daha büyük camiye gidecek veya bulunduğu camide kılacak. Acele etmeyip sükunetle yürüyecek. Namaza giderken tekbir getirecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd diyerek gittiği yoldan başka bir yoldan dönecek dönerken. Müminlerle karşılaştığı zaman güler yüz gösterecek, selam verecek. Elinden geldiğince çok çok sadaka verecek. Ayrıca tabii kabirleri ziyaret etmesi, eski büyüklerini, ahirete irtihal etmiş olan büyüklerini, o

onların kabirlerini ziyaret ederek, ruhlarına fatihalar okuyarak, hayırla anarak ruhlarını şad etmesi de lazım. Bunlar bayram günlerinde Müslümanların yapması gereken şeyler.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Kutsal topraklarda Arafat ve Hac heyecanı. Dünyanın dört bir yanından hacı olmak için Mekke'ye gelen Müslümanlar Arafat coşkusunu yaşıyor. Hacın en önemli rüknü olan vakfe için Arafat'a intikal eden hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tevbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de buluştu. Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine akşamdan itibaren ulaşan hacı adayları geceyi ibadet ederek geçirdi. Arafat'taki vakfe duası sonrasında Müzdelife bölgesine intikal edecek.

0: Hacı adayları Müzdelife Vakfesi'nin ardından bayram sabahı şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a gelerek ziyaret tavafı ve say görevi yapılacak, tıraş olunarak ihramdan çıkılacak. Hacılar bayramın 3. gününe kadar şeytan taşlama görevini yapacaklar, ardından veda tavafında bulunacaklar. Duha Kurban Organizasyonu vekalet kabulü yarın sona eriyor. Mahmut Esat Göçen Vakfı, Duha 21. Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda uygun imkanlarla vekalet kabulü bayramın 1. günü 23.59'da sona erecek. Kurban Bayramı'nda Avustralya'da kesilip Endonezya'da hak sahiplerine dağıtılacak küçükbaş kurbanlık vekalet bedeli 10.550 lira, Türkiye'de kesilip Türkiye'de hak sahiplerine ulaştırılacak küçükbaş kurbanlık vekalet bedeli 21.750 lira, büyükbaş kurbanlık bir hisse vekalet bedeli ise 29.900 lira olarak belirlendi. Ayrıca dileyen hak sahipleri kurban etinin tamamını hak sahiplerine bağışlayabileceği gibi dilerse yarısını kendileri için teslim alabilecek. Türkiye'de bayramın 2. ve 3. gününde 45 ilde kolay teslimat noktalarından teslim alınabilecek. Organizasyon kapsamında 2006 yılından bu yana kurbanlıkların kesim süreçlerinin her aşaması kurbanın bir ibadet olduğu bilinciyle İslami usullere uygun olarak modern tesislerde gerçekleştiriliyor. Yapılan açıklamada Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'na dünyanın herhangi bir yerinden duha.global web adresi üzerinden havale, tek çekim veya kartla 3 taksit imkanı ile vekalet verebilirsiniz denildi. Teşrik tekbirleri başladı. Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak anlamlarına geliyor. Teşrik, terim olarak Zilhicce'nin belirli günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade ediyor. Teşrik tekbiri ise bugünden itibaren bayramın 4. gününün ikindi namazına kadar farz namazların arkasından birer defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd diye tekbir getirilmesine deniyor. Akra bayramda da dop dolu. Hac coşkusunun yaşandığı Arefe günüyle sevinç, birlik ve beraberlik vesilesi Kurban Bayramı Akra'da özel yayın akışıyla kutlanıyor. Bayram boyunca sohbetler, belgeseller, söyleşiler ve daha pek çok özel program dinleyicilerimizle buluşacak. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın bayram özel sohbetleri yine Akra'da. İlim, kültür ve sanat adamlarıyla yapılan bayram özel söyleşilerinde bayramların manası, bayram hatıraları konuşulacak. Bayramda beslenme tavsiyelerinin yer aldığı sağlık, sıhhat, afiyet, bayram yolculukları ve misafirliklerini güncel olarak ele alan bayram tadında, Anadolu'da bayram geleneklerinin anlatıldığı Anadolu irfanı, bayramı özel müzik eserleriyle kulağınızdan gönlünüze ve evrensel ahenk, bayram anekdotlarının paylaşıldığı sırça köşk, bayramların edebi yönlerinin vurgulandığı 5 dakika edebiyat arası ve söz ola gibi daha pek çok program bu bayramda da Akra'da yayına gelecek. Arefe günü ve Kurban Bayramı özel yayın akışını Akra Medya'dan takip edebilirsiniz. İslam aleminin ve tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, meteorolojinin tahminlerine göre bayramın ilk günü yarın yurdun büyük bölümünde parçalı, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olurken bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerine yükseleceği tahmin ediliyor. Bayramın ilk gününde vatandaşları hem güneşli hem de yer yer yağışlı bir hava karşılayabilir. İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimleriyle Karadeniz'in bir bölümünde yağışlı hava etkili. Haritaya göre Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur ve Muğla'nın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Ayrıca Mersin, Adana, Niğde ve Kayseri hattıyla Karadeniz bölgesinde Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde de sağanak yağış geçişleri bekleniyor. İstanbul'da hava parçalı bulutlu, en düşük 15, en yüksek 27 derece. Ankara'da parçalı bulutlu, en düşük 11, en yüksek 23 derece. İzmir'de az bulutlu ve açık, en düşük 18, en yüksek 30 derece civarında. Doğu Anadolu bölgesinde ise hava daha serin, Erzurum çevrelerinde sıcaklığın 19 dereceye kadar düşmesi beklenirken bölge genelinde az bulutlu bir hava var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise Diyarbakır ve çevresinde sıcaklıkların 28 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 32 dereceyle Mersin ve çevresinde ölçülürken en düşük gece sıcaklığı ise 4 dereceyle Erzurum ve çevresinde hissedilebilir. Özellikle sağanak yağış beklenen bölgelerdeki vatandaşların bayram ziyaretleri ve açık hava etkinlikleri konusunda tedbirli olmaları konusunda uyarılar paylaşıldı. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün Akra'da Arefe günü özel yayın akışı sizlerle olacak. 14.10'da Sağlık Saat Afiyet programımızda Kurban Bayramı'nda beslenme üzerine konuşulacak. Saat 15'te hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoçan'ın hacı vazifesinde Arafat'ta yaptığı özel dua yayına geliyor. 17.10'da kurban ve kazanımların konuşulacağı özel söyleşi, 22'de bayram özel bölümüyle şehri İstanbul, 23'te Süleymaniye'de bayram sabahı şehrinin tahliliyle özel söyleşimiz yayında olacak. Ayrıca bayram boyunca da sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan bayram özel programları Akra'da olacak. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
3: Sağlık, sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
4: Yeni bir programla daha huzurlarınızdayız kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün stüdyoda misafirimiz psikolog, diyetisyen Sayın Hatice Kübra Işıldar bizimle birlikte ve bayramda beslenmeyi konuşacağız. Hoş geldiniz Hatice Kübra Hanım.
5: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
4: Nasılsınız?
5: Çok şükür iyiyim, siz nasılsınız?
4: Çok teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Bayrama çok az bir vakit kaldı. Bayram deyince beslenme de ön plana çıkabiliyor. Tabii ki ziyaretler var, ikramlar var. Kurban bayramı olması hasebiyle kırmızı et tüketimi de artıyor malumunuz. Hı-hı. Bu vesileyle kırmızı et tüketiminde biz nelere dikkat edeceğiz? Bunları sormak istiyorum ama öncesinde isterseniz ilk aşamada yapılması gerekenler nelerdir? Nelere dikkat edeceğiz? Eti bekletme ya da saklama koşulları nasıl olmalı, sizden dinlemek istiyoruz.
5: Öncelikle bayramların bizim için anlamı çok güzel. Hem kültürel olarak hem ailevi paylaşımlar, mutlu vakitler geçirme, çok fazla anlamı var çocukluğumuzdan beri bizim için. Bu vesileyle önce Kurban Bayramı'nda herkesin tebrik edeyim. Şimdi dediğiniz gibi yoğun bir şekilde et tüketimi olan bir dönem. O yüzden beslenme açısından dikkat etmemiz gereken şeyler var. İlk aşama deyince benim aklıma ilk böyle kesim sürecinden itibaren hani bir akış şeklinde anlatacak olursak.
4: Çok güzel.
5: Sabah erkenden kalkıyoruz. Hani erkekler zaten bayram namazına gidiyor. Bayanlar evde kahvaltıyı hazırlıyor. Kesim sürecinde hani çok benim alanım değil direkt ama orada bir veteriner kontrolünün olması hatırlatmamız gereken bir konu bence mutlaka. Merdiven altı kesimlere dikkat etmek. Çünkü biliyorsunuz hayvanlardan insanlara geçen zoonoz adı verilen hastalıklar var. Bunların içerisinde tenya, salmonella, tüberküloz, şarbon gibi rahatsızlıkların hayvanların kötü koşullarda kesilmesi dolayısıyla geçmesi mümkün oluyor insanlara.
4: Bu hastalıklar kesim aşamasında mı oluyor yoksa hayvanda mevcut bir hastalığın geçmesi mi?
5: Hayvanda mevcut olan bir hastalık da olabilir. Burada hayvanın veteriner kontrolü düzgün yapılmadıysa böyle bir risk
4: daha
5: de olabilir.
4: Kesim öncesinde bir kontrol gerekiyor.
5: Aynen öyle. Kesim öncesinde bir kontrol. Zaten hani bakanlığın denetlediği yerlerde böyle sorunlar şu an olmuyor ama merdiven altı kesimlere bu konuda dikkat etmek gerekiyor. Satımlara ve kesimlere. Bir yandan da kesim sırasındaki hijyen de çok önemli. Hani bu koşullara öncelikle dikkat etmeyi bir hatırlatmak istedim. Sonrasında et kesimleri sildi, eve kadar geldi. Evde de bir kahvaltı hazırlığı var. Burada önemli olan bir şey var. Kahvaltılar bir ziyafet haline dönüşüyor. Ve hep birlikte ailece bir araya toplanıyoruz. Bu çok güzel.

0: Hani uzun
1: Evet.
0: zamandır görmediğimiz akrabalarımızı bir araya toplanıyoruz ama kahvaltıda et tüketmek gibi bir alışkanlık bazen olabiliyor. Kurban Bayramı'nın böyle bir açılışı gibi, sanki bir oruç açıyormuşuz gibi bir
1: Evet.
0: nevi. Bayram sabahında bir et tüketmek mümkün olabiliyor. Burada şöyle bir risk oluyor. Sabahleyin daha yeni kesilen eti hiç bekletmeden hemen soframıza almış oluyoruz.
1: Taze et, daha sıcak sıcak.
0: Evet, taze et. Şöyle riskleri var. Yeni kesilen et bir ölüm katılığı dediğimiz bir katılık oluyor hayvanda hala daha. Hem pişirmede bir zorluk oluyor. Zaten kolay pişmeyen sert bir et oluyor. Hem de kesildikten sonra bekletilmediğinde, o şekilde tüketildiğinde sinirin problemlerine yol açabiliyor. Özellikle mide rahatsızlıkları, bağırsak rahatsızlıkları olanlar için bir risk oluşturabilir bu durum.
1: Dediğiniz gibi kahvaltı olduğu için ilk öğün olarak et tüketildiğinde böyle bir risk olabilir. O zaman tadımlık mı almak gerekiyor? Kurbanını kesen insanlar onunla açmak istiyorlar, başlamak istiyorlar.
0: Belki bir tadımlık olabilir ya da daha öncesinde hazırlanan ayrı bir et olabilir. Kurban etini daha sonraya belki saklayabiliriz bu konuda. Çünkü hani o konuda eğer mide rahatsızlıklarınız da varsa gerçekten rahatsız edici bir durum sonrasında meydana gelebilir. Sindirim rahatsızlıkları, şişkinlik, hazımsızlık gibi mide problemlerine yol açabilir. Öncesinde mutlaka kesildikten sonra hemen soğutucuya koymadan bir 3-4 saat güneş görmeyen serin bir ortamda eti bekletmek gerekiyor.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Malum sıcak günlerdeyiz. 3-4 saat
0: serin
1: oda sıcaklığında beklemesi bozulmaya sebep olabilir
0: Elbette.
1: Mi?
0: Elbette. Serin bir ortam, 7-15 derece arasında serin dediğimiz bir ortamda.
1: Buzdolabı değil.
0: Değil, dışarıda.
1: Kiler
0: dediği evet, kiler gibi.
1: Ama şu anda büyük şehirlerde bunu bulmak çok zor. Bunu nasıl kolaylaştırabiliriz?
0: Eğer bu çok mümkün değilse o zaman buzdolabına mecburen tabii ki. Ama eğer öyle bir ihtimaliniz varsa buzluğa değil. Öncelikle 4 derecede bir 24 saat hani buzdolabında alt tarafta biraz beklettikten sonra 24 saatten sonra depolamaya ya da pişirmeye geçmek daha uygun oluyor.
1: Hazırlık kesme, parçalama aşamasını da 24 saatten sonra yapmak gerekir.
0: Eğer dondurucuya atıp parçalayıp hani sonrasında dondurucuya atacaksanız orada zaten tek kullanımlık şekilde hazırlamanızı önereceğim biraz sonra. Ama bu hazırlık sürecinde bence bu 24 saatlik süreç içerisinde belki parçalara ayırmakta çok sıkıntı yok ama hani eğer pişirecekseniz mutlaka 24 saat sonrasına onu ilerletmek daha doğru olur.
1: Evet. Peki sonrasındaki saklama koşulları için zaten ikramlarla yahut ki başkalarıyla fakirlerle paylaşma sonucunda çok az bir et kalıyor. Ama diyelim ki yine de fazla kaldı. Bunu nasıl, hangi şartlarda saklayalım ki sağlıklı bir şekilde muhafaza etmiş olalım?
0: Dediğiniz gibi şimdi eti kestik, biraz beklettik. Bundan sonra saklama ve pişirme aşamaları bizim için çok önemli. Çünkü eti saklarken sakladığımız koşullar, böldüğümüz parçalar, uygulanan her türlü işlem etin besin değerini etki edebiliyor. Bu da hani fayda alacağımız yerde zarar almaya dönüşmesi riski var burada. O yüzden mutlaka öncelikle hemen hepsini mesela kıyma olarak kullanmak istiyorsak hemen hepsini çektirmek yerine öncelikle parça etleri ayırmak, yiyeceğimiz kadar tek kullanımlık parçaları ayırmak, bunları buzdolabı poşetlerine paketlemek, yenileceği tüketileceği zaman kıyma olarak çektirmek daha uygun oluyor. Bir işlemden geçireceğimiz zaman yemeğe çok yakın bir zamanda bunu yapmak daha doğru.
1: Donmuş bir eti sonra biz tekrar kıyma yapabilir miyiz?
0: Evet, şöyle eğer şimdi diyelim ki eti dondurdunuz, buzdolabına kaldırdınız. -2 derecede 1-2 hafta gibi saklayabilirsiniz ama derin dondurucuda daha uzun süreler, 4-6 ay -18 dereceden bahsediyorum, daha uzun süre saklayabilirsiniz. Eti derin dondurucudan aldıktan sonra kullanacağınız zaman çözdüreceksiniz ya, çözdürmeden önce direkt dışarıda değil de önce bir buzdolabının alt kısmında biraz çözdürmek gerekiyor. Eti çözdürme sırasında mikroorganizma riskimiz oluyor. Eti bir kez çözdürdükten sonra tekrar mesela kullanmaktan vazgeçiniz, tekrar dondurmak hiç iyi bir fikir değil.
1: Evet.
0: O yüzden kullanacağınız kadar küçük parçaları ayırmak mümkün olduğunca tek kullanımlık. Ve o tek kullanımlık parçayı öncelikle alt tarafta çözdürmek, sonrasında yemek için kullanmak daha doğru.
1: Evet, kıyma halinde buzluğa kaldırılıyor. -18 derece dediğiniz gibi. Onun bir riski var mıdır?
0: Bir risk değil bu ama işlemden geçmesi besin değerini hep etkiliyor. Yani bunu daha erken yaparsak daha fazla etkilenmiş oluyoruz sadece. Daha yakın yaparsak daha iyi bizim için.
1: Besin değerini muhafaza
0: faydalamamızı artırmak için.
1: Evet. Saklama koşullarında da buna dikkat etmiş olacağız.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Biraz da isterseniz beslenme kısmına geçelim. Kırmızı et tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Sağlıklı beslenmede kırmızı etin yeri nedir? Günlük beslenmede ne kadar biz kırmızı et tüketebiliriz ya da tüketmeliyiz?
0: Şimdi sağlıklı bir beslenme dediğimizde tüm besin gruplarından günlük hayatımızda aldığımız bir beslenme planı düşünüyoruz. Et grubu, süt grubu, meyve.

0: ve sebze grubu, tahıl grubu. Bunların hepsinin beslenmemize zaten günlük hayatta yeri var.
1: Evet.
0: Ama ete burada ne kadar yer vereceğiz? Biraz tartışmalı da bir konu biliyorsunuz. Çok fazla fikir beyan ediliyor. Beslenme zaten öyle bir alan ama çok müdahale olan bir alan. Şimdi doğrusu ve hani bizim için ideal olan normalde bizim günlük protein ihtiyacımızı bitkisel ve hayvansal protein diye iki parçadan alıyoruz.
1: Evet.
0: Bir kısmını bitkisel proteinlerden yani kuru baktagillerden alıyoruz. Hayvansal protein ise genellikle et kaynaklı oluyor ya da işte yumurta, süt, hayvansal gıdalar gibi oluyor.
1: Hı hı.
0: Burada kırmızı etin değeri bizim için çok büyük. Çünkü kırmızı et yüksek kaliteli protein dediğimiz bir protein içeriğine sahip. Yani bizim için emilimi, faydalanması, vücudun gereksinimine dönüşmesi çok daha verimli oluyor kırmızı etin diğer protein kaynaklarına göre. O yüzden günlük beslenmemizin %12-15'ini normalde proteine ayırıyoruz. Bu proteinin de bir kısmını mutlaka kırmızı ete ayırıyoruz. Fakat bu kırmızı etin dikkat etmemiz gereken bazı mevzuları var.
1: Özellikleri var.
0: Evet, şöyle ki şimdi kırmızı et yediğimiz zaman doğal olarak içerisinde yağ alıyoruz. Hayvansal yağ alıyoruz. Görünür yağ ve görünmez yağ dediğimiz iki çeşit yağ var. Görünür yağ böyle hayvanın hani ayırt edebileceğiniz.
1: Bildiğiniz o beyaz kısmı.
0: Aynen, beyaz kısmı. Bazen kavurmalara eklenen kısmı.
1: Evet.
0: Görünmez yağ dediğimizde bizim ayırt edemediğimiz o zaten dokusunun içerisinde olan yağ çeşidi. Onları çok fazla ayıklayamıyoruz. Şimdi bu en azından ayıklayabildiğimiz yağları burada birazcık ayırmamız gerekiyor. Çünkü zaten kendi içeriğinde bile doğal olarak kolesterol ve doymuş yağ alıyoruz biz et tüketiminden, kırmızı
1: evet.
0: etten. Bizim normalde yağ günlük beslenmemizin %12-15 protein demiştik ya %25-30'unda yağları ayırmamız gerekiyor. Fakat bu yağların içeriğini sağlıklı beslenme standartları içerisinde çoğunlukla doymuş yağdan değil de doymamış yağlardan almayı tercih ediyoruz. Bunlar işte omega 3 kaynakları dediğimiz ayçiçek yağı, zeytinyağı, fındık, ceviz, badem gibi böyle sağlıklı
1: bitkisel yağlar.
0: Bitkisel yağları daha fazla tutmak genel sağlığımız için daha önemli. Akdeniz diyeti dediğimiz beslenme biçimi.
1: Hayvansal yağlar doymuş yağlar kategorisinde bir yer
0: evet.
1: alıyor. Tereyağı da mı aynı?
0: Tereyağı da bir hayvansal yağ, o da doymuş yağ. Burada işte onların tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Çünkü özellikle Kurban Bayramı'nda zaten normalden fazla kırmızı et tükettiğimiz için doğal olarak normalden fazla doymuş yağ alıyoruz.
1: Evet.
0: Biz de eğer bu et pişirme sırasında ekstra yağ eklersek, tereyağı, kuyruk yağı, iç yağı gibi ya da işte farklı doymuş yağ çeşitlerinden bunları da eklersek yağ tüketimini gerçekten aşmış oluyoruz.
1: Artmış olacak.
0: Evet.
1: Genel olarak ülkemize baktığımızda bunu karşılıyor muyuz?
0: Hı-hı.
1: Avrupa'yla mukayese ettiğimizde yoksa bizde düşük mü oranlar?
0: Hı-hı. Oranlar düşük. Yani belirli bir bölümde çok fazla, belirli bir bölümde çok az. Ama mesela Amerika'nın çok yoğun et tükettiğini biliyoruz. Türkiye, yani dünyanın büyük bir et tüketim kısmını Amerika şu an harcıyor. Bu konuda gerçekten hani çok fazla bu küresel ısınma, işte dünyanın geleceğiyle ilgili çalışmalar et tüketimine epey yer veriliyor. Hani hakkımızdan çok daha fazlasını tüketiyoruz zaten et tüketimi konusunda dünya olarak.
1: Evet, dünya olarak böyle. Ama
0: evet.
1: ülkemiz normal standardın altında tüketiyor.
0: Normal standardın altında zaten bu konuda demir eksikliği de biliyorsunuz ülkemizde evet. çok yaygın. Kırmızı et tüketiminde azlığına bağlı olarak aslında. O yüzden aslında Kurban Bayramı bizim için bir yandan özellikle demir eksikliği olanlar için de büyük bir fırsat. Çünkü kırmızı etten, demirden, demirin büyük bir kaynağını biz kırmızı etten alıyoruz.
1: Belki konumuz Hı-hı. dışında ama demir eksikliği nelere sebep olur? Özellikle hanımlarda Hı-hı. çok var diye biliyorum ülkemizde.
0: Evet, demir eksikliği kansızlık diye bilinen, anemi olarak Hı-hı. bilinen bir rahatsızlık. Halsizlik, baş ağrısı, yorgunluk, bitkinlik gibi belirtiler verir öncelikle. Zaten kan sayımında direkt görülür. Mutlaka o yüzden düzenli aralıklara kan tahlili yaptırmak çok önemli. Hani risk grubunda da olduğumuz için ülke olarak bir 6 aylık aralıklarla genel bir kan sayımı yaptırmak çok önemli
1: gerekli.
0: Bu konuda.
1: Biz genellikle takviye vitaminlerle bunları karşılıyoruz Hı-hı. ama kırmızı etten de alabiliriz.
0: Hı-hı. Eğer şöyle bu sizin depolarınıza ve demir bağlama kapasitesi dediğimiz değerlerinize bağlı. Onu hekiminiz karar verecektir. Eğer sizin takviyeye ihtiyacınız varsa mutlaka doktor önerisiyle takviye kullanmak gerekiyor. Kendi Hı-hı. başımıza demir takviyesi
1: evet.
0: almak iyi bir fikir değil. Ama doğal olarak besinlerle bunu takviye etmek de elimizde zaten. Burada da ilk sırada kırmızı et kaynakları var gerçekten. Hı-hı. Bu konuda da Kurban Bayramı hani bizim için bir fırsat olabilir. Et tüketimde bir yandan burada dikkat etmemiz gereken bir diğer şey de kolesterol. Özellikle kalp damar hastalığı, kolesterol hastalığı riske olanlar ya da bu hastalığı taşıyanlar için Kurban Bayramı daha riskli olabiliyor. Çünkü bizim günlük almamız gereken kolesterol miktarı 300 miligram. Kişi başına en fazla 300 miligram kolesterol almamız gerekiyor. Bu eğer bir rahatsızlığınız varsa 250 miligram gibi olabilir kalp hastalığınız varsa. bir 3 köfte kadar yağsız bir et tükettiğinizde normal standartlarda yaklaşık 80 mg kolesterol alıyoruz. Biz şimdi Kurban Bayramı'nda özellikle bu eklenen iç yağlar, işte kavurma usulü pişirilen etler, fazla miktarlarda her gittiğimiz yerde yediğimiz etlerle bu kolesterol sınırını biraz aşmış olabiliyoruz. O yüzden bu konuda biraz dikkat etmek gerekiyor. Öğün düzeninde her öğüne belki et vermemek. Birazdan öğün düzeninden bahsedeceğiz. Kolesterol bu konuda önemli bir konu. Burada dikkat etmemiz gereken, tekrar vurgulamak istediğim bir şey de ete ekstra yağ, kuyruk yağı, iç yağı eklemeden eti kendi halinde pişirmek.
1: Pişirmek daha sağlıklı. Çünkü tatlılar da devreye giriyor. O 300 miligramın üstüne çıkılabiliyor.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Yaş faktörü de etkili midir bu durumda kolesterolde?
0: Şimdi tatlılar kolesterolü direkt etkilemiyor. Kolesterol daha çok hayvansal kaynaklar ve yağlar etkiliyor. Yaş faktörü tabii ki önemli. Özellikle yaş arttıkça hastalık riskin arttığı için önemli aslında. Aslında hani gençlerde de artık görüyoruz ama hani kalp hastalıkları ve kolesterol gibi rahatsızlıklar, hipertansiyon gibi rahatsızlıklarda ya mutlaka zaten hekim kontrolündeyseniz onun önerileri dışına çıkmamak burada önemli. Ama genelleyebildiğimiz şekilde günlük hani o et tüketimini çok fazla aşmamak, burada da ortalama maksimum 100-150 gram kişi başına gibi bir şey söyleyebiliriz kırmızı et tüketiminde.
1: Evet, günlük et tüketiminden bahsediyoruz. Malum yaz ayındayız. Bayramla beraber tatilde olunca mangallar yapılacaktır muhtemelen. Peki doğru pişirme yöntemi nedir? Mangal yaparken neye dikkat edelim ya da eti hazırlarken, pişirirken en çok hassas olacağımız hususlar nelerdir? Sizden dinleyelim.
0: Evet, şimdi öncelikle pişirmeden önce bir hazırlama aşamamız var. Evet. Hazırlama sırasında etleri küçük parçalara böldük ve ayırdık ya buzdolabı poşetlerine. Burada kesme tahtaları hani belki detay ama
1: önemli.
0: Evet, önemli. Çünkü çiğ eti koyduğumuz kesme tahtalarıyla mutlaka meyve, sebze, başka bir şeyleri, kestiğimiz tahtaları ayırt etmemiz gerekiyor. Orada çok mikroorganizma bulaşma riski, hastalık riski meydana gelebiliyor.
1: Onu nasıl temizleyebiliriz? Kaynar suyla mı yıkamam daha uygundur hijyen açısından?
0: Evet, mutlaka çok sıcak suyla yıkamak ama ayırt etmek dediğim şey hani sebze ile etin tahtasını tamamen ayırırsak aslında riski azaltmış oluruz. Evet. Yani sonrasında çiğ et yeniden kesilebilir ama tabii aralarda yine temizlenecek.
1: O tahtada hazırlanan et piştiği için risk kalkabilir ama belki aynı tahtada taze sebzeyi yaptığımızda salata olarak çiğ yediğimizde o risk devam ediyor olabilir.
0: Aynen öyle. Tam dediğiniz gibi burada az pişmiş ete de biraz vurgu yapabiliriz.
1: Evet.
0: Çiğ etin hani mikroorganizma riskinden kaynaklı olarak etin az pişirilmesi, bu çiğ görüntüsünü bazı kişiler seviyor çiğ et tüketimini. O biraz risk içeriyor. O konuya dikkat etmek gerekiyor. Hazırlık sırasında marinasyon aşaması belki önemli olabilir. Etin pişmesini kolaylaştırmak için.
1: Marine etmek.
0: Evet, eti marine etmek. Biraz zeytinyağı, baharatlarla biraz beklettikten sonra pişirmek. Hem sindirimini kolaylaştıracaktır hem de pişirmesinin lezzetini de etkileyecektir zaten.
1: Ete en yakışan baharat nedir?
0: Kekiktir.
1: Evet.
0: Sonrasında pişirme yöntemlerinde şimdi bol bol kavurma yapıyoruz Kurban Bayramlarında. Yapmayın diyemem burada. Bizim evimizde de yapılıyor. Her evde yapılıyor sonuçta, evet. Kavurma. Bir kültürümüzün de bir parçası. Burada çok böyle her şeyi uymayabilir. Aynen öyle. Şimdi burada kavurma yapıyorsak yapalım ama burada mutlaka ekstra yağ eklememeye dikkat edelim kavurma pişirmesi sırasında. Eti pişirirken mümkün olduğu kadar kendi yağında, kısık ateşte, uzun süre pişirmeye çalışalım.
1: Çok hızlı birden pişen et
0: daha çok daha riskli oluyor. Çünkü birden pişen etin dış yüzeyi hızlı pişiyor. İçine ısı o kadar iyi işlemiyor. Böyle olduğunda dış yüzeyi yanıyor etin. Ve o kömürleşen veya siyahlaşan et her zaman kanserojen risk taşır.
1: Az pişirmek riskli dediniz. Çok pişirmek de riskli. Her şeyde olduğu gibi bunda da itidalli olacağız.
0: Aynen
1: dengeli
0: öyle.
1: Olacağız.
0: Aynen öyle. Daha uzun süre kısık ateşte dediğim gibi. Belki bunun için basınçlı tencereler ideal olabilir. Daha uzun süre pişirmek için.
1: Düküm tencereden mi bahsediyoruz?
0: Evet, ya da düdüklü tencere belki kolay olabilir pişirmeyi kolaylaştırmak için. Mangaldan bahsettiniz. Mangal yaparken dikkat etmemiz gereken şey de ateşe olan etin mesafesi. En az 15 santim bir mesafe olması gerekiyor. Ateşe çok yakın olarak pişen etlerde yine az önce bahsettiğimiz sorun meydana gelebiliyor. Dış yüzeyi hemen yanıyor. Bu da kanserojen riski arttırıyor. O yüzden daha yavaş ve ateşle mesafesini arttırarak 15 santimden fazla bir mesafe tutmak gerekiyor. Böyle etin ateşe yakın olması durumunda B1, B12 folik asit gibi etin içeriğinde besin değeri kayıpları meydana gelmiş oluyor maalesef.
1: Evet.
0: Bir de vurgulamak istediğimiz bir şey daha var burada. Şimdi kavurmadan bahsettik. Hani mümkün olduğu kadar kavurma ve kızartma yerine aslında eti haşlamak, fırınlamak ya da ızgara şeklinde pişirmek riskleri azaltıyor ve besin değerinden de bizim daha fazla faydalanmamızı sağlıyor.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Bizde sulu yemek kültürü vardır. Hı-hı. Ve sebzelerle birlikte pişer et. Bu sağlıklı mıdır?
0: Evet, çok güzeldir.
1: Önerilen bir yöntem.
0: Aynen öyle. Şöyle ki ette normalde E ve C vitamini yok. Bunun için de sebzelerle pişirmek çok iyi bir fikir. Hem sebzelerden ek vitamin almak hem de haşlama ya da suda pişirme yöntemi ateşe direkt maruz kalmaması ve yavaş pişmesi açısından etin besin değerini almamız için de önemli. Çok daha iyi bir fikir. Zaten Kurban Bayramı'nda sebze tüketimimiz doğal olarak azaldığı için aslında eti böyle pişirirken içine sebzeler eklemek çok daha iyi olur tüketimini kolaylaştırmak için.
1: Evet. Türk mutfak kültürüne baktığımızda zaten abartmadığımız sürece, hı-hı, genel itibariyle sağlıklı görünüyor.
0: Evet, aynen öyle. Ama işte biz maalesef bir süre sonra kendi doyma sınırlarımızı aştığımız, biraz başka şeyler için yediğimiz için o sınırları aşmış olabiliyoruz.
1: Evet. Evet, hazır bu konuya gelmişken o, hı-hı, sınırlar nelerdir? Hı-hı. Tıkanırcasına yenilebiliyor.
0: Evet.
1: Özellikle misafirliklerde siz zaten tok gidiyorsunuz. Orada nelere dikkat etmek gerekiyor? Hı-hı. Midenin malum bir kapasitesi var.
0: Aynen öyle. Evet, şimdi midenin bir kapasitesi var ve bu kapasiteyi herkes kendi kapasitesini kendisi biliyor, evet, aslında. Şimdi şöyle bir örnek verebiliriz belki. Anne karnından çıkan bir bebeği düşünün. Annesinin karnından yeni çıktı, doğdu, dünyaya geldi, gözlerini açtı, karnı aç, ağlıyor. Karnı aç olduğu için ağlıyor, hı-hı, ve annesinin göğsüne konuyor. Süt içmeye başlıyor, sonra emmeyi bir süre sonra kendiliğinden bırakıyor. Kimse ona yeter bu kadar demiyor, zorla ayırmıyor annenin göğsünden. Kendi doymasını kendisi belirliyor.
1: Ama içgüdüsel olarak bu var zaten.
0: Aynen öyle, bu bizim doğamızda olan gayet normal bir süreç aslında.
1: Evet.
0: Fakat bir süre sonra biz bu bebeği bazen canı sıkıldığında ağladığı için emziriyoruz. Bazen başka bir şeye huysuzlandığı için anlamıyoruz emziriyoruz. Altına yaptığı için emziriyoruz. Bir süre sonra sadece karnımızı doyurmak için yememeye başlıyoruz. Ve o doğal sinyalleri kaybedip çevresel sinyallerle hareket etmeye başlıyoruz. Yani bir yiyeceğin görüntüsü, bir duygu, rahatsızlık hissi, bazen keyifli bir vakit geçirmek, bir sürü şey yemeğe eşlik etmeye başlıyor böyle durumlarda. Biz o sinyalleri kaybettiğimiz için çoktan kaybettik aslında pek çoğumuzda maalesef. O sinyalleri kaybettiğimizde de böyle zamanlar daha riskli oluyor bizim için.
1: Biz o zaman fıtratı bozmazsak vücut zaten ne kadar yiyeceğini biliyor.
0: Aynen öyle.
1: O doyma refleksini biz kontrol altında tutacağız. Demek ki normalden fazla yükleyerek sınırı aşmayacağız.
0: Kesinlikle. Burada bunu kaybetmiş olmak yeniden bulamayacağımız anlamına gelmiyor.
1: Tekrar kazanabiliriz.
0: Kesinlikle kazanılabilen bir şey. Bu da nasıl olabilir? Beden farkındalığı dediğimiz şeyle mümkün olabilir. Ziyafet var. Yani gerçekten kocaman bir sofra kurulmuş önünüzde bayram günü. Bin bir çeşit şey var. Şimdi siz eğer kontrolsüzce oraya oturur, sadece o sohbete ve muhabbete odaklanır, sadece ağzınıza bir şeyler tıkarsanız gerçek anlamda, ne yediğinizi fark etmezsiniz ve ne kadar yediğinizi de fark etmezsiniz. Sadece kalktığınızda kemerinizin sizi biraz sıktığını, değil mi? Pantolonunuzu, evet, biraz gevşetmek istediğinizi fark edersiniz. Böyle olduğunda kendi bedensel sinyallerimizi kaçırmış oluyoruz işte. Aslında biz yemek sırasında, yemek aralarında, gün içerisinde eğer bedensel sinyallerimizi dinlersek kendi bedenimiz bize ne kadar aç, ne kadar tok olduğumuzu söylüyor. O yüzden mutlaka yemeğe oturmadan önce, yemek sırasında bir midenizi kontrol edin. Şu an midem bana ne diyor? Ne kadar aç, ne kadarı doydu?
1: Farkındalık oluşsun diye buna dikkat edeceğiz.
0: Kesinlikle. Belki arada bir gidip kendi çayımı kendim almak, bir lavaboya kalkmak, biraz dolaşmak. Çünkü sofradan kalktığınızda, biraz yürüdüğünüzde daha fazla fark edeceksiniz ne kadar doyduğunuzu.
1: Zaman geçmesi mi gerekiyor? Çünkü doyduğunuzu fark etmiyorsunuz.
0: Burada bir sürü şey var. Yavaş yemek, çok çiğnemek, oturarak yemek mutlaka. Mesela bayramda bir diğer diskte ayaküstü yemek. Evde misafir varken
1: gelip
0: mutfakta ayaküstü yemek. Evet, çünkü sofrada sürekli atıştırmalar, ikramlar var. Küçük küçük paketli şeyler var belki. Mutfakta sürekli açıkta bulunuyor bunlar. Ya da gittiğiniz her yerde size bir şey ikram ediliyor açıkta. Mesela ayakta yemek konusunda kendinize bir söz verebilirsiniz. Bu bayram hiçbir şeyi asla ayakta yemeyeceğim. Ağzınıza bir şey atacaksınız bile, bir dakika önce oturayım, ondan sonra atayım.
1: Ayakta yenen şeyin bereketi olmaz diye zaten hem kültürümüzde, hı-hı, hem dinimizde de bu konuda,
0: kesinlikle,
1: çok ciddi uyarılar var.
0: Aynen öyle. Çünkü hatırlamazsınız. Ben size dün ne yediniz desem, dün öğün olarak yediğiniz şeyleri hatırlarsınız ama ayaküstü yediğiniz şeyleri bana söylemezsiniz büyük ihtimalle. Çünkü unutur insan.
1: Evet.
0: Yani mesela bir porsiyon meyve yiyecekseniz, siz bunu mutfakta doğramaya başlayıp iki taneyi ağzınıza atsanız, içeri gidene kadar aslında yarısını yemiş olursunuz ama orada yeniden yiyormuş gibi yersiniz tekrar.
1: Evet.
0: Onu unutursunuz ve bu da çok doğaldır. Çünkü otomatik olarak yaptığınız bir şeydir, farkındalıklı olmadan. Burada bizim için önemli olan hep farkındalıklı olmak. Kendi bedeninizi, kendi sinyallerinizi fark etmek.
1: farkında olarak yemek yemek önemlidir dediniz. Zira biz bunu küçüklükten bozuyoruz galiba. Çocuklar reklam seyrederken ağzına bir kaşık koyduysak şükrediyoruz. Bunu kar sayıyoruz. Ama bu fıtratı da bozmuş oluyoruz sizin ifadenize
0: göre. Kesinlikle. Ne zorla yedirmek çocuklara ne de yediğini önünden almak. İkisi de doğru değil.
1: Yeri gelmişken çocukların çok iştahı varsa dur demeyecek miyiz?
0: Çok ayrı bir konu gerçekten. Ayrı bir zamanda belki daha detaylı konuşuruz ama çok küçük yaştan itibaren edinilen bir şey bu. Yani gerçekten doğumdan itibaren belki de edinilen bir şey. O yüzden çocuğun mümkün olduğu kadar kendi sinyallerini fark etmesi için ona eşlik etmek önemli. Yani ona eğer siz o bedelsel sinyalleri tanımayı öğretebilirseniz çocuk bunu edinebilir o küçük yaşta.
1: Reklamda yedirmek doğru değil
0: diyebilir miyiz? Tabii ki değil. Farkındalıkla yemeği hani bir cümleyle özetlersek başka hiçbir şeye odaklanmadan sadece yediğini fark ederek şu an ne yiyorum, bu yediğim şeyin görüntüsü nasıl, şekli nasıl, tadı nasıl, kokusu nasıl, bir yiyeceği bedenize almak, o yiyeceği tümüyle hikayesiyle aslında bedenize almak ve yemek ben diyorum ki böyle dış dünya ile iç dünya arasında bir ilişkiyi sağlıyor gibi sanki.
1: Çok
0: en kolay kontrol edebildiğimiz şey yemek yemek ve biz bunu sıradan ağzımıza bir şey atarak hızlıca tıkarak da yapabiliriz ama çok özenerek, değer vererek, kendimize de değer vererek de yapabiliriz.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Yerken öyle olduğu gibi biraz önce bahsettiniz. Kesim aşamasından hazırlanmasına, saklanmasına, pişirilmesine varana kadar. Bütün bunlarda doğayla olduğu zaman bunları da farkındalıkla yaparsak onun hayrını, bereketini, sağlığını göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Şimdi bayramlar mutlu olma zamanı değil mi? Hep birlikte ailece keyifli vakit geçirme zamanı. Bazen yiyecekler böyle bir rol çalıyorlar gibi oluyor sanki.
1: Öncelik onlara
0: evet,
1: geçiyor.
0: Evet, sanki yemek yemek için bayram varmış gibi, bir ziyafet yapmak için bayram varmış gibi ama bayram paylaşmak için var.
1: Evet.
0: Ve anlamamız, kavramamız, idrak etmemiz gereken başka bir sürü şey varken yiyecekler orada rol çalmış oluyorlar.
1: Evet. Buradaki paylaşmayı da açalım isterseniz. Evet. O ikramın kendisini
0: kesinlikle
1: paylaşmak, ikram
0: evet
1: etmek, vermek. Yoksa sosyal medyada paylaşmak, görüntü paylaşmak değil.
0: Aksine sosyal medyada paylaşmak farkındalığı olumsuz etkileyen bir şey, tam tersi. Dediğiniz gibi paylaşmak burada çok önemli. Yani kendim doyuyorum zaten. Ben başka zamanda doyuyorum ama kardeşim doyuyor mu? Komşum doyuyor mu? Ben et yiyorum ama onlar da yiyor
1: beraber
0: mu?
1: Beraber doymak.
0: Hep birlikte. Birlik beraberliği yaşamak. O yüzden yemeden önce bu bayram en azından sağlayabilirsek neden yiyorum? Kendinize bir onu sorun. Yani şu anda neden yiyorum? Şu an keyifli bir vakit geçiriyorum. Önemli olan bu keyifli vakti yaşamak mı? Bunu yemek mi? Yemek bunu her zaman eşlik ettiğinde sanki yemekten keyif alıyorum gibi oluyor. Ama aslında orada keyif aldığım şey ailemle bir arada olmak. Çocukluğumdan beri görmediğim insanları görmek. Belki çocukluğumu yaşamak, çocuk hissetmek.
1: Hatıraları yad etmek.
0: Evet, bir sürü şey var ama maalesef küçüklükten beri hep yiyecekler onlara eşlik ettiği için belki annenin o kahvaltıda hazırladığı özel bir böreğin kokusu tüm rolü çalıyor işte o anda. O yüzden anıları yiyeceklerden biraz ayırt etmek, andan keyif almak, yemekleri sadece eşlik eden ama karnımızı doyurmak için. Asıl amacı unutmadan yemeklere çok fazla anlam yüklememek gerekiyor.
1: Evet, bir de ikramlar var malumunuz misafirliklerde. Burada nelere dikkat edelim? Evet, bizim kültürümüzde biraz ısrar var. Bunun dengesi, ayarı nasıl olmalı?
0: Evet, ısrar gerçekten çok kritik bir konu. Ben de danışanlarımda da çok karşılaştığım bir konu. Israrla ikrama hayır diyememek. Burada iki taraf için de ayırt etmek gereken bir şey var. Ev sahibisiniz diye düşünelim. Öncelikle ev sahibiyseniz yapacağınız hazırlıklarda belki özenmeniz gereken şey olabilir. Evet, sizin hazırlıklarınız misafirinize ne kadar değer verdiğinizi gösteriyor. Bu bizim kültürümüzün bir parçası ve hakikaten çok güzel bir alışkanlık. Ama yiyeceklerimizin içeriğini düzenlemek de bizim elimizde birazcık. Yani mesela hazır tatlılar almak yerine ev yapımına dönmek.
1: Evet.
0: Hazır asitli şekerli içecekler ikram etmek yerine hala oluyor mesela kolalar, gazozlar sürekli gelebiliyor. Onlar yerine ev yapımı şerbetler, içecekler ikram etmek. Sizin de değerinizi gösterebilir aslında
1: çok
0: biraz.
1: Çok çeşit de zorlanırsak tek çeşit yapıp ama
0: çok
1: kendi elimizle hazırladığımız ikramları sunmak.
0: Aynen öyle. Belki hatta biliyorsunuz şimdi bir kapıdan bir kapıya, bir kapıdan bir kapıya insanlar yemek de yiyemiyorlar. Belki onun yerine mesela sadece bir soğuk ayran aşı çorba mesela ikram etsiniz. Bence herkesin çok hoşuna gidebilir. Sıcak zamanlarda bir çorba içmek. Çünkü bayramda insan çorba içmiyoruz diyor ya bazen de. Sürekli katı yiyoruz. Belki mesela çikolata ikram etmek yerine burada olduğu gibi işte kuru meyveler, belki işte hurma arasına ceviz koyup mesela ikram etmek. Hem çok özenli durabilir bir çikolata alıp paketli bir şey koymak yerine. Ev sahibi olarak biraz böyle ikramlarımızı düzenleyebiliriz. Israr konusunda da evet, sizin evinize gelen kişiye ikram etmek istemeniz gerçekten çok güzel ve ona değer verdiğinizi gösteriyor. Ama karşıdaki kişinin yemekle ilgili ne yaşadığını bilmiyorsunuz. Belki bir rahatsızlığı var. Belki gerçekten dikkat etmesi gereken bir konu var. Belki kiloyla ilgili takıntılı olduğu, düşündüğü bir şey var ama size bunu söylemekten çekiniyor. Ve siz ona o kadar ısrar ettiğinizde onun kilosuyla ilgili bir şey düşünmenizden çekiniyor. Gerçekten insanların kilo ve bedene yüklediği anlamla ilgili tahmin etmediğiniz kadar çok şey görüyorum. O yüzden riskli bir durum. Yani sadece ev sahipliği

0: için ısrar ettiğinizi biliyorum ama karşınızdaki kişinin nasıl etkilendiğini bilmiyoruz bu durumdan. Biraz daha hassas olmak gerekiyor.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet.
2: Beslenme çünkü sağlığı da direkt etkileyen bir unsur. Evet. Belki şeker hastasıdır, kalp hastasıdır. Bu risklere de girmemek gerekiyor. Evet.
0: Diğer taraftan misafirseniz ve böyle bir hastalığınız ya da riskiniz varsa bunu dile getirmekte aslında bir sorun yok. Hayır, şu an böyle bir rahatsızlığım var ve bunu kesinlikle yememem gerekiyor. Teşekkür ederim. Evet, çok lezzetli görünüyor. Harika. Ellerine sağlık. Yemeği çok isterdim ama gerçekten çok tokum. Karşınızdakini kırmak demek değildir bu.
2: Evet.
0: Hayır demek bazen zor geliyor bazı insanlara. Başkalarını kırmamak için kendi sınırlarından vazgeçiyorlar. Ben şu an kendi kiloma dikkat etmeye çalıştığım bir dönemdeyim ve bunun için çabalıyorum. O yüzden başka birinin ikramı ya da ısrarı buna zarar veriyor olabilir.
2: Hatta destek istediğiniz zaman evet. O kişi de ısrar etmeyecektir.
0: Evet, öyle olabilir. İşte burada iki tarafta dinleyicilerimiz burada kendi üstlerine düşen rollerden belki pay biçebilirler. Bir tarafın çok ısrarcı olmaması, bir tarafın da kendini açıkça dile getirmesi. Hayır demenin yumuşak versiyonları var. Bir anda hayır istemiyorum dediğinizde karşıdaki beğenmedin mi kırılabilir. Neden evet. Yediğimi istemiyorum, böyle düşünceler aklınıza gelebilir. Burada bir üçlü bir model var. İki evetin arasında bir hayır sıkıştırmak. Önce bir evet, çok lezzetli görünüyor. Gerçekten harika görünüyor. Ellerine sağlık. Yani böyle coşkulu bir evet öncesinde. Sonra net bir hayır. Sonunda nokta olan bir hayır. Hayır, gerçekten şu an yiyemem çünkü çok tokum, az önce yedim. Ya da şu an yiyemem çünkü şeker hastalığım var. Bunu yememem gerekiyor. Çok net bir hayır. Ama sonra da bir de yumuşak bir evet ekleyin. Evet ama belki paket yapabilirim. Yanıma alabilirim. Evet belki küçük bir parça alabilirim ya da seninle paylaşabilirim.
2: İki evetin ortasında hayırı net evet. Bir şekilde ifade edin. Bu da çok güzel bir örnek.
0: Daha az kırıcı olabilir, daha yumuşak olabilir
2: evet,
0: belki.
2: Ve kendimizi de anlatmış olmanın rahatlığı var. Madem bayramlar mutlu olma anları dedik, bunları evet. Da kırmadan, dökmeden, sizin de dediğiniz gibi güzel yöntemlerle halledebileceğimiz meseleler.
0: İnşallah.
2: Süremizin de sonuna doğru geliyoruz ama isterseniz genel itibariyle toparlayalım. Hı-hı. Artık yarın bayram diyoruz. Hı-hı. Herkesin evinde muhabbetle, coşkuyla, huzurla yaşanmasını diliyoruz. Bütün bunlar olurken de, bu muhabbeti sağlarken de et tüketimi dikkat edeceklerimize birkaç cümleyle tekrar vurgularsanız seviniriz.
0: Şimdi etin hazırlık aşamasından, pişirme, yeme aşamasına kadar pek çok şeyden bahsettik. Son olarak hani ikramlardan, ısrarlardan da bahsettik. Önemli olan bayramı keyifle yaşamanız.
2: Evet.
0: Burada işte yiyeceklere çok rolü vermeden, et tüketiminizde de kendi sınırlarınızı kendiniz belirleyerek dikkat etmenizi öneriyorum. Çok fazla her öğünde et tüketmeden, günde maksimum bir öğünde mesela, yani bir iki öğünde maksimum diyelim.
2: Evet.
0: Et tüketimini her öğüne yaymadan, etin yanına mutlaka sebze, salata alarak, çünkü besin değerlerinden bahsettik. Tabağımızın yarısına et koyuyorsak yarısını salatayla dolduralım mesela. Çünkü C vitamininden bahsettik ya, alamıyoruz etten diye. Bir yandan da C vitamini demirin emilimini çok arttırıyor. Demir eksikliğinden bahsettik, ülkemizdeki sıkıntıdan. Et tüketimini aslında o anlamda hani çok kötülememek de gerekiyor. Demir eksikliğinden kesinlikle çok ihtiyacımız var. Demir eksikliği yaşayanların özellikle kırmızı et tüketimi için büyük bir fırsat Kurban Bayramı. Her eve et giriyor bir şekilde. O yüzden burada yanına C vitamini olan sebzeler, meyveler, meyve suları, belki bunu taze sıkılmış meyve sularıyla eklemek, bol limonlu salatalar eklemek burada demirin emilimini ve faydalanmamızı artıracaktır. Su tüketimi önemli. Bunu da vurgulayalım.
2: Evet,
0: günde 2-2,5 litre mutlaka su içmek. Çünkü çok fazla protein alıyoruz. Bu fazladan aldığımız protein böbreklerde yükü arttırıyor ve üreye dönüşüyor. Bu
2: midede da işlenmesi için hazım kolaylığını da sağlar mı?
0: Kesinlikle.
2: Su?
0: Hem bunu sağlar hem zaten proteinin fazla dönüşümünden dolayı dediğim gibi bu yükü atmamız için de suya çok ihtiyacımız var. O yüzden su tüketimini de mutlaka arttırmak, unutuyoruz çünkü çok çay kahve içiyoruz. Çay kahve yerine su içmek, çay kahvenin su atıcı özelliği var biliyorsunuz. Su yerine geçmezler, susuzluğumuzu alsalar bile. O yüzden mutlaka suya dikkat etmek, biraz hareketsiz kalmamaya dikkat etmek. Akşamları havada güzel, belki ailece bir yürüyüşe çıkmak, park, bahçe etrafımızda yeşil alanlara gitmek. Son günleri belki bu şekilde değerlendirmek daha güzel olur. Bir de çok fazla ete yüklenmeden, diğer başta söylediğimiz bu sebze, meyveler, kuru baklagiller, tahıl grubu, bunlara da yer vermek tabağımızda. Diğer besin gruplarını çok atlamamak. Süt, yoğurt, ayran, cacık mesela, yoğurdun yanına bunların eşlik etmesi. Bir yandan da pilav makarnaya dikkat etmek. Etin yanına bunlar çok fazla eşlik edebiliyor.
2: Evet.
0: Pilav makarna yerine bulgur pilavı belki. Tam tahıllı, tam buğday ekmekler. Genel olarak sağlıklı beslenme düzeni aslında. Ama önemli olan burada bunu da çok takıntı haline, çok stres haline getirmemek, keyifli bir bayram geçirmek. Dediğimiz gibi yiyeceklere rol çaldırmadan güzel, keyifli bir bayram geçirmenizi herkese diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sizin de bayramınızı şimdiden kutluyoruz.
0: Teşekkür ederim. Ben de kutluyorum. Sağ olun.
2: Kıymetli dinleyicilerimiz, psikolog diyetisyen Hatice Kübra Işıldır'ı ağırladık. Yeniden birlikte olmayı diliyoruz efendim. Bayramınız şimdiden mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız.
1: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

0: Akra. Akra. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 97. ayet kelimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vudu'a linnâsi lillezî bibekkete mübareken ve huden lil âlemîn. Fîh âyâtun beyinâtun makâmu İbrahim. Ve men dehalehu kâne âmine. Ve lillâhi alennâsi hiccül beyti men istetâ'a ileyhi sebîlâ. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيُّنْ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Sadakallahu l-Azim. Mealini hatırlayacak olursak, şüphesiz insanlar için vücuda getirilen, bina edilen ilk mabet Mekke'deki, bir adı da Bekke. Mekke, Bekke zaten o bir kelimeler mimle yer değiştirmiş oluyor ba harfi. Çok mübarek ve bütün alemlere hidayet kaynağı olan Beyt Kabe. Ki onda apaçık deliller İbrahim'in makamı var. Oraya giren güvene erer. Cenab-ı Hak ayet-i kerime de bunu açıkça beyan ediyor. Oraya gidebilecek olanların beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Demek ki bu hukukullahın insan üzerindeki bir tanesi. Allah haklarından bir tanesi. Kim inkar ederse kuşkusuz Allah bütün alemlerden müstanidir. Onların ibadetlerine ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla da sen ibadet etsen de, hac etsen de, etmesen de bu tamamen insanın Allah'a olan yakınlığıyla ilgili, ubudiyetiyle ilgili bir husustur. Yoksa hac etmenin Allah'a bir faydası, etmemenin de zararı yoktur.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra. Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Reklam.

0: Arafat duası. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın Arafat duasını istifadenize sunuyoruz.
1: Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab.
2: Amin.
1: Elhamdülillahi Hakka Hamdihi.
2: Amin.
1: Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'ine tayyibine tahirin.
2: Amin.
1: Emma ba'du fe ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel Alemin. Ve sair ibadetlerimizi, taatlerimizi, zikirlerimizi, tesbihlerimizi, Kur'an-ı Kerim kıraatlerimizi, süveri Kur'aniye kıraatlerimizi, haccımızın ibadetlerini, ömremizi, Arafat'taki vakfemizi, şu duruşumuzu, şu günümüzü ve bu esnada yapmış olduğumuz ibadetlerimizi ya Rabbi, lütfunla, kereminle, ahsen ve etem veçhile ifa edilmiş gibi kabul eyle ya Rabbi. Bunları okuyan kardeşlerimiz, Türkiye'de okuyup da buraya gönderen kardeşlerimiz, burada okuyan kardeşlerimiz, şu esnada burada zikredip okumuş olan kardeşlerimiz, bunları okurken ne muratlarla, ne dileklerle, ne maksatlarla okumuşlarsa, kimlerin ruhları için okumuşlarsa, o muratlarına vasıl eyleyip, o okudukları kimselerin ruhlarına ihsan eyle ya Rabbi. Bizler de bu okunmuş olan süveri Kur'aniye, hatmi şerifler, salatü selamlar, tesbihat ve tehlilat vesair ezkar evrattan hasıl olan ücürü mesubatı badel kabulü minna bil fadlı vel ihsan evvelen ve haseten hace-i kainat şefi'ul usat fi yevmi arasat tacu ruusina ve tabibi kulubina menba-ı sıdkı ve sefa ve burhanil asya Muhammedin Mustafa sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza Efendimiz Hazretlerinin ruhu pakine şu mübarek Arafat meydanından, şu mübarek Arefe gününde hediyeler eyledik. Ruhu pakine vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i şu hediyelerimizden haberdar eyleyip ruhu pakini bizlerden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sevgisine, rızasına, iltifatına, teveccühüne, şefaatine ermeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Bu okuduklarımızdan hasıl olan ücürü mesubatı yine Peygamber Efendimizin âline, ashab-ı kiramına, ashab-ı güzininin cümlesinin ruhlarına, ezvacı tahirat, ümmahat-ı müminin validelerimizin ruhlarına, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek zürriyeti tayyibesine
2: ve makam-ı irşadının manevi varisleri olan
1: mürşidini kamilini mükemmelin evliyaullah-ı mukarrabin mürşidi kamillerimizin saadat-ı turuk-ı aliyemizin ruhlarına
2: ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin manevi varisleri olan ulema-i muhakkikin ve meşayih-i vasılinimizin cümlesinin ruhlarına ve hasseten Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza vesair sahabeden Rıdvanullahi Teala aleyhim ecma'in müteselsilen zamanımıza kadar, yaşadığımız asra kadar, bizim gördüğümüz zamanlara kadar yaşamış olan Evliyaullah büyüklerimizin, mürşid-i kamillerimizin ve haseten Muhammed Zahid-i Bursevi Efendimizin ruhuna hediye eyledik vasıtayla. İstanbul'umuzun medarı iftiharı ve mahşer gününde bizim kaidimiz ve serverimiz olacak olan Ebu Eyyub Halid İbni Zeyd el-Ensari Hazretlerinin vesair sahabe-i güzinin ve cümle enbiya ve mürselinin ve haseten Beykoz civarında makamı bulunan Yuşa aleyhisselamın ve İstanbul'da methum bulunan sair enbiya ve mürselinin ve İstanbul'u Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müjdesine ve iltifatına mazhar olarak fethetmiş olan Cennet Mekan Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin ve onun mübarek ordusu mensubu fatihlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına ve İslam'ın zuhurundan günümüze kadar dünyanın her yerinde İslam için, Müslümanlar için can vermiş olan şehitlerin, gazilerin ruhlarına ayrı ayrı hediyeler eyledik, vasıl eyle.
1: Okunanları okuyan kardeşlerimizin ve şu anda burada mevcut bulunan ve el açıp senden efendim dualarının kabulünü isteyen kardeşlerimizin
2: de, bunları okuyan kardeşlerimizin de, kimlerin ruhları için okumuşlarsa onların da ruhlarına, bunları okuyanların ve burada bulunanların geçmişlerinin de bütün Müslüman âba ümmehat, ecdad-ı ceddat, akraba-ı taallukat, ihvan-ı ahavat, evlad-ı zürriyatlarının ruhlarına da ayrı ayrı hediyeler eyledik vasıtayla ya Rabbi. Haseten şu mübarek beldede metfun bulunan Enbiyaullah ve sahabe-i kiram ve Evliyaullah ve salihlerin ruhlarına ve Cennetül Mualla denilen Mekke-i Mükerreme kabristanında metfun bulunan sahabe-i kiramın, Hazreti Hatice validemizin, Peygamber Efendimizin yakınlarının ruhlarına hediyeler eyledik vasılayla ya Rabbi. Nice nice asırlar boyu buralara gelip buralarda hac edip ömre yapıp da buralarda vefat etmiş olan Hüccac-ı kiramın da ruhlarına hediyeler eyledik vasılayla ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pürnur eyle ya Rabbi. Ruhlarını şad-ı memnun-u mesrur eyle ya Rabbi. Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Eğer dünyadaki hatalarından dolayı kabirinde kabir azabı çeken müminler varsa, kabir azaplarını lütfunla, kereminle şu mübarek gün hürmetine, ya Rabbi şu okunanlar hürmetine, hatm-ı Kur'an-ı Kerimler hürmetine kabir azaplarını kaldır ya Rabbi. Ruhlarını rahatlandır ya Rabbi. Seyyiatları olanların seyyiatlarını hasenate döndür ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçesi haline çevir ya Rabbi. Kabir istirahatlerini yevmen fe yevmen müzdad eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizlere de sevdiğin, razı olduğun kullar olmayı nasip eyle. Şu ana kadar işlemiş olduğumuz hatalarımızı, günahlarımızı, suçlarımızı bağışlayıp bundan sonraki ömrümüzde rızana uygun ömür sürmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Bu haccımızdan sonra artık günahlara, haramlara bulaşmamayı nasip eyle ya Rabbi. Sevdiğin, razı olduğun kul olarak yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Tertemiz olmuş olan defteri amallerimizi günah kirleriyle kirlettirme ya Rabbi. Bizi şeytana uyanlardan, kananlardan eyleme ya Rabbi. Nefse yenilip de hataları, günahları işleyenlerden eyleme ya Rabbi. İbadetlerden, hayırlardan, geri kalanlardan eyleme ya Rabbi. Yolunda daim ibadetine müdavim kullar eyle ya Rabbi. Hayrat-ı hasenat işleyen kullarından eyle ya Rabbi. İbadet-i taatle ömür geçiren sevdiğin kullarından eyle ya Rabbi.
1: Hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eyle ya Rabbi. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı, sakınmayı cümlemize nasibi müyesser eyle ya Rabbi. Bizim Türkiye'mizi ve sair İslam beldelerini,
2: her çeşit Müslüman diyarlarını her çeşit afetlerden, musibetlerden, maddi manevi
1: felaketlerden mahfuz eyle ya Rabbi. Cümlemize sıhhat-ü afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Maddi manevi, akli, ruhi, bedeni, ahlaki kusurlarımız, hastalıklarımız, dertlerimiz varsa bu dertlerden bizleri kurtarıp salim ve sahih eyle ya Rabbi.
2: Ruhen ve bedenen, aklen ve ahlaken sıhhatli eyle ya Rabbi.
1: Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi lütfunla, kereminle ıslah eyle ya Rabbi. Salih, mümin kullar eyle ya Rabbi. Yolunda daim ibadetine müdavim kullar olmalarını nasip eyle ya Rabbi. Cümlemize yetiştirdiğimiz evlatlarımızın, zürriyetlerimizin hayırlı hallerini, güzel günlerini görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Şaşıranlara doğru yolu gösterip hidayet eyle ya Rabbi. Doğru yolda yürüyenlere kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri helal, temiz rızıklarla merzuk eyle ya Rabbi. Şimdiye kadar işlediğimiz günahlardan, bulaşmış olduğumuz haramlardan bizleri temizle ya Rabbi. Üzerimizde mevcut bulunan kul haklarını da, o kulları razı edip bizi kul haklarından da kurtar ya Rabbi. Bundan sonra kul haklarına bulaşmamayı nasip eyle ya Rabbi. Bilakis kullarına güzel hizmetler yapmayı, hayır hasenat yapmayı, arkamızdan sevap kazanmamıza sebep olacak sadaka-i cariyeler bırakmayı, hanlar, köprüler, çeşmeler, mektepler, camiler, senin sevdiğin tesisler bırakıp sevap kazanmayı nasip eyle ya Rabbi. Cümlemize sıhhat ve afiyet üzere hayırlı uzun ömürlerle muammer olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ömürlerimizi rızanı uygun veçile geçirmemizi nasip eyle ya Rabbi. Peygamberi zişanımız sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Arafat'ta herkesin günahları affolur. Affolunmayanlar Müzdelife'de, onlar da affolmazsa Mina'da affolur. Ya Rabbi bizleri affı mağfiret eylediğin kullarından eyle.
3: Amin.
1: Ya Rabbi bizleri ehli cennet eyle. Bir gayri hesap cennetine giren kullarından eyle.
3: Amin.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz inde külli hatmetin davetin müstecabe buyurmuş. Hatim indirildiği zaman yapılan dualar makbuldir diye müjdelemiş. Biz de okunmuş olan hatimlerin duasını şurada yapıyoruz. Şu dualarımızı o vecihle de müstecab eyle ya Rabbi. Ayrıca bizim hatırımıza gelmeyen ve bunları okuyan kardeşlerimizin gönlünde, aklında olan ve bu duaları dinleyen kardeşlerimizin kendi ailevi ve şahsi dileklerini de lütfunla kereminle kabul eyle ya Rabbi. Katı kalplerimizi yumuşat ya Rabbi. Kalplerimizi nurunla, marifetinle, muhabbetinle doldur ya Rabbi. Seni sevmenin lezzetine, zevkine, feyzine bizleri eriştir ya Rabbi. Seni bilip sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Nasip eyleyip de başka insanlar gelemezken maddi imkan verip, sıhhi imkan verip, hudutları aşıp, dağları, dereleri geçip de buraya gelmemizi nasip ettiğin gibi her türlü manaları geçip de cennetine girmeyi de nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, mahşer gününde insanlar bu Arafat'ta toplandığımız gibi toplanacaklar. Bir ayağın bastığı yere bin ayak basacak, iğne atsan yere düşmeyecek, insanlar terlere batacak. O sıcaklığı biraz öğle vaktinde hissettik. Bizi mahşer gününün sıkıntılarına, terlerine, endişelerine, korkularına uğratma ya Rabbel Alemin. Bizi Peygamberi Zişanımızın livaül hamdi altında peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle haşreyle ya Rabbi. Arş-ı Ala'nın gölgesinde bazı has kullarını gölgelendireceksin. Onlar mahşer halkının çektiği sıkıntılara uğramayacaklar. Arşın gölgesinde gölgelerim sefa sürecekler. Nurdan minberlerde oturacaklar. Nurdan libaslar giyecekler. Ya Rabbi bizleri lütfunla kereminle o arş-ı alanın gölgesinde gölgelendirdiğin kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, insanlar hesaba çekilecek. Mahkemeye Kübra'da muhakeme olunacak. Femen ya'mel miskale zerretin hayran yerahu ve men ya'mel miskale zerretin şerren yerahu. Zerre kadar hayır işleyen hayrının karşılığını bulacak. Zerre kadar şer işleyen şerrinin cezasını çekecek. Ameller mizanda tartılacak. Amelleri ağır gelenler cennete girecek. Ya Rabbi, bazı sevgili kulların bir gayri hesap cennete girecekler. Onların defteri divanı açılıp hesaba çekilmeyecek. Onlar terlemeyecekler, onlar mahzun olmayacak. Bizleri de bir gayri hesap duhul-i evvelin ile Firdevs-i Âlâ'ya dahil ettiğin kullarından eyle ya Rabbi. Lütfunla kereminle hesaba uğratmadan, azaba uğratmadan, cehenneme atmadan, terletmeden, korkutmadan sıratı şimşek çakar gibi geçip cennete varan, ebedi saadete eren kullarından eyle ya Rabbi. Cennet içre selamun kavlen min Rabbir Rahim diye sevdiğin kullarını selamlayacaksın. O selamları şu kulaklarımıza duymayı nasip eyle ya Rabbi.

0: Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın Arafat duasını istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Akra Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmud Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik

0: anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
2: Hac, kainatın zikrine katılmak. Dünyevi elbiselerimizden, sosyal ve ekonomik statülerimizden sıyrılmak. Makam ve mevkiye dair ne varsa çıkarmak. Bir olmak, eşit olmak, hiç olmak. Giydiği ihramla ölmeden önce ölmek. Bir nevi ölümü ve ötesini tatmak. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk nidalarıyla buyur ya Rabbi, huzuruna geldim, emrindeyim yakarışlarıyla yüz sürmek. İnanç, mezhep, lisan, ırk, renk, coğrafya ayrımı yapmadan tek renk, tek yürek, aynı coşku, aynı telaş, aynı heyecanla. Buyur Allah'ım, buyur. Galu Bela'daki sözü hatırlarcasına kavlimizi teyit etmek için sırt sırta, omuz omuza. Kalabalık. Tıpkı mahşer yeri. Ve tavaf. Kabe'nin etrafında adeta bir nehir gibi akan, ilahi bir emirle aynı yörüngede dönen insanlar. Kulluğun zirvesi. Gidemeyenlerin, ilahi daveti vecd ile beklediği mukaddes toprakların dinmeyen susuzluğu. Ya Rabbi, Halilim dediğin kulun Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail, Kabe'yi nasıl yeniden inşa ettilerse, sen de bizi ve kalplerimizi öyle yenile, öyle inşa et. Resulünün buyurduğu gibi, ey Allah'ım, bu beytin şerefini, saygısını, heybetini, kerametini arttır. Hac ve umre yapanların da şerefini, din gayretini, azametini ve keremini zindir.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Ey Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey görünür görünmez her şeyi bilen! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah olmadığına şahidim. Nefsimin beni kötülüğe düşürmesinden, şeytanın beni kandırıp kötülüğe ve şirke düşürmesinden sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma amilt ve min şerri ma lem a'mel.
1: Allah'ım, yaptığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de, yapmadığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min el hedm ve a'udhu bike min et teraddi ve a'udhu bike min el garaqi vel haraqi vel haram. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا.
1: Allah'ım, göçük ve yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan ve yaşlılığın getireceği çaresizlikten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni avuçlarına almasından sana sığınırım. Savaştan kaçarken ölmüş biri olmaktan sana sığınırım. Yılan veya akrep gibi haşerelerin sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi vecihikel kerim ve kelimatiket tamme min şerri ma ente ahidun bi nasiyetih. وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك.
1: اللهم üstesinden sadece senin gelebileceğin şeylerin doğuracağı kötülüklerden, senin yüce zatına ve kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım. Allah'ım, altından kalkılamayacak borçtan ve bu borç yüzünden günaha girmekten ancak sen kurtarırsın. Allah'ım, senin orduların mağlup edilmez. Sana verilen sözden

0: olmaz. Şan, şöhret ve malın sana karşı sahibine hiçbir faydası olmaz. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim.
1: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
0: Allah'ın gazabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesveselerinden ve her an yanında bulunmalarından, Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
1: Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kethira ve la yagfiru zunube illa ent. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
0: Allah'ım, ben senin emirlerini layıkıyla yerine getirmeyerek kendime çok haksızlık ettim. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü daima bağışlayan ve daima merhamet eden sadece sensin.
1: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
0: Allah'ım, senden doğru yolda olmayı, takva sahibi olmayı, iffetli olmayı ve gönlü zengin olmayı isterim.
1: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة فإنها بئسة البطانة.
0: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü bu insanı güçsüz bırakan çok fena bir arkadaştır. Emanete hıyanet etmekten de sana sığınırım. Çünkü bu güveni yok eden çok fena bir dosttur.
1: Allahümme inni es'eluke s-sebâte fil-emr ve es'eluke azîmete'r-rüşd وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب.
0: Allah'ım, senden beni işlerimde sebatlı, doğrulukta kararlı kılmanı isterim. Senden beni verdiğin nimetlere şükreden ve sana güzel kulluk eden biri yapmanı isterim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp isterim. Kötü olduğunu bildiğin her şeyden sana sığınırım. İyi olduğunu bildiğin her şeyden bana lütfetmeni isterim. Hakkımda bildiğin her günahtan beni bağışlamanı dilerim.
1: Allahümme inni es'eluke hubbek وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
0: Allah'ım, beni hem seni hem seni sevenleri seven biri yapmanı, bana senin sevgine ulaştıracak ameller nasip etmeni isterim. Allah'ım, seni sevmeyi bana canımdan, çoluk çocuğumdan ve kavurucu sıcakta buz gibi suya kavuşmaktan daha çok sevdir.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, bana faydalı bilgi, helal rızık ve kabul edeceğin amel nasip etmeni isterim.
1: Allahümme ce'alni minet tevvabin ve ce'alni minel mutatahhirin.
0: Allah'ım, beni her daim sana yönelenlerden kıl. Beni temiz kalmaya özen gösterenlerden kıl.
1: Bismillahi tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah.
0: Allah'ın adıyla, Allah'a güvenip dayandım. Kötülüklerden uzak durmak, iyiliği yapmak ancak Allah'ın yardımıyla olur.
1: Elhamdülillahillezî kefâni ve âvâni ve at'amani ve sakâni. والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار.
0: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. İhtiyacımı O giderir, beni barındırır, yedirir, içirir. Bana bol bol nimet veren O'dur. Bana fazlasıyla ikramda bulunan O'dur. Her halimden ötürü Allah'a teşekkür ederim. Allah'ım, ey her şeyin koruyup kollayıcısı ve sahibi, her şeyin ilahı, cehennemden sana sığınırım.
1: Elhamdülillahi'llezî âfâni fî cesedî ve radde aleyye rûhî ve ezine lî bi zikrih.
0: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bedenime sıhhat ve selamet verir. Her uyandığımda ruhumu bana iade eder. Bana kendisini zikretme imkanını bağışlar.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytânin ve hâmmeh ve min kulli aynin lâmmeh.
0: Bütün şeytanlardan ve zehirli hayvanlardan, bütün kem gözlerden Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
2: Hadislerle Salı Günü Duaları. Bu programda Serdar Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

İbni Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, beyti, Kabe-i Muazzama'yı kim 50 defa tavaf ederse, günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Kutsal topraklarda Arafat ve Hac heyecanı. Dünyanın dört bir yanından hacı olmak için Mekke'ye gelen Müslümanlar Arafat coşkusunu yaşıyor. Hacın en önemli rüknü olan vakfe için Arafat'a intikal eden hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tevbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de buluştu. Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine akşamdan itibaren ulaşan hacı adayları geceyi ibadet ederek geçirdi. Arafat'taki vakfe duası sonrasında Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları Müzdelife Vakfesi'nin ardından bayram sabahı şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve say görevi yapılacak, tıraş olunarak ihramdan çıkılacak. Hacılar bayramın 3. gününe kadar şeytan taşlama görevini yapacaklar, ardından veda tavafında bulunacaklar. Duha Kurban Organizasyonu vekalet kabulü yarın sona eriyor. Mahmut Esat Göçen Vakfı, Duha 21. Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda uygun imkanlarla vekalet kabulü bayramın 1. günü 23.59'da sona erecek. Kurban Bayramı'nda Avustralya'da kesilip Endonezya'da hak sahiplerine dağıtılacak küçükbaş kurbanlık vekalet bedeli 10.550 lira, Türkiye'de kesilip Türkiye'de hak sahiplerine ulaştırılacak küçükbaş kurbanlık vekalet bedeli 21.750 lira, büyükbaş kurbanlık bir hisse vekalet bedeli ise 29.900 lira olarak belirlendi. Ayrıca dileyen hak sahipleri kurban etinin tamamını hak sahiplerine bağışlayabileceği gibi dilerse yarısını kendileri için teslim

0: alabilecek. Türkiye'de bayramın ikinci ve üçüncü gününde 45 ilde kolay teslimat noktalarından teslim alınabilecek. Organizasyon kapsamında 2006 yılından bu yana kurbanlıkların kesim süreçlerinin her aşaması kurbanın bir ibadet olduğu bilinciyle İslami usullere uygun olarak modern tesislerde gerçekleştiriliyor. Yapılan açıklamada Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'na dünyanın herhangi bir yerinden duha.global web adresi üzerinden havale, tek çekim veya kartla 3 taksit imkanıyla vekalet verebilirsiniz denildi. Teşrik tekbirleri başladı. Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak anlamlarına geliyor. Teşrik, terim olarak Zilhicce'nin belirli günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade ediyor. Teşrik tekbiri ise bugünden itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar farz namazların arkasından birer defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd diye tekbir getirilmesine deniyor. Bayram günleri nasıl değerlendirilmeli? Zilhicce ayının 10. günü olan yarın itibariyle Kurban Bayramı idrak edilecek. Kurban Bayramı namazı ve her farz namaz sonrası tekbir getirilmeli. Bayram günü temizlenmeye önem verilmeli. Namaza giderken tekbir getirilerek dönüşte selam verilebilir. Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirilebilir, zikir ve duada bulunulabilir. Bayram ziyaretleşmeleri ve kabir ziyaretleri yapılabilir. Bayramda büyükler ve küçükler, uzaktaki aile bireyleri ve akrabalar ziyaret edilebilir. Sadakalar ve hayırlar artırılabilir. Bayramlar ibadet olmasının yanında sevgi, saygı ve birliktelik zamanı. Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar toplumun manevi bağlarını güçlendiren özel günler. Son yıllarda gerek şehir hayatının koşuşturması gerekse dijitalleşme bayramlardaki görgü ve nezaket kurallarının göz ardı edilmesine neden olabiliyor. Uzmanlar bu kuralların sadece birer adet değil toplumsal huzurun anahtarı olduğunu vurguluyor. Bayram ziyaretleri hala önemini korurken işte öne çıkan bazı temel nezaket kuralları. Bayram sabahı aile büyüklerinin ziyaret edilmesi geleneksel bir nezaket göstergesi. Kapı ziyaretlerinde zamanlama önem taşıyor. Sabah çok erken ya da akşam çok geç vakitlerde ziyaret yapılmamalı. Yüz yüze görüşmek mümkün değilse aramak veya sesli mesaj göndermek hala bir nezaket göstergesi. Sadece emoji ile mesaj atmak özellikle yaşlılar açısından yetersiz görülebilir. Çocuklara el öpmek, teşekkür etmek ve misafirlikteki davranış kuralları benimsetilmeli. İkramlarda ölçüyü kaçırmamalı. Dijital nezaket de önemli. Bayram mesajları kopyala yapıştır değil kişisel olarak yazılmalı. Toplu mesajlarla bayram kutlamak yerine birebir mesaj atmak daha samimi. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programında merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Arefe günü, Arafat, Hac ve Kurban üzerine özel notlarla birlikteyiz. Her sene hep aynı heyecan kasırgası sarar müminlerin yüreklerini. O mübarek mekanları görenler yakıcı bir hasretle kavrulurlar. Gidemeyenler dahi o yakıcı hasreti duyarlar yüreklerinde. Bize de bir nasip olsa yakarışları onun içindir. Bembeyaz ihramlarıyla Allah'ın evine koşan müminler çığlık çığlık şunu haykırır gibidirler dünyaya. Ey insanlar, yalnız ona sığınacağız, yalnız ona döneceğiz. Irk ırk, lisan lisan, coğrafya coğrafya, topyekün insanlık, onun kullarıyız ve er geç ona kavuşacağız. Hacca giden gider, kalanlar bir başka zamana bırakır kutlu yolculuk umutlarını. Bayrama hazırlanırlar, Kurban Bayramı'na, o müthiş yakınlaşmaya. Hac, yöneliş. Allah'a ve O'nun gösterdiği hedeflere yürüyüş. Yıllardır özlem duyulan mukaddes mekanlara varış. Maddi ve manevi kirlerden arınır. Hazreti Adem'den itibaren kutlu peygamberlerin Hazreti İbrahim'in hatırasını benliğimizde yaşama, ilahi vahyin beşiğini

0: Hazreti Peygamber'in tebliğini ve tevhid mücadelesini yakından tanıma, tarihle bütünleşme, sınırlı sayıdaki temsilciden biri olmanın hazını ve sorumluluğunu hissetme. Hac, birlikte Allah'a yönelmesi, benliği aşıp kulluğa, çokluğu yırtıp birliğe kavuşması. Bugün Arife, Kabe'den uzaklaşıp onun sahibine yakın olma günü. Hem ayrılık hem de vuslat günü. Bir duruş, bin duruluş ve diriliş günü. Cebel-i Rahme'nin eteğinde Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın çocukları, Hazreti İbrahim'in davetlisi olarak Arafat'ta bulunma, hac Arafat'ta olmaktır. Arafat, arif olmak, hakikati bilmek, tanımak, anlamak, marifetullah'a ermektir. Hayatın nihai anlamını kavramak, sıradan bir canlı olmaktan kurtulup eşref-i mahlukat oluşu ispatlamaktır. Arafat, yüce yaradanı tanımak, marifete ererek yükselmek, mahşeri, mahkeme-i kübra öncesi bekleyişi, ölmeden önce ölmeyi, hesaba çekilmeden önce muhasebe yapmayı bilmektir. Arafat, irfan meydanıdır. Arafat'ı idrak eden hacı olur. Arafat'ı kavrayan marifeti bulur. Arafat, günahları itiraf etme, günahlardan sıyrılıp gözyaşlarıyla dolabilmektir. Arafat, Allah Resulü'nün 14 asır önce 120 bin aşkın sahabeye hitap ettiği ve veda hutbesinin verildiği yer. Kıyamete kadar insanlığa ışık tutacak evrensel ilkeleri içeren temel insan hakları bildirgesinin seslendirildiği mekan. Arafat, zamanların en bereketlisi olan Arefe günü, mekanların en mübareği olan Arafat'ta, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi yüzünü Kabe'ye çevirip, sırtını Cebel-i Rahme'nin eteklerine vererek, Yüce Allah'ın af ve rahmetine nail olabilme günü. Peygamber Efendimiz, hac edenler ve umre yapanlar, Rahman'ın misafirleridir. Allah'a dua eder ve bağışlanma dilerlerse, Allah onların dualarını kabul eder ve onları bağışlar buyuruyor. Arafat, duaların taçlandığı mekan, yalvarış ve yakarış günü. Kulluk sorumluluğunu tam bir yükleniş ve bu konuda Rabbe kesin bir söz veriş anı. Arafat, gönlü her türlü dünyevi düşüncelerden arındırarak, bütün samimiyetle Allah'a yönelme, annemiz, babamız, ailemiz ve çocuklarımız için, milletimiz ve tüm insanlık için dua günü. Orada, yeni, en son nizamın merkezinde, yeryüzünde dostça yaşayanların kutsal davetle buluştuğu yerde, lebbeyk, Allahümme lebbeyk, buyur Allah'ım, buyur diyerek milyonların toplandığı arzın altın oranında. İnanç, mezhep, lisan, ırk, renk, coğrafya ayrımı yapmadan, tek renk, tek yürek, aynı coşku, aynı telaş, aynı heyecanla, buyur Allah'ım buyur. Galü beladaki sözü hatırlarcasına, kavlimizi teyit etmek için sırt sırta, omuz omuza. Hac, bir mübarek sefer. Hac Arafat'tır. Halilullah'a kavuşmanın, Hira'da nebevi kokuyu almanın, bir güvercin hissiyatında beklemenin adı. Safa ile Merve arasındaki arayışın telaşı, nefsini taşlarken benlikten sıyrılıp birliğe kenetlenmenin duruşudur. Mina bayram sabahıdır. Arafat'ta Rabbi ile buluşanların, Müzdelife'de kendisiyle hesaplaşanların, Mina'da eliyle işlediği şerleri şeytanın yüzüne savuranların hatırına bayram. Mina kurban günü. Kurbansa kurbiyet, Allah'ın emrine boyun eğme ve kulluk bilincini tazeleme. Hazreti İbrahim'in oğluyla Hazreti İsmail'in Yüce Allah'ın buyruğuna itaat konusunda verdikleri imtihanı iade etme. Kurban, Allah sevgisini bütün sevgilerin üstünde tutmanın ifadesi, hak yolunda fedakarlığın göstergesi. Kurban yakınlık, yakınlık kazanmak, bir maksat uğruna feda olma, Allah'ın rızasını kazanmaya sebep olan şey anlamına gelen bir kelime. Akraba kelimesi dahi bu kökten. Kurban Bayramı'nda Zilhicce ayının 10. gününde başlayan müminlerin iki güzide bayramından biri ve bayram sabahı kurban kesilirken benim namazım, ibadetlerim, yaşayışım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir ki onun ortağı yoktur mealindeki ayeti celileyi okuyarak bütün kainatın yaratıcısı olan Allah'ın ismi anılarak kurban edilen gün. Hem de tıpkı Hazreti Resulullah Efendimizin yaptığı gibi alemlerin efendisinin yaptığına ittiba ederek ona da yakınlaşır. Ve kurban, İsmailce teslimiyet, yakın olma, kulluğunu hatırlama kardeşine sonra. Yılda bir kez kurban keserler, halka alem ayid için. Ben senin saat be saat, dem be dem kurbanınam diyen şair gibi bıçağı nefsine, heva ve hevesine çalabilmektir. Kurban, şah damarından yakın olana yakın olmak. İlahi davetin çağrısına kulak vermek. Kurban, İsmail olana sabır ve teslimiyet, İbrahim olana azim ve niyet. Ne kanı ulaşır alemlerin Rabbine ne de etleri. Yalnız müminin niyetidir asıl olan. Allah rızası için yapılan bu ibadette kul gözü önünde can veren bir varlığın acısını müşahede eder, can vermenin nasıl bir şey olduğunu öğrenir yakinen. Kendisinin de bir can olduğunu ve bir gün öleceğini bilir. Hayatının muhasebesini yapar, hayatını onarması gerektiğini hatırlar her sene. Muhtaç kardeşlerini de düşünür, senede çok az et yiyebilen ve yoksul kardeşlerini. Onlara da gider kurban etinden. Hayır dualarla anılır ve ulvi bir yakınlık hasıl olur müminler arasında. Kurban, yakınlık deme. Müminin Allah'a, Hazreti Resulullah'a, kendine, hayata, ölüme, ölüm ötesine, mümin kardeşlerine yakınlaşmasıdır. Bu mübarek Arefe gününde Arafat heyecanını yaşarken hacılar, kurban telaşını beklerken hacca gidemeyen diğer müminler, Arefe ertesi ve bayram sabahıyla yakın olmak niyetiyle eda edilecek kurban ibadeti. Bütün bu kutlu demlerin gölgesinde bu manzum ifadelerle aktardık Arefe günü ve bayram heyecanını. Şimdiden bayramınız mübarek olsun efendim. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalınız.
1: Akram Mercek. Akram Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
3: Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı.

biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim! Gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Bayram namazı, tabii bayram namazına çoluk çocuğumuzu giydireceğiz, tertemiz, gusül abdesti alacağız, güzel kokuları süreceğiz, temiz elbiselerle bayram namazına gideceğiz. Bayram namazı vacip, öteki namazlar farz.

0: bayrama gidip de öbür namazlara gitmemek olur mu? Olmaz. Tabi farz vacipten daha kuvvetli. Olsun. İşte bayram namazında camiye gelir, o muhabbeti görür. Hani rahmetli Yahya Kemal Beyatlı büyük şair nasıl böyle bayram namazını bir Süleymaniye'de muhteşem bir bayram namazı nasıl şiire geçirmiş anlatıyor, nasıl memnunluk duyuyor. Bizim kültürümüzde o bayramların, o bayramdaki güzelliklerin tarifi mümkün değil. Çok önemli şeyler. Çocuklar tabii o bayram namazını kılacaklar, erken kalkacaklar. Tabii bayram namazını kılmadan önce sabah namazı oluyor. Sabah namazına gidecekler. Sabah namazından bayram namazı vakti işrak vaktidir. İşrak vakti ne kadar camide oturmayı öğrenecekler. Tabii sabahleyin kalkacak. Gusül abdesti alacak. Sabah namazına gidecek. Sabah namazını kılacak. Sabahtan işraka kadar beklemek zaten bir hac ve ömre sevabı kazandırıyor. Onu kazanacak. Kurban bayramını kılacak. Hutbeyi dinleyecek. Bazısı namazı kılıp gidiyor. Hayır. Hutbeyi dinleyecek. Hutbe de çok önemli. Hutbeyi dinleyecek. Ondan sonra evine gidecek. Çoluk çocuk işte bayram geldi. Kapıda karşılayacaklar. El öpecekler. Hediyeler verilecek. Ondan sonra kurbanın kesilmesi başlayacak. Çünkü o günün en sevaplı işlerinden birisi bu. O bittikten sonra o işlemler, telaşlar kolaylandıktan sonra ziyaretler başlayacak. Büyükleri, küçükler ziyaret edecekler. Komşular birbirlerini ziyaret edecek. Tertemiz elbiselerle tatlı bir bayram olacak.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları, Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

Selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza kaldığımız yerden devam edelim efendim. Evet, Hazreti İsmail'in Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssasının edebiyatımızda nasıl yansıdığını incelemeye çalışıyorduk ve çok farklı örneklerden divan edebiyatı ve halk edebiyatında bu yansımayı çok net bir şekilde gördüğümüzden bahsetmiştik bir önceki programda. Fuzuli'nin Hadikat-ü Süveda'sından bahsetmiştik. Burada Hazreti İsmail etrafında gelişen olaylar arasında babası tarafından annesi Hacer'le Mekke'de bırakılması, Zemzem'in ortaya çıkmasına sebep oluşu, Mekke şehrini kurması, burada babasıyla birlikte Kabe'yi bina etmesi, kurban edilmesi, bu esnada şeytana karşı gelmesi çok önem arz ediyor. Bilhassa kurbanla ilgili olaylar, kurban bayramını konu alan hediyeler var. Diğer birçok hususiyeti de ilahilerde, devriyelerde, duraklarda malzeme olarak kullanılmış efendim. Evet, Yunus Emre'den bahsetmeden olmaz, öyle değil mi? Bir peygamber kıssasından bahsedilir de Yunus bu konuya girmemiş olur mu? Yunus Emre'den beri Hazreti İsmail'in kurban edilişi üzerinde çok duruluyor. Bir devriyesinde diyor ki, şimdi adım Yunus durur, ol demde İsmail idi. Ol dost için Arafat'a kurban olup çıkan benem. Evet, böyle derken aynı zamanda haccın menasikinden olan Arafat'a çıkmak, kurban kesmek gibi vecibelere de işaret ediyor. İsmail'e çaldım bıçak, bıçak ana kâr etmedi. Hak beni azad eyledi, koç ile kurbandayım. Bu beyitte de kurban olayını anlatıyor. Nasıl böyle hemhal olmak, duyguyu nasıl böyle kendi üzerinde hissetmek, Yunus tarafından ne kadar güzel dile getiriliyor, öyle değil mi? Fuzuli'nin gerçi İsmail'e kurban gökten inmiş kadr için, hak bilir kadr için İsmail ona kurban olur beytiyle de yine aşıkla maşuk arasında derin muhabbet ifade ediliyor. Evet, divan edebiyatının önemli isimlerinden birisi Bağdatlı Ruhi. Bağdatlı Ruhi de diyor ki, feyzi haktan bulsak İsmail-ü Yusuf rütbesin, yine ol sahip kemalin kulu.

oluyoruz, kurbanıyız. Bu beyit hem İsmail'in gösterdiği sabır ve itaat sebebiyle Allah katında derecesinin yüksekliğine işaret ediyor. Hem de kulun rütbesi ne kadar yükselse de Allah katında kul olmaktan öteye varamayacağını belirtiyor. Aşıklar canlarını sevgili için kurban etmek istedikleri zamanda hemen Hazreti İsmail söz konusu ediliyor.

15. yüzyılın yine divan edebiyatının önemli isimlerinden birisi Ahmet Paşa. San İsmail'dir çeşmin ki yatar hançer altında, ya İbrahim'dir zülfün ki olmuş gülsitan ateş. Sevgilinin kirpikleri aşığın canını almak üzere çekilmiş, Hazreti İbrahim'in elindeki hançere, aşığın gözü de İsmail'in teslimiyetle bakan gözüne benzetiliyor efendim. Bunlar müthiş benzetmeler tabii.

hayali beyin müje hançerle İbrahim'e dönmüş, göz İsmail veş teslime benzer. Yine aynı anlayışı ifade ediyor. Tevhidlerde her peygamber bir vasfıyla anılırken Hazreti İsmail özellikle itaat ve sabrıyla ele alınıyor efendim. Ahmedi'nin sensin İbrahim'e veren azmü İsmail'e sabr, hem veren Yakub'a hüznü, Yusuf'a hüsnü cemal beyti de tabii bunu gösteren en güzel örneklerden birisi. İslam terbiyesinde İsmail ayrıca ana babaya, bilhassa babaya itaatin örneği olarak çokça bahsediliyor. Evet, inşallah bundan sonraki programımızda da Hazreti İsmail'in modern edebiyatta yansımasını nasıl bulduğunu değerlendirmiş olacağız. Selam ve dua ile.

0: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.
1: Kardeşlerim, şimdi bu bayram tabii bizim için önemli olan bazı şeyler var. Bayramda yapmamız gereken Kurban Bayramı'nın namazının kılınması vaciptir. Namazın içinde 6 tane ilave tekbir vardır. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra, ikinci rekatta da Zamm-ı Sure'den sonra rüküye varmadan önce üçer üçer iki tekbir, bunlar da vaciptir. Bir de Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazını kıldıktan sonra dahil 23 vakitte Müslümanlar Kurban Bayramı'nda erkekler açık yüksek sesle bir defa tekbir getirirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd sözünü söylemeleri de vaciptir. Yani bayramın mendupları da şunlardır. Bayram günü Müslüman erken kalkacak, gusül abdesti alacak, misvak kullanacak, dişlerini ağzını güzelce misvaklayacak, güzel kokular sürünecek, giyilmesi mübah olan elbiselerinin en güzelini giyecek. Güzel, temiz elbiselerini giyecek. Tabi temiz olmak şartıyla, yıkanmış olmak şartıyla ilk elbise olmayabilir, yepyeni de olabilir. Allah'ın nimetlerini düşünerek sevinçli ve neşeli görünecek. Yüzük takacak, böyle bayramda yüzük takmak da menduptur. Tatlı bir şey yiyecek, mümkünse hurma, tek adet olmak üzere. Tabi Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olan kimseler kurbandan yemek için bir şey yemeden namazdan sonra kurbanın kesilmesini beklemesi, o da menduptur. Sabah namazını camide kılacak. Ondan sonra bayram namazı için mümkünse daha büyük camiye gidecek veya bulunduğu camide kılacak. Acele etmeyip sükunetle yürüyecek. Namaza giderken tekbir getirecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd diyerek gittiği yoldan başka bir yoldan dönecek dönerken. Müminlerle karşılaştığı zaman güler yüz gösterecek, selam verecek. Elinden geldiğince çok çok sadaka verecek. Ayrıca tabii kabirleri ziyaret etmesi, eski büyüklerini ahirete irtihal etmiş olan büyüklerini, onların kabirlerini ziyaret ederek ruhlarına fatihalar okuyarak, hayırla anarak ruhlarını şad etmesi de lazım. Bunlar bayram günlerinde Müslümanların yapması gereken şeyler.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır.

takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti Rahman'a varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

0: Gençler soruyor, uzmanlar cevaplıyor. Sorularım var, başlıyor.
1: Akraba ortamlarında çok sık rastladığımız bir konu var. Kurbanı ortak kesmek. Kurbanı ortak giriliyor mu yoksa tek başımıza mı kesmeliyiz? Eğer ortak kesersek de kaç kişiye kadar ortak kesebiliriz?
2: Koyun ve keçi hayvanlarında bir kişi kesebilir. Ortak olamaz. Diğer sığır, manda ve deve cinsinde 7 kişiye kadar ortak olmak caizdir. Tabii şöyle şeyler oluyor, soruluyordu. Mesela yardım kurbanı yapılıyor. İşte herkes şu kadar para veriyor. Ortaklaşa bir kurban kesiyorlar. 10 kişi, 15 kişi bir koyun mesela. Bu bir kurban değildir. Bu normal sadaka, yani bir yardım anlamına gelebilir. Kurban olacaksa bir şey, bu adak olsun. Gerek uduhiye dediğimiz kurban bayramında kestiğimiz gerçek kurban olsun. Bunların dediğimiz gibi koyun keçilerde bir kişi bir hisse olabilir. Manda, sığır ve develerde ise 7 olabilir. Bu 7'den daha az da olabilir. 3, 4, 5, 6, 2 kişi bir deveyi kesebilirler. 1 kişi kesebilir. Sığırı ve deveyi kesebilir. 7 kişiye kadar izin verilmiştir. Bütün mezheplerimizde aynı görüş vardır. Dolayısıyla ortak kesme konusunda şöyle bir şey var. Bazı şartlar vardır. Yani 7, 1 kişiye 7 de 1'den daha az düşmemeli hissesi. Yani o tarz, yani çok detaylı ama mesela şöyle oluyor. Yarısına bir kişi, diğer yarısına 3 kişi kurbana giriyorlar. Bu tarz sorular geliyor. Burada hesap şekli şudur kabaca. Hesap ettiğimizde eğer onlardan herhangi birinin hissesi 7'de 1'den daha düşük değilse geçerli olur. Ki daha düşük olmaz bu durumda. 4 olursa daha düşük olur. Mesela bir yarısı bir kişinin, diğer yarısı 4 kişinin olsa, tahminim yani biraz matematiksel yapmak lazım da bir matematikçiyle, 7'de 1'den daha düşük olur bir hissenin biri. O zaman kurban hiçbiri caiz olmaz. Dolayısıyla burada buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de hisselerde ikinci dikkat edilmesi gereken husus, bütün katılanların ibadet kastıyla bu hisseye dahil olmuş olmaları gerekir. Eğer biri sırf kurban kesilirken ben de et alayım diye katılırsa bu kurban geçer.

0: geçerli olmaz, hiçbiri için geçerli olmaz. Fakat kurban dediğimiz şeylerden biriyle katılmışsa, mesela şükür kurbanı da olabilir, adak kurbanı da olabilir, akika bile olabilir. Dolayısıyla kurban kastıyla katılmışsa o zaman katılabilir, bu şekilde kesilebilir. Şartımız sırf et için katılmış olmayacak şeklinde bir takım şartları vardır bu ortak kurban kesmenin diyebiliriz.
1: Vacip kurban kesen kişi kestiği kurbanın etinden yiyebilir mi?
0: Normalde bildiğimiz kurban bayramında kestiğimiz kurbanı kesen bir kişi kurban etinden yiyebilir. Adak kesmişse birisi içinden o eti dağıtmalıdır, kendine düşen miktarını dağıtmalıdır. Onu kendisi yememelidir. Yerse yediği miktar kadar fakirlere tasadduk etmelidir. Dolayısıyla hem hediye kurbanı hac kurbanında, hem şükür kurbanında, hem kurbanda kestiğimiz uduhiye dediğimiz bizim edha dediğimiz kurbanda kişi kendi kestiği kurbanın etinden yiyebilir. Sadece adaklarda fakire bağışlamış olduğu için, fakirin hakkı olduğu için yerse onu tasadduk eder. Yememesi esastır. Ama bir ortam gerektirdiği için yerse tasadduk etmesi gerekir diyebiliriz. Dolayısıyla kurban etleri helal kılınmıştır. Etleri ve kanları Cenab-ı Allah'a ulaşmaz. Sizin takvanız ulaşır buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede. Dolayısıyla önemli olan orada işte nefsimizi kurban etme, Allah'ın emirlerine itaat etme, Cenab-ı Allah'a yaklaşmak kastıyla yapılan ameldir. Et kısmı sonraki ikinci dil meseledir diyebiliriz.
2: Kurban kestiğimizde ortaya çıkan etin bir kısmını da dağıtmamız gerektiğini biliyoruz. Fakat tam olarak ne kadarını dağıtmalıyız?
0: Kurban eti ile ilgili örfte şöyle bir anlatı var. Doğrudur o. Ben de katılıyorum ona. Üçte birinin işte fakirlere dağıtılması, üçte birinin eş dost akrabayla birlikte ikramlarla yenmesi, üçte birinin de aile efradının yemesi şeklinde. Bu bir örftür. Bunu aslında bulunduğumuz şartlar belirler, örf belirler. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kıtlık olduğu için hiç biriktirilmeyecek. O gün yedik, ikram ettik, bitti. Yani birkaç gün içerisinde, üç gün olduğu falan da söyleniyor. Dolayısıyla bu şekildeki şartlarda dağıtmak esas olur ve tabii farz diyemeyiz, buna gerekli vacip diyemeyiz ama o şartlarda hemen hemen tamamını dağıtmak uygundur. Ama bazı durumlarda imkanlar iyidir, ülkenin imkanları iyi, işte dünyanın imkanı da iyi olduğunu düşünelim. O durumda kurban etinin tamamını bir kişi kendisine ayırsa, Hanefi mezhebimize göre bir şey lazım gelmez, kendisi tüketebilir. Ama Şafii mezhebinde mutlaka bir parçasının fakirlere ulaştırılması gerekir. O da önemli, güzel bir hüküm. Dolayısıyla yani bir kısmını mutlaka, yani benim kanaatime göre de ikram etmekte, yani fakirlere ulaştırmakta fayda vardır. Üçte biri ayırmak da uygundur. Yarı yarıya ayırmak da, tamamını tasadduk etmek de uygundur. Mesela yurt dışına verilen kurbanlarda tamamı tasadduk edilir kesildikten sonra. Bu daha da faziletli olur tabii ki. Dolayısıyla yani diyelim ki bir kişi kurbandan sonraki etini herkese ikram etti, yedirdi, ziyafet verdi. O da mümkündür. Veya diyelim ki ihtiyaç sahibi biri kıt kanaat bir kurban kesmek istedi, kurban kesti. İşte 15 kilo, 10 kilo, 15 kilo bir eti oldu. İşte hocam ben bunu dağıtmasam benim daha çok ihtiyacım var. İşte buzdolabına koysak, yıl boyunca tüketsek olur mu derse, tabii ki olur. Onun ihtiyacı varsa öncelikli olarak Hanefi mezhebimizde hiç vermese bile kişinin kurban etini biriktirmesi, evinde tutması, yıl boyunca ailece tüketmesinde bir sakınca yoktur. Ne kadar çok dağıtırsak o kadar fazilet ve sevap elde etmiş olacağımız için esas kalan da baki vel bakiyatü salihat, salih amel odur. Dağıtmayı teşvik etmekte fayda var tabii ki.
2: Kurban ibadetinin belki de en güzel yanlarından birisi kestiğimiz kurban etini başkalarıyla paylaşmamız oluyor. Büyüklerimizden gördüğümüz kadarıyla genelde komşularımızla ya da akrabalarımızla, belki tanıdığımız ihtiyaç sahibi insanlar varsa onlarla paylaşıyoruz. Tabii ki bu listede çok önemli. Fakat kurban etini kimlerle paylaşmamız daha güzel olur diye bir soru yöneltelim size.
0: Kurban etinde herhangi bir şart yok. Herkese verilebilir. Bütün Müslüman kardeşlerimize bağışlanır. Gayrimüslimler konusunda küçük bir ihtilaf olmakla birlikte Allahu alem, gayrimüslim bir kişiye de kurban etinden ikram edilebilir. Kişi öncelikle ihtiyaç sahibi varsa kendi beldesinden başlayarak ihtiyaç sahibi insanlar işte bayramın neşesini yaşamaları ve ete ulaşmak çok kolay.

0: Şöyle diyelim, illa şunlara vermesi gerekir gibi bir şey yok. Faziletli olan, en çok ihtiyaç sahibi olan kişiye ulaştırmaktır. Hani bunu uluslararası kurban organizasyonu açısından da söyleyebiliriz. Hangi ülke daha çok muhtaçsa oraya göndermek daha faziletli olur. En çok ihtiyaç sahibine ulaştığımızda en faziletlisini yapmış oluruz. Ama yani bu bir şart değildir. Kendi komşumuz, akrabamız da olabilir. Onlara da ikram edebiliriz. Kurban kesen bir kişiye kurban eti ikram etmekte bir sakınca yoktur. Kabul ederse o da olabilir. O onun etini ikram eder, onun eti. Yani serbest bir durum vardır. Burada bir sınırlayıcı bir şey yoktur.
1: Gençler soruyor, uzmanlar cevaplıyor. Sorularım var programını dinlediniz.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Kurban sözcüğü yakın olmak anlamında, Arapçadaki kurbiyetten ya da yaklaşmak anlamındaki takarruptan türetiliyor. Bunda hiç sorun yok. Ama dini bir terim anlamında da zaten muayyen bir zamanda belli şartları taşıyan bir hayvanı usulüne göre Allah rızası için kesmek. Fakat bu meselenin arka planı çok anlamlıdır. Gerçekten de kurban dediğimiz andan itibaren bence Hazreti İbrahim hatırlanmalı. Bu noktada da Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresi 97 ve devamındadır. Hazreti İbrahim'in bir düşü vardı. Bizim ne düşümüz var? Mesela ümmetin bu parçalanmışlığının nasıl giderileceğine dair bir düşümüz mü var? Verdiğimiz hakikaten gönlümüzden çıkarak mıdır? Mesela bugün kurban deyince eminim ki ben de dahil olmak üzere pek çok kimse kavurma geliyor aklına. O yüzden kurban da hakikaten Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak ama bir rüyamızın olması lazım. Hakikaten bir isteğimizin olması lazım. Ona yaklaşma irademizin bütün samimiyetimizle olması lazım. Çünkü Cenab-ı Hak Hac suresinde kurbanın ne etleri ne de kanları bana ulaşacaktır. Allah'a ulaşacak olan ancak gösterişten uzak takvamızdır. Bu yüzden de bana göre kurbanın sembolize ettiği derin hakikat, hayat sermayemizi ve mallarımızı onun yoluna adadığımızı bir kez daha ispat etmektir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra. Reklam.
3: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra. Reklam.

0: kameri ayların en sonuncusu olan Zilhicce ayında oluyor hac. Belli bir zamanda oluyor. Zilhicce'nin 9'unda Arafat'a çıkılıyor. Zilhicce'nin 10'u da Kurban Bayramı oluyor. Efendim Zilhicce ayı bitti mi? 12. ay bitmiş olunca artık kameri sene doluyor. Ondan sonra yeni yıl geliyor. Yeni yılda Muharrem ayı ile başlıyor. Şimdi Zilhicce ayının içindeyiz. Allah hayırlısını ihsan eylesin. Bizim hacılarımızı buralılar seviyorlar. Efendim buranın idaresi de itimat ediyor. Yani tedirgin değil. Başka milletlerin hacılarına yapılan muameleden çok daha sıcak muamele yaptıkları söyleniyor. Bizim hacı babalar da sevimli insanlar, hacı teyzeler. Güzel davranışlarıyla, sevimli, sokulgan, samimi halleriyle dikkati çekiyorlar. Zaten kıyafetlerinden belli, kırmızı, ay yıldızlı işaretlerinden belli oluyor. İşte böylece hacca doğru, hac yapma vazifesine doğru hazırlanıyoruz. Bu Zilhicce'nin hacca kadar olan, bayrama kadar olan 10 günü, 10 gün senenin en mübarek günlerindendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki hiçbir zamanda yapılan ibadetler, hayırlar, sadakalar, namazlar, zikirler, hatimler, oruçlar bu günlerde yapıldığı kadar sevimli değildir Allah-u Teala Hazretlerine. Bu günlerde yapılan ibadetler her zamandan daha fazla sevimlidir diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Bu günlerin kıymetini, gecesi gündüzü kıymetli, ibadetle, hayırla geçirmeye çalışmak lazım, fırsat bilmek lazım, oruç tutmak lazım, nafileten sevap kazanmak için oruç tutmak lazım.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Bayram Söyleşileri.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz, Akra'da yine özel bir programla birlikteyiz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz. Programımızda kıymetli bir hocamız, bir misafirimiz var. Kendileriyle hasbihal edeceğiz. Bayram ve manasına ilişkin felsefe ve din bilimleri öğretim üyesi doçent doktor Ahmet Canan Karakaş hocamız bizlerle birlikte. Efendim, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Zilhicceniz hayırlı mübarek olsun. Günlerin feyzi bereketi cümle dinleyenlerin ve ümmeti Muhammed'in üzerine olsun temennisiyle başlayalım.
1: İnşallah hocam, bayramınızı da tebrik ediyoruz aynı zamanda. Bizler
2: teşekkür ederim. Hayırlı bayramlarınız olsun.
1: İçinde bulunduğumuz bu mübarek günlerin manasıyla isterseniz başlayalım. Hepimiz için kurban kelimesinin günlük hayatta farklı karşılıkları olabilir. Bunun tabii birçok boyutu da var. İsterseniz bu kelimeden aslında tam olarak ne anlamalıyızla başlayalım. Ne dersiniz hocam?
2: Tabii ki hay. Ama önce bir tarihselliğinden başlayarak kısa bir şekilde bir vurguda bulunup oraya atlamak istiyorum.
1: Peki, buyurun hocam.
2: Şimdi kurban ibadeti, evet, Hazreti Adem'in çocuklarıyla beraber başlamakla beraber bizim ibadet olarak algıladığımız kurban daha yakın bir dönemden Hazreti İbrahim, Allah'ın haliliyle beraber, onun verdiği sözle beraber başlamış. Burada bir babanın 90 sene evladı olmayıp bir erkek evladı oluşundan sonra Allah'ın tekrar onu kendi elleriyle, babasının elleriyle feda etmesini istemesi manidardır. Genel anlamda şöyle bir baktığınız zaman, fıtri olarak erkekler oğul ister, analar kız ister. Dolayısıyla İsmail Aleyhisselam'ın yerine de koç gönderilmesi, yani sığır ya da inek ya da affedersiniz koyun şeklinde, dişi koyun şeklinde değil de koç gönderilmesi bile bu anlamda manidardır. Bu ne demek? Yıllarca evlat verilmemiş, gelen evlat büyüyüp serpilmeden, daha süt kuzusu dediğimiz yaşta, ancak mümeyyiz çağına gelmiş, 7-8 yaşlarına gelmiş bir çağda, tam oyun çağında geri alınma emrinin gelmesi, yani imtihan çok ağır. Bu ne demek? Bu şu demek: özellikle koça, yani somuta dönüştürüldüğünde, insandan çıkıp maddeye dönüştüğünde, bugün bile gözlemlediğimiz bir şeyler var. Mesela hedonik alışveriş tutumları diye bahsettiğimiz hazcı alışveriş ya da kısaca toplumda geçer akçesiyle tüketim çılgınlığı dediğimiz şeyler var. Sahip olmak, sürekli biriktirmek, Hümeze suresinde var. Ondan sonra hemen El-Hakimüttekâsür diye okuduğumuz Tekâsür suresinde var. Biriktirme, yığma, biriktirme, yığma ve ondan medet bekleme, güç devşirme. O elinden alındığında sen güçlü müsün, değil misin? Bu asıl olan belki de. Ya, Allah-u Teala soyut aşkın bir varlık ama koç ya da mal ya da meta, para, güç, bunlar ise nedir? Somut varlıklar. Şimdi zamanın dehrinde öyle atfedilir, ben öyle duydum. Mehmet Zahid Kotku rahmetullahi aleyhe 3 tane böyle misafir gelmiş Anadolu'nun çeşitli yerlerinden, birbirini tanıyan 3 kişi. Namazdan sonra işte o meşhur mekanda, küçük kenardaki o tefrişatta oturmuşlar. Efendim işte biz sizi rehber olarak seçmek istiyoruz, öyle üstad bilmek istiyoruz falan girizgahtan sonra. Evladım demiş, neyi çok seversiniz? Ya işte onlar tevazu gösterecekler ya. İşte hayvanlardan en çok neyi seversiniz demiş. Aa, hepsi çok mübarek, hepsini severiz falan. Peki en sevdiğiniz yemek, aa, ayırt edilir mi, nimettir, hepsini seviyoruz. En sevdiğiniz çiçek, hepsini Allah yarattı falan. Evladım gidin önce sevmeyi öğrenin demiş. Yani gördüğün şeyi sevmiyorsan ben sana görmediğin şeyi nasıl sevdireceğim? Yani bir bilinç atlaması var burada, anlatabiliyor muyum? Kurbanda da koçtan fedakarlık ederek, koç nedir? Bir, can var. İki, muhabbet var. Ben köy kökenliyim, yaşım itibariyle 70 modelim ve köyde büyüdüm. Yani İmam Hatip bitinceye kadar hep köyde yaz tatillerinde tarlalarda çalıştık. O 70'li yıllarda, affedersiniz, öküzlerimiz vardı. Çift sürmekte öküz kullanırdık. Ve dedem onlarla arkadaşı gibi sohbet ederdi, temizlerken, yedirirken, içirirken. ben anlamazdım o gün için, ama insanın bir diğer canlıyla eğer biraz da merhametliyse alt kategorideki canlıyla bir muhabbet kuruyor, bir ünsiyet peyda ediyor. Çok ileri gitmeyelim. Hanımlarımıza, kadınlarımıza bakalım. Hemen iki saksı çiçek oldu mu muhabbet başlar.
1: Evet.
2: Bir ünsiyet peyda oluyor. Peki bundan vazgeçmek, bakın dini tabirleri kastetmiyorum. Vazgeçmek, bir canlı bir varlıktan vazgeçiyorsun, senin olandan. Senin alt kategorinde ama senin olandan, sahip olduğun bir canlı. Aranızda sevgi ve muhabbet var, birikmiş. Kuzuyken kucağınızdan düşürmediğiniz bir koyunu kurban edeceksiniz. Ya da cennet kokusu dediğimiz evladınız, burada ne var biliyor musunuz? Çok sevmeyin, vazgeçmeyi öğrenin. Çok sevdiğimiz zaman Allah'tan başka bir şeyi, çocuğu, eşi, evini vesaire, arabasını,

0: çok sevdiğin zaman vallahi billahi tallahi hemen çok gecikmeden sınanıyorsunuz. Ben bunu yaşadım. Yani başka örneğe ihtiyaç duymuyorum. Ben ikna oldum buna. Anlatabiliyor muyum? Çocuğum çok yani 40 yaş sonrası bir çocuk oldu. Çok tatlı maşallah hoppala zıppala bir sene bir kolunu bir sene bir kolunu kırdı. Şimdi yani acısıyla sınanıyorsunuz. Allah daha fazlasını vermesin. Bunlara sabredip şükretmeyi nasip etsin.
1: Amin.
0: Bu bağlamda kurban dediğimiz şey sevdiğimiz bize hani ayeti kerimede zühinelinnâsi hubbiş şehavat şehvetlerin malının işte atlar, paralar, makamlar sevdirilmiştir insana dediği o somut sahip olduklarımızdan vazgeçme, vazgeçebilme. Yarın Azrail kapıya dayandığında, perdeler kalktığında vazgeçeceksin. İşte bu bedenden, bu somuttan vazgeçeceksin. Dolayısıyla somut dokunabildiği şeylerden vazgeçmek. Bu bağlamda insanlar bazen eşyalarına yüksek anlam ifade ediyorlar. İşte bu benim ilk arabam. Onu unutamıyorum. İşte o çok şükür ilk evimiz. Hani şurada yaşamıştık ya şöyleydi de böyleydi de. Yani bunlardan vazgeçmek. Eşyaya, metaya yüksek anlam yüklediğimizde o şey elimizden gittiğinde yıkılıyoruz. Bunun çok net ayeti kerimesi var. Eraeyte men ittehaze ilahehu havahu. Nefsinin arzularını put edinenleri görmedin mi? Ve bu yüksek şahsiyet örneği değil kesinlikle. Tam tersine nefsi emmare boyutunda yaşayan, somut tensel hazları özellikle peşinde koşan birinci primat düzeydeki insan kalitesinin bir sınavı. Hal böyle olunca en yüksek düzeyde Allahu Teala kurban kesmemizi emrederek dünyalık dokunabildiğimiz, sevebildiğimiz, gözle görebildiğimiz beş duyu organıyla algıladığımız ve bize haz ve mutluluk veren bir şeyi kendi muhabbeti, sevgisi için vazgeçme anlamından bahsediyor. Hal böyle olunca Kur'an-ı Kerim'de bunun birçok anlamı var. Nüsük, mensek, nahır, inna atayna da olduğu gibi ve udhiye kurban Arapçada çok sık güncel anlamda bizatihi kurban bayramındaki kurban kesmeyi udhiye olarak bize anlatıyor ve bu bağlamda elde sahip bulundurduklarımızın düzenli ve sağlıklı bir şekilde devamlı olabilme sorumluluğu. Sorumsuzluk nedir? İsraf. Sahip olduğumuz mal ve metanın sorumsuzca sürekli harcanması yerine bir niyete bağlanarak Allah'ın rızası için ona kurbiyet, ona yaklaşma rızasıyla ve sorumluluk bilincinin de getirdiği kontrol bende, güçlü olan benim, duygularım değil. Ben hazlarımı kontrol edebiliyorum. Al işte bak hisseye girdim. Mis gibi böyle gözleri ışıl ışıl bakan o tosuncuğu Allah'ım senin rızan için gözden çıkardım. Çok güzel, çok sevimli. Nice emekler verilmiş, çok tatlı. Ama hepsini yaratan sensin, veren de sensin, alan da sensin. Ben niyetime aldığım senin rızanı istiyorum. Al verdiğin yine senin olsun Rabbim diye duygularının esiri değil, duygularını kontrol edebilme ibadetidir gibi geliyor bana kurban.
1: Sevdiğimiz şeylerden Allah yolunda vazgeçebilmek.
0: Vazgeçmek,
1: ve...
0: evet. İnfak, tamam o ibadet anlamı veya kelimesi ama vazgeçmek. Yarın öbür gün neden vazgeçemeyeceğimizi bilmiyoruz. Kurban sorumluluğuyla bütün her şeyi kontrol edip gücü eline alıp Allah'a teslim etmek. Vazgeçmek. Evet.
1: Ve böyle bakınca aslında ne kadar derinlikli bir anlamı olduğunu hatırlamış oluyoruz. Şimdi baktığımızda dediğiniz gibi bu haz ve mutluluk çağında ya da bir şeylere yetişme derdinde olduğumuz bu ahir zamanda belki bu önemli zamanları, bu önemli ibadetleri de bir şekle sıkıştırır isek, işte şu gün kurban keseceğiz, şu kadar kişi bir araya geldik, şuraya gittik, şurada bu işi yaptık, işte efendim şu kadar et çıktı, bu kadar kemik de çıktı veyahut da şuraya vekalet verdik, ulaştı, mesaj geldi, gördük, Allah kabul etsin dedik. Yani buna sıkıştırırsak galiba aslında evet şeklen bir ibadet niyetimiz halisse yerine gelmiş oluyor ama bu taraflarını sizin bu vurguladığınız kısımlarını düşünmez isek tıpkı kurban gibi birçok

0: Şey, Allah yolunda harcamaktan, sevdiğimiz şeylerden vazgeçmekten biri durur ya da hatırlamadan bunu yaparsak galiba tam manayı yakalayamamış oluyoruz.
1: Evet, biraz sıkıntılı olabilir, ibadetlerde risk altına girmiş olabilir diye düşünüyorum.
0: Pekala hocam, bu önemli açılımlar için teşekkür ederiz. Aslında kelime manasını sormak istemiştik ama tarihinden bu tarafa zaten bu anlattıklarınızla da gerçek manasını kavrama yolunda bir adım atmış olduk.
1: Evet.
0: Şimdi biraz da dilerseniz kazanımlarından söz edelim. Yani kurban ibadetinin bize olan kazanımlarından, faydalarından söz edelim ve bunu belki hayatın diğer zamanlarına da yansıtmak üzere nasıl bir açılım sağlar bize? Bundan bahsedelim.
1: Şimdi bizim bu din psikolojisi alanında bir kavram var, dini başa çıkma diye. Bu dini başa çıkmalardan bir tanesi de sadaka. Genel kavram açısından baktığımızda vacip kurban bizatihi Allah'ın doğrudan bize, hani biz de vacip diyoruz ve Kevser suresini gösteriyoruz ama bir kurban olgusu var ve Allahu Teala'nın kullarından emri var, isteği var. Bu kurban ibadeti kavramı bizim aynı zamanda başımıza gelebileceğini düşündüğümüz, korktuğumuz sıkıntılara karşı bir dini başa çıkma metodu olarak da karşımıza çıkıyor. Nitekim şöyle bir sıralamaya sokalım. Hadis-i şerif de var, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler de var. Başınıza gelen şeylerin sebebi kendi ellerinizle işlediklerinizdendir. Şimdi bunu klasik tefsirlerde günah olarak hemen ve akabinde istiğfar. El hak doğrudur. Dini literatürün kendi bağlamı içerisinde bu doğrudur. Ancak bununla beraber bugün biraz daha yaymak istediğimizde, günün problemlerine, sıkıntılarına yaymak istediğimizde, hayatın akışı içerisinde kulluğumuz noktasında ihmallerimiz var. İşte kurban dediğimiz şey en yüksek düzeyde hem parasal anlamda hem sevdiğimiz candan vazgeçme bağlamında bir dini başa çıkmadır. Yani Allahu Teala'nın bize günahlarımıza kefaret olması, bize affetmesi, onun rızasına kavuşma ve olası muhtemel afet veya belalardan kaldırılması, korunması bağlamında öncelikle böyle bir kazanım olma ihtimali yüksek. Çünkü halkın içerisinde görüyoruz, işte borcunu ödediği zaman, ev borcu aldığı zaman şükür kurbanı kesiyor. Ben bunu ilk defa gözüm açıldığında, çocukluğumda hatırlıyorum. İlk defa traktör aldığımızda kurbanlar kesildi, mevlütler okundu vesaire. Böyle insanlar evini bitirdiği zaman sadakalar verir, kurban keser. İşte hacdan geldikleri zaman kurban bayramına da denk gelir. Salıncaklar kurulur, köy yerlerinde eğlenceler yapılır ve kurban günü hacılar geldikten sonra da tekrar işte kaç kişi hacca gittiyse o kadar ailenin ev sahibi diyeyim, artık dedeler hacca gittiğini düşünürsek babalar, evlatlar birleşiyorlar, ortak bir kurban alıyorlar. Bu kurban kesiliyor, etiyle pilavlar düşüyor, pişiriliyor ve çevre köylerden de davet ederek büyük bir şölen halinde, işte biz büyüklerimiz hacca gitti geldi, Kabe'yi gördü gibi böyle büyük bir muhabbet ve sevinçle bu bağlamda bir şükür kurbanı yapıyor ve bu insanların hakikaten düşündüğünde malını koruyor. Kurban dediğimiz ibadete vacip noktasında olsun veyahut da sadaka kurban olsun fark etmez, tahmin edilemez, öngörülemez hastalık, bela, kaza gibi şeylerde tedavi ve korunma, sığınma noktasında yüksek bir dini başa çıkma enstrümanı diyelim, yani veya ritüeli ya da ibadeti olarak karşımıza çıkıyor. Öte taraftan kurbanla ilgili yazılan kitaplar, yapılan çalışmalar var. Dilerseniz onlardan bahsedebilirim
0: Buyurun, buyurun
1: kısmen
0: hocam.
1: vaktimiz varsa.
0: Buyurun.
1: Şimdi daha önce bir kurbanla ilgili organizasyon, sempozyum organizasyonunda 504 kişiyle yapılmış bir çalışma var. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi kurban bağışı, bugünlerde çokça zikrettiğimiz, birbirimize hatırlattığımız bir ibadetimiz. Ömrünüzde kaç kez kurban bağışı yaptınız ile kurbanınız kesilmiştir, Allah kabul etsin mesajı geldiğinde o ruh hali sorulmuş insanlara, sadece bir kez kurban bağışı yapanlar da 86 kişi mutluluk hissetmiş. 48 kişi paylaşmanın hazzını, 159 kişi derin bir

0: huzur duygusunu 171 kişi hissetmiş. Yani totalde 500 kişiden en az 300-350'si derin bir huzur duygusu, içsel bağlılık. Bu hani iç huzur dediğimiz kavram var ya, büyüklerimizin bize öğrettiği, gündeme getirdiği kavram. Öte yandan 159 kişi, daha fazla 400 kişiye yakın belki de paylaşma hazzı toplamda ve 50 kişi mutluluk demiş. Yani kurbanı bağışlamak, Allah için kurban vermek ve vazgeçmek ve bunun karşılığının bir fakire gittiğini görmek, onun karnının doyduğunu, onun gözünün içinin güldüğünü görmek, aşağı yukarı 500 kişinin içinde 400 kişiye genel anlamda huzur, haz ve mutluluk kazandırıyor. Bu çok bence üzerinde durulması, konuşulması gereken bir şey. Burada şunu detaylandırabiliriz. Sadece bir kez yapanlar, sadece iki kez yapanlar, ama en yüksek şeyde 5 kez bağış yapanlarda muhteşem bir huzur ve paylaşma hazzı, sadakanın yerini bulması, onlara verdiği bir güven, bir lezzet, bir haz, bir gönül hoşluğunu kazandırması olarak karşımıza çıkıyor.
1: Tabii burada aslında hocam yani sonuçlar biraz da tabii malumun ilamı gibi ama o huzur ve şükür duygusu çok önemli. Bir yandan baktığımızda elbette asıl olan imkanlar çerçevesinde kurban kesmek veya bu esnada başında durmak, bunun için gayret göstermek. Ama bazen tabii çeşitli şartlar sebebiyle vekalet gibi, bağışta bulunmak gibi alternatifler de var. O halde de düşünülen, yani kendiniz kestiğinizde bu kez hani pay aylardan nereye dağıtalım, gerçek bir hak sahibine nasıl ulaşalım gibi bir soru oluşabiliyor. Böyle bir arayış zorluğu söz konusu olabiliyor ama bu tür bir organizasyonda tamamının gerçekten bir ihtiyaç sahibine ulaştığını düşündüğünüzde o huzurda tam karşılığını buluyor sanki.
0: Evet, çünkü öyle bir kalabalık ve hızlı bir yaşantının, insan demografisinin içindeyiz ki bir takım hayatın hızının getirdiği sıkıntılar veyahut da ne bileyim baş edilemez olaylar, kişiler, olgular, birçok şey paylaşılıyor. İşte ibadet ve özelinde de kurban ibadet, paylaşma dediğimiz, vazgeçme dediğimiz şey bu mutluluğu, o huzuru yeniden temin ediyor. Yani madde bağımsız gerçek bir huzur duygusu, maddeden uzaklaşmış, bağımlılıktan uzaklaşmış bir huzur. En önemli şey insan insana ilişki ve insanların birbiriyle paylaşması. Allahu Teala da tam bugünlerde bunu kurban olarak karşımıza çıkarmış. Bu bir fırsat diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Bayram günleri de bunun bir güzel vesilesi.
0: Aynen öyle.
1: Bir araya gelip kaynaşmak, sohbet etmek, muhabbetleşmek, sevgiyi, selamı, hürmeti, muhabbeti artırmak için güzel günler. İnşallah istifade edebilenlerden olmak duasıyla diyelim efendim. Süremiz ilerliyor. Belki de yavaş yavaş sona doğru da geliyoruz. Bayramın mahiyeti hakkında dilerseniz eklemek istedikleriniz olursa
0: Evet,
1: memnun oluruz hocam.
0: ben ona gelmek istiyordum hakikaten. Şimdi bayram dediğinizde gezmek akla geliyor ama Peygamberimizin hayatını incelediğimizde bayramlar zikir günleriymiş Yekta Bey. Gezme ve eğlenme günleri değil, zikir günleri. Bu çok enteresan bir şey ve en çok da tavsiye edilen zikirlerden bir tanesi tekbirlerle beraber. Subhanallahi ve bihamdihi zikrini çokça söylemek, bayram akşamı söylemek, özellikle mümkünse namaz vakitlerinden sonra dualara katarak Subhanallahi ve bihamdihi zikrini veya tekbirleri zaten söyleyeceğiz farz namazların hemen akabinde. Bayram günleri en çok ben etkilendiğim ve fırsat bildiğim, çünkü ölüme her gün biraz daha yaklaşıyoruz. Her gün biraz daha zaman ömürden çalıyor. Dolayısıyla insanların, cennet ehlinin pişmanlık duyacağı, çünkü la havfun aleyhim ve lahum yahzenun, cennet ehline korku ve hüzün yoktur. Tek böyle burukluk yaşayacakları şey dünyada zikirsiz geçirdikleri anlar, vakitler olacak diye hadis-i şerifler var. Bu bağlamda bayramların hem ziyaret ederken dua almak, hem gönülleyerek insanların kalplerine böyle bir huzur serpiştirmek, bir yandan da dilimizle, gönlümüzle fısıl fısıl fısıl Allahu Teala'yı zikredip Allah'ın rızasını kazanmak, onun beyaz defterinde bir imzası bulunmak ve yarın karşımıza çıktığında yüksel denilen insanlardan oluverme gayretiyle bildiğimiz bayram rutinlerinin dışında ziyaretleşme, kurban dağıtma vesaire veyahut da bazı kardeşlerimiz fiili olarak vekaletlerle hediye edilen kurbanları hak sahiplerine dağıtacak. Onlara şimdiden Allah kolaylık versin diyorum. Bayramın hemen bitiminde bu görevler başlayacak diye düşünüyorum. Hı hı. Dolayısıyla böyle sadece kurban dağıtmak, sadece ziyaret etmek, bunlar bayramın rutin halleri ama benim vurgulamak istediğim şey özellikle duaların, zikirlerin, ibadetlerin çok makbul olduğu Ramazan gibi aynı Zilhicce günleri ve bayram günlerini, kurban bayram günlerinde zikirsiz geçirmemeye hassasiyet göstermek gerekir diye düşünüyorum.
1: İnşallah, ne güzel hatırlattınız. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Aktardığınız bu güzel bilgiler için bir kez daha bayramınızı tebrik ediyoruz. İnşallah nice güzel bayramlara erişmek duasıyla diyelim.
0: Hep beraber cümle ümmeti Muhammed'le inşallah.
1: Pekala, Allah'a emanet olunuz. Kolaylıklar, hayırlı çalışmalar, hayırlı bayramlar diliyoruz hocam.
0: Hayırlı bayramlarınız olsun. Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam. Değerli dinleyenlerimiz, Doçent Doktor Ahmet Canan Karakaş hocamız program misafirimiz oldu. Kurbanın manası, ehemmiyeti, aynı zamanda onun psikolojik yönleri, manevi kazanımları, kurban bahşişinin verdiği mutmainlik ve en sonunda da bayramın mahiyeti üzerine sohbet etmeye çalıştık. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine ve noktalıyoruz programımızı. Bizler de yeniden tüm dinleyenlerimizin kurban bayramını tebrik ediyoruz efendim. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.
2: Bayram Söyleşileri. Safa ve Merve arasında bir arayış. Bize Hazreti Hacer'den kalan umutla, gayretle, azimle hayat kaynağına ulaşan Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle eşi Hazreti Hacer ve minik yavrusu İsmail'i o zamanlar ıssız bir yer olan bir vadiye az bir azıkla bırakmıştı. Bu gerçekten onlar için büyük bir imtihandı. O uzaklaşırken Hazreti Hacer eşine sordu. Bizi burada bir başımıza bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti ya İbrahim? Evet, Allah emretti. Öyleyse Rabbim bizi korur. Hazreti Hacer oğlunun yanına döndü. Bir yandan onu emziriyor, yanlarındaki sudan içiyordu. Kaptaki su bitince kıvranıp ızdırap çeken çocuğa dayanamayarak oradan kalkıp kendisine en yakın bulduğu Safa Tepesi'ne gitti. Üzerine çıktı, birilerini görebilir miyim diye etrafa baktı ama kimseyi göremedi. Safa'dan indi, vadiyi geçti. Merve Tepesi'ne geldi. Üzerine çıktı, oradan da etrafa baktı, yine kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi 7 kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Bu esnada Allah'ın rahmetiyle ilahi lütuf gelir. İsmail'in ayaklarının önünde yerden bir su fışkırmaktadır. İşte bu su Zemzem'dir. Ya Rabbi, bizleri de tıpkı atamız Hazreti İbrahim, annemiz Hazreti Hacer gibi teslim olmuş kullarından eyle. O nasıl azimle koştu ise Safa ve Merve arasında, bize de aynı azimle senin yolunda koşmayı nasip eyle. Neslimizden de Hazreti İsmail gibi itaatkar evlatlar nasip eyle. Hac ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Çünkü hac gurbete gidiş değil, vuslattır bize.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hacı Kabe'de son tavafını yaptığı zaman, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır.

0: Ekran. Reklam. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra. Reklam.
1: Bayramda da dopdolu. Akra.

bayram namazı, tabii bayram namazında çoluk çocuğumuzu giydireceğiz, tertemiz, gusül abdesti alacağız, güzel kokuları süreceğiz, temiz elbiselerle bayram namazına gideceğiz. Bayram namazı vacip, öteki namazlar farz. Bayrama gidip de öbür namazlara gitmemek olur mu? Olmaz. Tabii farz vacipten daha kuvvetli. Olsun, işte bayram namazında camiye gelir, o muhabbeti görür. Hani rahmetli Yahya Kemal Beyatlı büyük şair, nasıl böyle bayram namazını bir Süleymaniye'de muhteşem bir bayram namazı nasıl şiire geçirmiş anlatıyor, nasıl memnunluk duyuyor. Bizim kültürümüzde o bayramların, o bayramdaki güzelliklerin tarifi mümkün değil. Çok önemli şeyler. Çocuklar tabii o bayram namazını kılacaklar, erken kalkacaklar. Tabii bayram namazını kılmadan önce sabah namazı oluyor. Sabah namazına gidecekler. Sabah namazından bayram namazı vakti işrak vaktidir. İşrak vakti ne kadar camide oturmayı öğrenecekler. Tabii sabahleyin kalkacak. Gusül abdesti alacak. Sabah namazına gidecek. Sabah namazını kılacak. Sabahtan işraka kadar beklemek zaten bir hac ve ömre sevabı kazandırıyor. Onu kazanacak. Kurban bayramını kılacak. Hutbeyi dinleyecek. Bazısı namazı kılıp gidiyor. Hayır. Hutbeyi dinleyecek. Hutbe de çok önemli. Hutbeyi dinleyecek. Ondan sonra evine gidecek. Çoluk çocuk işte bayram geldi. Kapıda karşılayacaklar. El öpecekler. Hediyeler verilecek. Ondan sonra kurbanın kesilmesi başlayacak. Çünkü o günün en sevaplı işlerinden birisi bu. O bittikten sonra o işlemler, telaşlar kolaylandıktan sonra ziyaretler başlayacak. Büyükleri, küçükler ziyaret edecekler. Komşular birbirlerini ziyaret edecek. Tertemiz elbiselerle tatlı bir bayram olacak.

0: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
2: إن هذا القرآن صعب مستصعب لمن كرهه ميسر لمن تبعه. Şimdi bu da hazır Kur'an. Ya şu elimizdeki kitabımız, kitab-ı azimşan olan Kur'an azimşan sağ, takvim, zor, evamir-i ilahiyle dolu için, yasaklarla dolu için. Bir taraftan evamir-i ilahi yapacaksın, bir taraftan da menahiden sıkınacaksın. İkisi de nefse hoş gelmeyen şeyler. Nefis onlardan hoşlanmadığı için ağır geliyor. Bakma. Kime? Hiçbir kötü namahrama bakma. Ne yapacaksın? Kafanı önüne değeceksin. Ya olur mu canım bu devirde hoca efendi? Bunun için sağ, kızım Allah yasak etti bunları dersen, oğlum yasak etti dersen, aman der. Ne kadar ağır bir iş bu. Müstasap bu da onu tehdit için geliyor. Ne iş bu? Limen kerihahu. Hoş görmeyenler için. Zorluk bunlar içindir. Müyesserü limen temrahu. Fakat Kur'an ne zordur ne ağırdır. Kime? Kur'an'a uyanlara. Cenneti gözleyenlere, rıza ilahi gözleyenlere Kur'an bir nurdur. Bir hidayet kaynağıdır, bir tefsirat kaynağıdır. Bunun için şurada şöyle izlatmışım. Bu Kur'an okunduğu vakitte manasını da aşina olmadığımız halde hele güzel bir ağızdan okunursa o Kur'an hepimize bir huzur, bir neşe, içimize bir korku az da olsa vermektedir yani. Bunu Ramazanlarda hep bilmekteyiz ve görmekteyiz. Bir korku, bir tazim. Tazimimiz çok şükür yerindedir. Fakat Kur'an'ı tekzip eden insanlar için Kur'an okunduğu vakitte sıkılırlar. Sıkılırlar, bunalırlar. Kesse de sudan çıksa derler. Uzattı da çok uzattı da derler. Hemen kaçmak için fırsat arar ve tenkide

0: Hemen yol arar. Bu Kur'an'dan hoşlanmadığının alametidir. Çünkü içerisinde unur yok. Ve yezidühüm nüfura. Nefesleri artar böyle. Ve yevveddûne inkıta'ahu likerâhetin. Hemen kesin diye bakarlar. Herkes bundan telezzüz edecek, zevk alacak, nur alacakken o bir an evvel kesilmesi ister. Hazreti Allah Celle ve Aleyha bunu haber veriyor. Diyor. Ve izâ zekâte rabbike fil Kur'an vahdehu vellev alâ edbârihim nüfura. Hoş görmeyenlerin alameti bu. Kaçmak isterler daima. Hoş görmezler. Aksi gibi ve izâ zikrallâh ve izâ zikrallâh vahdehu me'ezzet kulûbillezine ilâ inibillâh. İşmezzet, ürkmek, nefret etmek, munkabiz olmak, sıkılmak ve daralmak. Bu, Kur'an okunduğu vakitte bu gibi haller kendisinde olan insanlar münafıklığın alameti oluyor. Ve izâ zikrallezine min dûnî izâhum yestebşirûn. Bir hikaye, bir vaka, sevindirici şeyler böyle söylediğimiz vakitte herkes sürur içerisinde dinliyor. Ama Kur'an'a gelince bunalıyor, tıkılıyor, daralıyor. Çünkü işine gelmiyor. Müyesserun limen tebi'uhu. Kur'an'a tabi olan, tasdik eden müminler tekşi'u minhu culudullezine yakşavne rabbi. Bu Kur'an okunur ki böyle titrerler. İşlerinden, dışlarından da titrerler. Sümmeteline culuduhum ve kulubuhum ila zikrillah. Ondan sonra Allah-u Teala'nın zikriyle sakin olurlar. Hadisim de böyledir. Ve inne hadisi sahabül müstasabül limen kerihe müyesserül limen tebiha. Şimdi mesela yukarıda paralar sizi helak edecek dediğimizde bunu bizim de gönüllerimiz oluyor. Neden? Parayı seviyoruz. Para hepimizin işine geliyor. Yaşama parada. Para olmasa hiçbir şey olmaz. Parasız. Müyesserül limen tebiha. Men semiha hadisi fe hafizahu ve amile bihi ca'a yevmel kıyame ma'al Kur'an. Her kim ki benim sözümü dinler, onu beller, ve onunla amel ederse, o da ehli Kur'an ile beraber haşrolacaktır. وَمَنْ تَهَاوَنِ بِحَدِيثِ فَقَدْ تَهَاوَنِ بِالْقُرْآنِ Hadisine kıymet vermeyen insanlar, Kur'an'a kıymet vermeyen insanlara müsavidir. وَمَنْ تَهَاوَنِ بِالْقُرْآنِ خَسْرَتْ دُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kur'an'a kıymet vermeyenler, hoş görmeyenler, onunla amel etmeyenler, dünyası da ahirette berbat-ı perişandır, Allah muhafaza.
1: إن ربي تبارك وتعالى أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فأرسل إلي أن أقرأه على حرفين فرددت عليه أن هون على أمتي فأرسل إلي أن أقرأه على سبعة أحرف وذلك بكل ردة على أمتي مسألة يسألنيها قلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخذت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه القلب حتى إبراهيم
0: جناب Peygamber صلى الله عليه وسلم Kur'an biliyorum aşırı okurlarken hafızlar görmüşsünüzdür. Çeşit kıraatını okurlar. Esri okur, ötürü okur. İkisini birbirine karıştırır okur. Altından üstünden çeşitli okur. Çok çeşit okumaları var. Bu ilmi bilenler için. Bu hafız geldi de Mısır'dan gelmiş. Beş kıraat ediyorlarmış. Ne bilelim biz? Okurken burasını yanlış buldurdum ben de. Bizim hafız Haydar Efendi var. Ha dedi bu beş kıraatından okuyor dedi. Bunlarınki böyledir. Aynı kıraat, aynı manadır. Fakat çıkıyor bazı yerde. Bazı yerde kısa yapıyor bir şeyler. Şimdi Hazreti Übey Kâb olsa gerek Übey diyor. Bir namaz kılıyorlarmış. Bakmış ki birisi bir kıraat okuyor. Duymamış onu. Allah Allah demiş. Böyle okuran da olur mu? Birisi daha gelmişti bir başkası. O da bir başka kıraat. Yani onunkunun başkası. Aa demiş. Bu da büyük şey. Bu da ayrı bir kıraat. Nasıl şey? Bunlar ikisini de önüne katmış. Resulullah'a götürmüş demiş. Ya Resulallah. Bunlar bizim bilmediğimiz bir Kur'an okuyorlar demiş. Hiç duymadık sizden. Nasıl okudunuz? Okuyun bakayım demiş. Okutmuş. Pek güzel demiş. Pek güzel değil. Güzel okudular. Demiş Kur'an bana geldi, 7 harf üzerine okuma Cenab-ı Hak'tan müteaddit defalarda ricamla kabul edildi. Her defamda Cenab-ı Hak ayrı bir kıraat ile ki kavim, tabi Arap kavmi çeşitli lügat kullanıyor. Her kavmin lügatı üzerinde okunmasına Kur'an müsait olmuş demek. Hafız Zekai Efendi, ben hacca gittiğim vakitte orada, buralı. 17 sene orada oturmuş. Dedim ki Hafız abi bir Kur'an okudu dinleyelim dedim. Bize buradaki Kur'an gibi bir Kur'an okudu. Canım dedim buradaki Kur'an gibi Kur'an'ı her zaman dinliyoruz. Bir Arap şerifi üzerine siz 17 senedir buradasınız dedim. Elbette daha güzel okursunuz sen. Yo dedi. Hiçbir Türk

0: Arap gibi okuyamaz dedi. Şimdi Arapça okuyacağım derken ne Türkçe olur ne Arapça olur dedi. Türkçe'ye de benzemez, Arapça'ya da benzemez. İkisi arasında aşure gibi bir şey olur dedi. Onun için dedi, kendi dilimi çevirmedim dedi. Çünkü kabiliyetimiz, dilimizin iktizası bu kadar. Tam Arap gibi konuşabilmek için küçük yaştan itibaren orada olmak lazım. Şimdi mesela Arapça konuşan birçok gençlerimiz var. Fakat Arap'ın konuştuğu gibi konuşamaz yine. Belli olur daima.
1: İn künte tuhibbuni fettehiz bil belâi ticfâfâ ile âhir hadis. Bu Müslümanların bayramlarının en büyüğüdür. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi bu dünyada hiç hayır olmazdı. Bu dünyanın hayrı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mevkide o hafıza ne güzel okuyorlar ama bayılıyor insan. Bu Peygamber'in ne güzel mersiyeleri var. Sesleri de güzel. Maşallah insan bayılıyor. Şimdi Cenab-ı Peygamber burada diyor ki eğer sen beni seviyorsan, bu sevmende sadıksan belalara hazır ol. Zaruretlere, sıkıntılara hazır. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nasıl geçirdiğini siyerlerde hep duymuş, işitmiş nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı çok böyle sade, çok sade ve bazen aç, bazen tok kalması ile ümmetine bir örnek olarak da geçirmiştir hayatını. Dünya saltanatlarından hiçbir saltanata kıymet vermemiştir. Böyle olduğu için şimdi onu seven onun halini alacak. Onun halini alabilirsen sevginde sadıksın. Halini alamadıkça sadık olamıyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niçin bu dünyaya iltifat etmedi? Her şey elindeydi yani. Allah da veriyordu. Dünyanın nesini istersen vereceğim. Altınını, gümüşünü, nesi varsa vereceğim diye vaat de etmişti. Öyle olduğu halde bir gün tok kalayım, sana şükredeyim. Bir gün aç kalayım, sana tadarruğu niyaz edeyim diyerekten istemedi dünya saltanatlarından hiçbirisi. Acaba neden istemedi? Çünkü aklı evvel. Aklı evvel, aklı kül dedi sende olacak. Bütün Cenab-ı Hak aklı ona vermiştir. Bize zerresi düşmüştür, akıl tozu düşmüştür yani. O kadar aklıyla beraber bu dünyaya neden kıymet vermedi? Çünkü onun yegane gayesi Allah. Ve onun rızası ve ahirettir dolayısıyla. Bunu ümmetine duyurmak için dünyaya iltifat etmedi. Dünya ne olacak? İşte demin de arz ettiğim gibi saltanat, bu dünyada nice saltanat sahipleri tarihlerde besbelli. Bu dünyanın ufak tefek cefalarına sabredip ahiretin ebedi hayatını kazanmak herkesin en büyük kârı odur. Resul-i Ekrem bize orada örnek oldu ki ey ümmetim bu dünyaya fazla iltifat etmeyin. Yine burasını bırakacağız. Bu ebedi ahiret hayatına döneceğiz. Bu ahiret hayatına döndüğümüz vakitte eğer Allah'ın rızasını kazandıysak ne mutlu o cennet cennetin çeşit nimetleri bize de verilecek. Yok bu dünyaya aldanmış da efendim imansız ve ameli salihsiz olarak öte tarafa geçecekse ne yazık ki o artık ebedi husran orada işte başlıyor. Allahümme ey benim Allah'ım femen ahabbeni kim beni seviyorsa ferzukul afaf ona iffet iffet haramlardan kaçsın iffet yalnız namus değil. Bütün haramlardan kaçmak da olur. Bugün iffet çok büyük bir şey. Müslümanlıkta iffet çok büyük mertebedir. Bu iffetini muhafaza etmeyen insan, haramdan kaçınmayan insan ki o da hiledir. Bu hilenin cezası olarak düşmanın musallat olmasına sebep olur. Bu haramların irtikabı. Ferzuklu afaf, haramlardan Müslüman demek Allah-u Teala'nın emirlerini dinleyen ve ona itaat eden adamın adıdır. Ya Rabbi beni sevenlere sen bu iffeti ver, haramlardan kaçsınlar, haramlardan korunsunlar, haramlara sokulmasınlar. Vel kefaf, kefaf, kanaatkar olsunlar. Elindekine kanaat etsin. Şimdi bak bu kanaat çok mu? Bir ibadet halinde. Burada ister Allah diyelim, ister Kur'an okuyalım, ister nasihat edelim. Hepsi bunun zikrullah'tan ibarettir. Bu zikrullah olan meclislere Cenab-ı Hakk'ın rahmeti iner. Habibullah, Resulullah'ın sözleri konuşuyor yahut Kur'an'dan konuşuluyor diye birbirlerini şey yaparlar. Biz de böyle Cenab-ı Hakk'ın rahmeti yağar, iner. Nasıl ki insanlar yağmur olmazsa şey olurlar, dünya yağmur olmazsa felaketli düşerler. Kıtlık olur, su bulunmaz, ölürler insanlar rahmet olmazsa. Bu rahmet sayesindedir ki biz yaşıyoruz. Bu da manevi rahmettir. Yine derste. Cenab-ı Hakk'ı sevmek lazım ya. Vazife farz. Fakat Allah'ı nasıl seveceğiz? Allah'a bizi kim sevdirecek? Resulullah sevdirecek. Binaenaleyh Resulullah'ı sevmeyince Allah sevilmez ki. Allah'ı sevmek için onun Resulünü seveceksin. Resulullah sana nasıl sevileceğini, Allah'ın nasıl sevileceğini bildirecek. Gönlüne aşıyı yapacak. Yani güneşe perdasız aynasını tutarsınız da onun nurunu nasıl öte tarafa aktarıyorsunuz? Peygamber aynı bir perdasız gibi ayda güneşten aldığı nuru ilahiyesini efendim o mümin kulların kalbine ta kıyamete kadar bu ama. O gün için değil. Peygamber o gün ashabının arasında vardı başka. Kıyamete kadar onun nuru bakidir. Onun nuruna teveccüh edenler nuru ilahiden alınan nur onun kalbine aktarılır ve o aktarılma dolayısıyla o kulda sevgi hastır. Yoksa kendiliğinden almaz. Onun için peygamberi sevmek de nasıl olacak? Peygamberi bizi sevdirebilecek alimler vasıtasıyla olacak. Peygamber işte 1400 sene evvel dünyadan gitmiştir. Eğer bize onu tanıtacak ilim sahipleri olmasa biz peygamberi nereden tanıyacağız? İnne alek kıyamete kadar da bunların ardı arkası kesilmeyecektir. İnşallah bunlar vasıtasıyla da biz de peygamberimizi sevebileceğiz. Peygamberimiz şimdi böyle ulemalar vasıtasıyla sevdiğimiz gibi peygamberimizin sevdiklerini de sevmek. Bu müminleri bazı kamilleri çok var. Öyleyse biz de müminleri ve kamil olan müminlere karşı eğilip bükülüp tedarru-u niyaz ile onların da sevgisini kazanmamız lazımdır ki Hakk'ın, Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'ın sevgisine mazhar olabilelim. Şimdi bak, bunun kıymetine bak. Bu mümin-i kamil. Her mümin-i kamil alimdir. İlimsiz kemal olmaz. İlimsiz kemal olmaz. Her kamili görüyorsanız mutlaka ilim sahibidir. İlim sahibi olmayan da kemal olmaz. Çünkü Allah-u Teala'nın sıfatı ilimdir. Kemaline masuf Allah-u Teala'nın. Bilal-i her kamilde alimdir. Alim olmadıkça ama alim manen de olur. Onun için onları da sevmemiz muhakkak lazımdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sormuşlar. Ya Resulallah. İşte Efendimizin bir şeysi var. La imane limen la muhabbete leh. Üç defa bunu tekrarlamışlar. Allah'ı sevmeyenin imanı iman değil. Zayıf değil. Demiş la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ehli imandır. Cehennemde yanmayacak inşallah. Cennetlik olacaktır ama maksat olan, maksud olan kemaldir. Bu kemal sahibi olan iman sahipleri ise muhabbet-i ilahiye mazhar olmadıkça olmaz. İnsanın yaşı Allah'ı bildiği günde başlar demişler. Allah ne zaman tanıdı insan? Muhabbet ne zaman ona kaynadı? Ne zaman ona itaata başladı? O zamandan da itibarendir onun yaşı. Ama 90'da anlamış, ama 80'de anlamış, ama 100'de anlamış. Ve Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman sevebilirsiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneti seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. O sessiz ise, o bizi muhakkak seviyor. Allah'tan. Sevmese yaratmaz. Bu yaratma sevgiden dolayı. Bak bizi ne güzel şekillerde elhamdülillah bir de iman ile müşerref olarak bizi bir de secde-i rahmana kabul ederekten yaratmıştır. Demek ki seviyor ve her gün nimetlerini başımızdan aşağı yağdırıyor. Sevmese bu nimetleri de vermez bize. Veriyor, seviyor, imanla da müşerref kılmış. Bir de nuru iman vermiş elhamdülillah. Bundan dolayı kulun da Allah-u Teala'yı sevmesi lazım ve gerektir. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: sevgili kardeşlerim. Şimdi bu bayram tabii bizim için önemli olan bazı şeyler var. Bayramda yapmamız gereken Kurban Bayramı'nın namazının kılınması vaciptir. Namazın içinde 6 tane ilave tekbir vardır. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra, ikinci rekatta da Zamm-ı Sure'den sonra rüküye varmadan önce üçer üçer iki tekbir, bunlar da vaciptir. Bir de Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazını kıldıktan sonra dahil 23 vakitte Müslümanlar Kurban Bayramı'nda erkekler açık yüksek sesle bir defa tekbir getirirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd sözünü söylemeleri de vaciptir. Yani bayramın mendupları da şunlardır. Bayram günü Müslüman erken kalkacak, gusül abdesti alacak, misvak kullanacak, dişlerini ağzını güzelce misvaklayacak, güzel kokular sürünecek, giyilmesi mübah olan elbiselerinin en güzelini giyecek. Güzel, temiz elbiselerini giyecek. Tabii temiz olmak şartıyla, yıkanmış olmak şartıyla ilk elbise olmayabilir, yepyeni de olabilir. Allah'ın nimetlerini düşünerek sevinçli ve neşeli görünecek. Yüzük takacak. Böyle bayramda yüzük takmak da menduptur. Tatlı bir şey yiyecek. Mümkünse hurma, tek adet olmak üzere. Tabii Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olan kimseler kurbandan yemek için bir şey yemeden namazdan sonra kurbanın kesilmesini beklemesi, o da menduptur. Sabah namazını camide kılacak. Ondan sonra bayram namazı için mümkünse daha büyük camiye gidecek veya bulunduğu camide kılacak. Acele etmeyip sükunetle yürüyecek. Namaza giderken tekbir getirecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd diyerek gittiği yoldan başka bir yoldan dönecek dönerken. Müminlerle karşılaştığı zaman güler yüz gösterecek, selam verecek. Elinden geldiğince çok çok sadaka verecek. Ayrıca tabii kabirleri ziyaret etmesi, eski büyüklerini ahirete irtihal etmiş olan büyüklerini, onların kabirlerini ziyaret ederek ruhlarına fatihalar okuyarak, hayırla anarak ruhlarını şad etmesi de lazım. Bunlar bayram günlerinde Müslümanların yapması gereken şeyler.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Kutsal topraklarda Arafat ve Hac heyecanı. Dünyanın dört bir yanından hacı olmak için Mekke'ye gelen Müslümanlar Arafat coşkusunu yaşıyor. Hacın en önemli rüknü olan vakfe için Arafat'a intikal eden hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tevbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de buluştu. Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine akşamdan itibaren ulaşan hacı adayları geceyi ibadet ederek geçirdi. Arafat'taki vakfe duası sonrasında Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları Müzdelife Vakfesi'nin ardından bayram sabahı şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve say görevi yapılacak, tıraş olunarak ihramdan çıkılacak. Hacılar bayramın 3. gününe kadar şeytan taşlama görevini yapacaklar, ardından veda tavafında bulunacaklar. Duha Kurban Organizasyonu vekalet kabulü yarın sona eriyor. Mahmut Esat Göçen Vakfı, Duha 21. Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda uygun imkanlarla vekalet kabulü bayramın 1. günü 23.59'da sona erecek. Kurban Bayramı'nda Avustralya'da kesilip Endonezya'da hak sahiplerine dağıtılacak küçükbaş kurbanlık vekalet bedeli 10.550 lira, Türkiye'de kesilip Türkiye'de hak sahiplerine ulaştırılacak küçükbaş kurbanlık vekalet bedeli 21.750 lira, büyükbaş kurbanlık bir hisse vekalet bedeli ise 29.900 lira olarak belirlendi. Ayrıca dileyen hak sahipleri kurban etinin tamamını hak sahiplerine bağışlayabileceği gibi dilerse yarısını kendileri için teslim alabilecek. Türkiye'de bayramın 2. ve 3. gününde 45 ilde kolay teslimat noktalarından teslim alınabilecek. Organizasyon kapsamında 2006 yılından bu yana kurbanlıkların kesim süreçlerinin her aşaması kurbanın bir ibadet olduğu bilinciyle İslami usullere uygun olarak modern tesislerde gerçekleştiriliyor. Yapılan açıklamada Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'na dünyanın herhangi bir yerinden duha.global web adresi üzerinden havale, tek çekim veya kartla 3 taksit imkanıyla vekalet verebilirsiniz denildi. Mehmet Said Kotku ve Mahmut Esat Göçen hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamız, Bir Safer 1448 15 Temmuz Çarşamba, Mahmut Esat Göçen hocamız ise 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi günü hatim dualarıyla yad edilecek. Ayrıca bu kapsamda 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazı buluşmasıyla Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda doğuş işrak ibadeti buluşması gerçekleştirilecek. Programa katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Teşrik tekbirleri başladı. Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak anlamlarına geliyor. Teşrik, terim olarak Zilhicce'nin belirli günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade ediyor. Teşrik tekbiri ise bugünden itibaren bayramın 4. gününün ikindi namazına kadar farz namazların arkasından birer defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd diye tekbir getirilmesine deniyor. Bayram günleri nasıl değerlendirilmeli? Zilhicce ayının 10. günü olan yarın itibariyle Kurban Bayramı idrak edilecek. Kurban Bayramı namazı ve her farz namaz sonrası tekbir getirilmeli. Bayram günü temizlenmeye önem verilmeli. Namaza giderken tekbir getirilerek dönüşte selam verilebilir. Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirilebilir, zikir ve duada bulunulabilir. Bayram ziyaretleşmeleri ve kabir ziyaretleri yapılabilir. Bayramda büyükler ve küçükler, uzaktaki aile bireyleri ve akrabalar ziyaret edilebilir. sadakalar ve hayırlar artırılabilir. Bayramlar ibadet olmasının yanında sevgi, saygı ve birliktelik zamanı. Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar toplumun manevi bağlarını güçlendiren özel günler. Son yıllarda gerek şehir hayatının koşuşturması gerekse dijitalleşme bayramlardaki görgü ve nezaket kurallarının göz ardı edilmesine neden olabiliyor. Uzmanlar bu kuralların sadece birer adet değil toplumsal huzurun anahtarı olduğunu vurguluyor. Bayram ziyaretleri hala önemini korurken işte öne çıkan bazı temel nezaket kuralları. Bayram sabahı aile büyüklerinin ziyaret edilmesi geleneksel bir nezaket göstergesi. Kapı ziyaretlerinde zamanlama önem taşıyor. Sabah çok erken ya da akşam çok geç vakitlerde ziyaret yapılmamalı. Yüz yüze görüşmek mümkün değilse aramak veya sesli mesaj göndermek hala bir nezaket göstergesi. Sadece emoji ile mesaj atmak özellikle yaşlılar açısından yetersiz görülebilir. Çocuklara el öpmek, teşekkür etmek ve misafirlikteki davranış kuralları benimsetilmeli. İkramlarda ölçüyü kaçırmamalı. Dijital nezaket de önemli. Bayram mesajları kopyala yapıştır değil kişisel olarak yazılmalı. Toplu mesajlarla bayram kutlamak yerine birebir mesaj atmak daha samimi. Bayramda aşırı et ve tatlıya dikkat. Uzmanlar Kurban Bayramı dolayısıyla et ve tatlı tüketiminin arttığı öğünlerde bireylerin kendilerini sınırlaması gerektiğine vurguladı. Bayramda kırmızı et ve tatlı tüketmenin hayli fazla olduğu, bu durumun kalp, diyabet ve böbrek hastalıklarında sorunlara sebep olabildiği belirtildi. Sağlıklı bireylerde de dikkat edilmediği takdirde ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği belirtildi. Özellikle bayram süresince et yeme oranına çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen kardiyoloji uzmanı Dr. Fatih Bayraktar, kırmızı et faydalı çünkü içeriğinde demir, çinko, fosfor, B grubu vitaminler gibi çok sayıda element var. Ancak doymuş yağ ve kolesterol içeriği de fazla. Görünür yağları temizleseniz dahi kırmızı et ortalama %20 civarında yağ oranı var. Bu sebeple tüketilen miktar yani porsiyon miktarı çok önemli dedi. Bayraktar fazla et ve çikolata tüketiminde mide yanması, gaz, şişkinlik, hazımsızlık gibi sağlık sorunlarının olabildiğini belirterek, kalp hastalığı öyküsü, kalp ritim bozukluğu ve tansiyon hastalarında bu durumun sindirim problemlerine neden olarak bir anda kötüleşmeye yol açabileceğini vurguladı. Özetle günlük et tüketimi bir öğünle sınırlı tutmak gerekiyor. Mümkünse kavurma ya da kırmızı etin olduğu öğünleri öğle saatlerinde tercih etmeli. Ağır hamur tatlıları, şeker, aşırı yağlı, çok tuzlu ve yüksek kalori içeren yiyeceklerin yerine sebze ve meyve tüketimine ağırlık vermek gerek. Bağırsak faaliyetlerinin düzeni için günde 2 adet kuru kayısı önerilebilir. Etin yanında pirinç pilavı makarna yerine bulgur daha doğru tercih olur dedim. Türk adet ve geleneklerine göre bayramlaşmaya gidilen her yerde sofra kurulduğuna işaret eden Bayraktar, kendimize biraz daha fazla sınır koymaya çalışalım, kendimize dur diyebilmeyi bilmeliyiz dedi. Akra bayramda da dop dolu. Hac coşkusunun yaşandığı Arefe günüyle sevinç, birlik ve beraberlik vesilesi Kurban Bayramı Akra'da özel yayın akışıyla kutlanıyor. Bayram boyunca sohbetler, belgeseller, söyleşiler ve daha pek çok özel program dinleyicilerimizle buluşacak. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan'ın bayram özel sohbetleri yine Akra'da. İlim, kültür ve sanat adamlarıyla yapılan bayram özel söyleşilerinde bayramların manası, bayram hatıraları konuşulacak. Bayramda beslenme tavsiyelerinin yer aldığı sağlık

0: saat afiyet, bayram yolculukları ve misafirliklerini güncel olarak ele alan Bayram Tadında, Anadolu'da bayram geleneklerinin anlatıldığı Anadolu irfanı, bayramı özel müzik eserleriyle kulağınızdan gönlünüze ve evrensel ahenk, bayram anekdotlarının paylaşıldığı Sırça Köşk, bayramların edebi yönlerinin vurgulandığı 5 dakika edebiyat arası ve söz ola gibi daha pek çok program bu bayramda da Akra'da yayına gelecek. Arefe günü ve Kurban Bayramı özel yayın akışını Akra Medya'dan takip edebilirsiniz. İslam aleminin ve tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, meteorolojinin tahminlerine göre bayramın ilk günü yarın yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olurken bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerine yükseleceği tahmin ediliyor. Bayramın ilk gününde vatandaşları hem güneşli hem de yer yer yağışlı bir hava karşılayabilir. İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimleriyle Karadeniz'in bir bölümünde yağışlı hava etkili. Haritaya göre Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur ve Muğla'nın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Ayrıca Mersin, Adana, Niğde ve Kayseri hattıyla Karadeniz bölgesinde Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde de sağanak yağış geçişleri bekleniyor. İstanbul'da hava parçalı bulutlu, en düşük 15, en yüksek 27 derece. Ankara'da parçalı bulutlu, en düşük 11, en yüksek 23 derece. İzmir'de az bulutlu ve açık, en düşük 18, en yüksek 30 derece civarında. Doğu Anadolu bölgesinde ise hava daha serin, Erzurum çevrelerinde sıcaklığın 19 dereceye kadar düşmesi beklenirken bölge genelinde az bulutlu bir hava var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise Diyarbakır ve çevresinde sıcaklıkların 28 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 32 dereceyle Mersin ve çevresinde ölçülürken en düşük gece sıcaklığı ise 4 dereceyle Erzurum ve çevresinde hissedilebilir. Özellikle sağanak yağış beklenen bölgelerdeki vatandaşların bayram ziyaretleri ve açık hava etkinlikleri konusunda tedbirli olmaları konusunda uyarılar paylaşıldı. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün Akra'da Arefe günü özel yayın akışı sizlerle olacak. 14.10'da Sağlık Saat Afiyet programımızda Kurban Bayramı'nda beslenme üzerine konuşulacak. Saat 15'te hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşen'in hac vazifesinde Arafat'ta yaptığı özel dua yayına geliyor. 17.10'da kurban ve kazanımlarının konuşulacağı özel söyleşi, 22'de bayram özel bölümüyle şehri İstanbul, 23'te Süleymaniye'de bayram sabahı şehrinin tahliliyle özel söyleşimiz yayında olacak. Ayrıca bayram boyunca da sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan bayram özel programları Akra'da olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar diliyoruz.
1: Akra. Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra. Reklam.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri hakkı ve hayrı söylemeyi nasip etsin, doğruluktan ayırmasın, sevdiği razı olduğu sözleri söylemeyi, işleri yapmayı, sevdiği şekilde ömür geçirmeyi, huzuruna sevdiği razı olduğu bir kul olarak varmayı nasip eylesin.
2: Men ahya leyletel fıtri ve leyletel adha lem yemut kalbuhu yeme temutul kulub. Sadaka Resulullah bima kal ev kema kal. Bayram günlerinin faziletiyle ilgili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki men ahya, kim ki ihya eder, kim ihya ederse, nereyi, neyi, leyletel fıtri, Ramazan bayramı gecesini, kim ihya ederse, başka, ve leyletel adha, Kurban bayramı gecesini ihya ederse, lem yemut kalbuhu, onun kalbi ölmez, yevme temutul kulub, kalplerin öldüğü günde, kalplerin öldüğü günde o kimsenin kalbi ölmez. Biliyorsunuz Arapçada İdül Fıtır derler, Fıtır bayramı derler. Biz Ramazan bayramı diyoruz. Halkımızın arasında da şeker dağıtıldığından dolayı bu bayram münasebetiyle şeker bayramı diye ad olmuş. Tabi aslında Arapça tabir olarak Fıtır bayramıdır bunun adı. Fıtır. F-T-R. Fıtır. Bunun gecesi nedir? Arefe'yi bayram kıldığımız o sabaha bağlayan gece demek. Yani o gece. O geceyi kim ihya ederse bir. İkincisi ve leyletel adha. Kurban bayramı gecesinde ihya eden. İhya nasıl olur? Bir gecenin ihyası nasıl olur? Gecenin ihyası ihya etmek, diriltmek demek yani. Canlı tutmak demek. Filanca adam filanca kimseye hayır yaptı, ihya oldu. O kadar çok hayır yaptı ki ihya oldu filan diyoruz. Biliriz bu kelimeyi. Geceyi ihya etmek ne demek? Mümkünse geceyi hiç uyumayıp zikir, tesbih, Kur'an, namaz, ibadet, niyaz, dua böyle geçirmek. Eğer ona gücünüz yetmezse yatsı namazıyla sabah namazını mutlaka cemaatle kılmaya çalışın. Bu da hadis-i şeriften bir kurnazlıktır yani. Hadis-i şerifte tavsiye edilmiş ki bir kimse yatsı namazını cemaatle kılarsa, sabah namazını da cemaatle kılarsa bütün gecesini, gündüzünü sanki ibadetle ihya etmiş gibi olur buyurmuş Peygamber Efendimiz. Oh ne mutlu. Peygamber Efendimiz buyurmuş. Ona uyarsak oradan onu kâr etmiş, kazanmış oluruz bir. Bir başka hadis-i şerif var. Bir kimse abdestli yatarsa, yani abdest almış, dua ederek Bismillahirrahmanirrahim diyor, Kul huvallah okuyor, Kul evzu bir Rabbil Halak okuyor, Kul evzu bir Rabbil Nas okuyor, efendim Amentü'yü okuyor, dilinin döndüğünce hayırlı bir şeyler söyleyip, dualar edip öyle uyuyor abdestli olarak. Abdestli uyuyan kimseye melekler bütün geceyi sanki ihya etmiş gibi sevap yazarlar. Hadis-i şerifte böyle geçiyor. Ondan da faydalanalım. Hatırınızda olsun. Abdestli yatarsanız o geceyi ihya etmiş gibi olursunuz. Ama gücünüz yeterse hiç uyumadan ibadetle ihya etmek isterseniz o daha üstün olur tabii. O gecelerden gafil olmayın. Bir de cuma geceleri. Cuma geceleri önemlidir. Cuma gecelerinde de o gecelerin faziletli olduğunu bilerek ona göre şey yaparsanız uygun olur. Ne olurmuş böyle yapan kimseye? Yani kim Ramazan bayramının gecesini ve Kurban bayramının gecesini ihya ederse ne olurmuş? Lem yemut kalbuhu. Kalbi ölmez. Ne zaman ölmez? Yevme temutul kulub. Kalplerin, bütün öteki kalplerin normal olarak öldüğü günde onun kalbi ölmez. Şimdi kalp dediğimiz şey ne diyelim? Hocam kalp dediğimiz şey insanın göğsünde tık tık atan bir şey var ya odur. Hayır. Arapçada evet ona da kalp derler ama biz Türkçe'de ona yürek deriz. Yürek. Tık tık atıyor yüreği. Ona yürek deriz. Kalp iki manaya gelir Arapçada. Bir yürek manasına gelir. Tamam. İşte o et parçası manası. Gönül manasına gelir. Gönül manasına gelir. Ha, asıl bu murad. Ölüde de kalp vardır. Ölür. Kalbi duruyor. Kalbi var işte orada duruyor. Mühim olan gönül. Yani insanın o iç alemi, gönül kelimesi Türkçe'de var. Arapçada ikisine de kalp derler. Düşünmesi lazım. Dinleyen insanın anlaması için düşünmesi lazım. Kalp, bazı kalpler ölür mü? Ölür. İnsan sokakta gezer de kalbi ölüdür. Yani gönlü ölüdür, gafildir, katı kalplidir, taş gibi taşlaşmıştır kalbi, kalbi ölüdür. Nasihat söylersin dinlemez. Lehum kulubun la yefkahune biha. O kafirlerin kalpleri var ama akletmiyorlar ki diyor. Demek ki akıl etmek, anlayış merkezidir kalp, yani gönül. Onun için bazı kimselerin kalpleri hayattayken ölür. Bazı kimselerin kalbi hayattayken ölür. Şimdi yevme temutul kulub, kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez, ne demek? Demek ki iki şey anlaşılabilir. Bir, insan ölünce her şeyi bitecek, tamam. Onun kalbi ölmez. Onun gönlü diri kalacak. Yani mezarında bile kalbi diri olarak şey yapacak. O mana olabilir. İkinci mana, öyle büyük fitneler olur ki o büyük fitnelerden dolayı insanlar gaflete düşerler. Dinin gerçeklerini anlayamazlar. Allah'ın rızası yolunu bilemezler. Peygamber Efendimiz'in sünnetinin izinden peşi sıra gidemezler de herkes sapıtır şaşırır. Allah Allah. Hacı Efendi çocuğuna bakarsın bir başka türlü. Niye? Bir acayip dünya. Beş kardeş, bir tanesi bakarsın şu tarafa hizmet ediyor, bir tanesi bakarsın bu tarafa hizmet ediyor. Demek ki öyle fitneler oluyor ki kalpler ölüyor. İnsanlar sapıtıp gidiyor. Nedir? Kalbi ölmüş. İmanı kalmamış. Kalbi ölmüş, gitmiş. İşte kalplerin öldüğü böyle büyük fitne zamanlarında onların kalpleri ölmez. Ne zaman ölürse kalpler, büyük fırtınalar gelip de ne zaman ölürse o zaman onların kalbi ölmez. Kalbin dirilmesi için çarelerden bir tanesini de söyleyeyim. Kalpler Ela bi zikrillahi tetmainnul kulub. Agah olunuz, biliniz, dikkat ediniz, gözünüzü açınız ki Allah'ın zikriyle gönüller mutmain olur ve zikrullahla dirilir kalp. Estağfurullahla, la ilahe illallahla, Allah sözüyle kalpler dirilir. Uyanır, parıldar, pası gider. Ölüm düşüncesiyle, ölümü düşününce kalbin pası gider. Zikrullahla pası gider. Namaz kılmakla pası gider kalbin. Çalışmaya başlar. Çalışmayan şey, ha paslanmış da ondan, işte yağladım, şimdi tıkır tıkır çalışıyor dediğiniz gibi kalpler çalışır. Onun için namaz kılın, tevbe edin, istiğfar edin, zikredin, ölümü unutmayın. Ölümü unutmayın. Hocalarımızın tavsiyelerini hatırlarsınız, bize bunları hep tavsiye etmişlerdir. Bak hadislerden çıkıyor hikmetleri, neden tavsiye etmiş oldukları anlaşılıyor. Kalpler diri kalsın diye. Kalbin hayatı nedir? Kalbin hayatı marifetullah'tır. Hay olan, canlı olan bir kalp nedir? İçinde marifetullah vardır. Allah bilgisi, Allah sevgisi, Allah haşiyeti, Allah korkusu vardır. O kalp diridir. Ötekisi bir şeyden haberi yoktur. Dünyadan haberi yoktur. Ne dünyadan haberi vardır, ne ahiretten haberi vardır. Allah kalpleri diri olanlardan eylesin. Amin. Kalplerin öldüğü fitneli fesatlı zamanlarda bizim kalplerimizi öldürtmesin.
3: Amin.
2: İnsanların kabirlere girdiği, azasının toprak olduğu zaman da gönlü diri kalanlardan eylesin.
3: Amin.
0: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
4: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim

Efendim bu haftaki programımızda ilk olarak payitahttan, İstanbul'dan kutsal topraklara uzanalım. Orada yapılan inşa çalışmalarından, tamiratlardan söz edelim. Ki malumunuz hiç ihmal edilmemiş mübarek mekanlar, eksiklikler tamamlanmaya çalışılmış, tamiratlar yapılmış birçok padişah döneminde de. Sultan Abdülmecid Han'ın da bu yöndeki çalışmalarına dair bir makale var elimizde. Başbakanlık Osmanlı Arşivi notlarından. Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı topraklarını dahil ettiği mukaddes beldeler, hac ibadetinin rahatlıkla yapılabilmesi noktasından ve mukaddes mekanların manevi önemine binaen ehemmiyetini elbette her zaman korumuş, imarı ve hizmet çalışmaları içinde hiçbir masraftan kaçınılmamış. Mihrimah Sultan'ın 1573'te Mekke-i Mükerreme'ye getirdiği aynı Zübeyde suyundan tutun, 1908 yılında Hicaz Demiryolu tamamlandığında Medine-i Münevvere istasyonuna yanaşan ilk tren hep bu hizmet cümlesinde. Osmanlıların mukaddes beldelerde yaptığı imar faaliyetlerinden biri de Sultan Abdülmecid Han'ın 1850 senesinde Mescid-i Nebevi'de başlattığı ve tam 10 yıl süren tamirdir. Masraf defterlerinden anlaşıldığına göre Sultan Abdülmecid bu tamire 700 bin mecidi altını, bir başka ifadeyle 140 bin kese akçe harcamış. İstanbul'dan gönderilen kereste, demir, kurşun, tunç ve diğer eşyalar bu masrafın dışında. İnşaatta memur, katip, mübaşir ve mühendislerden başka günlük 350 amele çalışmış. 1860 Eylül'ünde inşaat bitince ahaliye tamiratta kullanılan taşın çıkarıldığı Cebel-i Ahmer'de ziyafet verilmiş, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid okunmuş. Madene ise Mescid-i Nebevi'nin yenilenmesi için gerekli taşlar buradan temin edilmiştir ibaresi yazılı bir levha asılmış. Osmanlı'da herhangi bir inşaat veya tamir sonrasında inşaat hakkındaki bilgilerin ve ebced hesabıyla inşaat tarihinin olduğu bir tarih manzumesi hazırlanır ve binanın giriş kapısı üzerine asılırdı. Eğer bu inşaatı padişah üstlenmişse tarih kitabesinin üzerine bir de sura yerleştirilirdi. Mescid-i Nebevi'nin inşaatı tamam olunca Medine şairlerine şiirler yazdırıldı ve bunlar arasından kıymetli olanları hazırlanarak İstanbul'a en güzel şiiri seçmesi için sultana gönderildi. Tuğra ve seçilecek tarih manzumesinin kazanacağı kıymetli bir taş hazırlandığı ve bu taşın Bab-ı Selam takına konulacağı bildirildi. Eyüp Sabri Paşa, Mirat-ı Medine isimli eserinde Sultan Abdülmecid'in bu vaziyet karşısında şu manidar sözleri söylediğini ifade eder. Ben kimim ki Sultanül Enbiya Efendimiz Hazretlerinin bizzat yaptırmış olduğu mukaddes bina dahiline satına tuğra asmaya cüret edeyim. Tarih ve tuğra asmak için hazırlanan mübarek mekana uygun bir hadis-i şerif yazılsın. Tarih taşıysa iyice kontrol edildikten sonra münasip başka bir yere konulsun. Nitekim dediği gibi yapılmış. Bab-ı Selam'da tuğra için hazırlanan kısma Kalen Nebi Aleyhisselam ibaresi, tarih manzumesi için hazırlanan kısma ise benim şu mescidimde kılınan bir namaz Mescid-i Haram hariç başka mescitlerde kılınan bin namazdan hayırlıdır hadis-i şerife yazılmıştır. İşte Sultan Abdülmecid Han. Ben kimim ki Sultanül Enbiya Efendimiz Hazretlerinin bizzat yaptırmış olduğu mukaddes bina dahiline satına tuğra asmaya cüret edeyim mukabilinde bir açıklama yapıyor ve tamirat sonrasında tuğrasının

Mescid-i Nebevi üzerine konulmasını yakıştıramıyor kendine. Bu arada Mescid-i Nebevi'nin maketinin de yaptırıldığını öğreniyoruz. Sultan Abdülmecid, Mescid-i Nebevi'nin tamirini irade ettiği vakit İstanbul'da mescidin orijinal haline teberrüken bulundurmak için bir maket yapılmasını emretti. Bu emrin ricası 1850 senesinde Kara Mühendishanesi Erkanı'ndan ressam Hacı İzzet Efendi'ye havale edildi ve İzzet Efendi'ye Ebniye-i Aliye Mühendisliği de tevcih edilerek Medine-i Münevvere'ye gönderildi. İzzet Efendi Medine-i Münevvere'ye varınca gerek Harem-i Saadet'in ve gerek Peygamberimizin hücresinin duvarlarına varıncaya kadar her tarafının iç ve dıştan gayet tafsilatlı şekilde parça parça resimlerini yaptı. Bu resimlere uyumlu kalıplar oluşturduktan sonra bu kalıpları birleştirerek ahşap bir maket meydana getirdi. Bu maketi 1851'de İstanbul'a gönderdi. Maket sultana takdim edildi ve hüsnü kabule mazhar oldu. Maketine sultanın iradesi mucibince Hırka-i Şerif Camii'nin müezzin mahfiline konarak cam mekan muhafaza içinde muhafaza edildi. Bu model Mescid-i Nebevi'nin orijinal halinin aynı olup bu itibariyle mescidin 53'te 1'i nispetinde. Maketin oymaları 1850 yılında Hicaz'da bulunan Hacı Ali Efendi isimli hezafen bir zata yaptırılmış. Mescid-i Nebevi ile maketinin tarihini gayet tafsilatlı şekilde anlatan Eyüp Sabri Paşa, her yönden aslına benzeyen bu maketi temaşa etmenin Mescid-i Nebevi'yi ziyarete benzeyeceğinden oraların hasretiyle yine tutuşanlara teberrüken bu maketi ziyareti tavsiye etmiş ve bu makette Hırka-i Şerif Camii'nde saklanmış. Yalnızca Sultan Abdülmecid değil, birçok padişah kutsal topraklarla, Mescid-i Nebevi ile mübarek mekanlarla alakadar olmuşlar. Osmanlı hükümdarlarından bazıları bu mukaddes binaya bir hayli hizmet etmişler. Kanuni Sultan Süleyman Mescid-i Şerif'i esaslı bir surette tamir ettirmiş. 1. Sultan Ahmet Hazine-i Hümayun'daki kıymetli elmasların en büyüğünü göndermiş ve buraya ayırmış. Sultan Abdülmecid'in oğlu olan Sultan II. Abdülhamid ise Mescid-i Şerif'in bazı bozulmuş olan yerlerini tamir ettirmekle beraber gerek Mescid-i Şerif'i ve gerek Hücre-i Muattara'yı tamir ettirmekle beraber her daim alakadar olmuşlar. Sultan II. Abdülhamid'in mühim hizmetlerinden biri de hiç şüphesiz Hicaz Demiryolu, Hicaz-Şimendifer hattını inşaya teşebbüs ve bu hattı Hicaz hudutlarına kadar ulaştırmak. Fakat bu büyük eserini ikmal etmeden evvel saltanat makamından iskat edildiği için bunun ikmalini görememiş. Bugünse Efendimizin, Ashab-ı Kiram'ın, Hulefai Raşidin'in birçok emaneti, hatırası İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin yanı başında, Hırka-i Şerif Camii'nde, Türk İslam Sanatları Müzesi'nde vesaire yerlerde saklanmakta ve zaman zaman ziyareti açılmakta, görülebilmekte.

0: Şehri İstanbul devam ediyor. Şehri İstanbul devam ediyor.
1: Şehri İstanbul programında birlikteyiz değerli dinleyenlerimiz. Bayram yaklaşıyor, Kurban Bayramı önümüzde. Sıra geldi Süleymaniye'ye. Süleymaniye Camii'nden de birçok programda söz ettik. Özellikle orada kılınan bayram namazlarından, Yahya Kemal'in anlatımından da elbette söz ettik ama yine bir bayram arefesinde aklımıza Süleymaniye ve oradaki bayram namazı düşüyor. Bununla ilgili de Leyla Şerif Emin imzalı bir makale önümüze düştü. Süleymaniye'den Üsküp'e uzanan ezanlar. Üsküp'te bir bayram sabahı heyecanını hiçbir gölge bozamaz. Ancak Süleymaniye'de okunan ezanı rüzgar her seferinde bu şehre ulaştırır. Aynı doğanın bir parçasıymış gibi bütün coğrafyaya bu ses yayılır. Herhangi bir avcı bu ahengi bozmaya çalışsa, bilmez ki biz daha da çok birbirimize sarılırız ve bilmez ki biz daha da şahlanırız. Omuz olur, saflarımızı daha da birleştiririz. Yahya Kemal'in muhteşem şiiri Süleymaniye'de bayram sabahı umutsuzluğumuzda bize yetişir. Ulu mabet, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman

0: hendeseden abide zannettimdi. Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi. Senelerden biri rüyada görüp özlediğim, cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. Sabah ezanıyla birlikte, yaşlı çocuk demeden tertemiz elbiselerin üzerlerine beyaz takkeler başlarda yerini alır. Camilere sığmayan cemaat bahçeye, güllerin yanına seccadesini serer. Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını görüyor varlığının bir yere toplandığını. Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes nice bin dalgalı tekbir oluyor tek bir ses. Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi. Dua yükselirken her yerden, buna karşı durabilecek bir güç var mı? Ve bayram namazı, dimdik, omuz omuza, herkesin saflarını birleştirdiği ve minberlerden kurulan cümlelerden herkesin safını belli ettiği o yer. Güneş hiçbir zerreye izin vermeyecek bu sabah. Üsküp bu sabah bayramı bayram gibi kutlayacak. Eda edilen namazlardan sonra herkes evin yolunu tutarken her evde bayramlaşma sevinci yaşanıyor. Geceden hazırlanan elbiseler çocukların heyecanını gizleyemez. Kim bilir kaç çocuk heyecandan uyuyamıyor. Kim bilir kaç anne evladına kavuşmayı bekliyor. Bizim topraklarımızda bayram günleri kapılar kapanmaz. Bir eve kilit vurup tatile kaçmak ayıp sayılır. Ne kadar akraba varsa hepsiyle bayramlaşma günüdür zira. Çocukların mahallelerde bütün evleri gezip şeker ve harçlıklarıyla dönüldüğü, ödüllendirildiği gündür. Süleymaniye'de bayram, Üsküp'te bayram. Gökte top sesleri bir bir nerelerden geliyor? Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor. Kosova'dan, Nibolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan anıyor her biri bir vakayı heybetle bu an. Belgrad'dan mı, Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı? Son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı? Vardar Nehri'nde yüzen evladı Fatiha'nın umut ve duaları Ege Denizi'ne karışıp Anadolu'ya ulaşıyor. Anadolu'dan bize gelen dualarsa o topraklardan yüzyıllar önce Rumeli'ye gelmiş yiğitlerin yaptırdığı camilerin minarelerindeki ezan seslerinden işitiliyor. Bu ezanlar ki bizi namaza çağırırken tarihin ve bugünün yankılarını da bize haykırıyor. Ulu mabette karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Allah'a gördüm bu saatlerde yine. Yaşayanlarla beraber bulunan ervahı. Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı. İstanbul'dan, Süleymaniye'den, Üsküp'e, Kosova'ya, Balkanlara, Bosna'ya, Mostar'a. Nice evladı Fatiha'nın topraklarına ve diğer nice İslam coğrafyasındaki müminlere selam olsun. Bayram mübarek olsun diyelim ve yavaş yavaş programımızı noktalayalım. Şimdiden tüm dinleyenlerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz efendim. Yeni bir Şehri İstanbul programında yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.
1: Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi.
2: Resulüm, insanlar içinde haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan zayıf develer üzerinde sana gelsinler. Yüce Allah doğrusu.

Haç. Yolculukların en güzeli. İslam kardeşlik coşkusunun yaşandığı en kutlu anlar. Rahmet yağmurlarının sağanak sağanak yağdığı mukaddes yerler. Dünyanın her yerinden çeşit çeşit insanlar. Tenleri, ırkları, giyim ve kuşamları bir bütünü tamamlarcasına hep birlikte buluşma alanında. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim Allah Celle Celaluhu için hac ederse, kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan temizlenmiş olarak döner.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken, üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar.

Bayram namazı, tabii bayram namazından çoluk çocuğumuzu giydireceğiz, tertemiz, gusül abdesti alacağız, güzel kokuları süreceğiz, temiz elbiselerle bayram namazına gideceğiz. Bayram namazı vacip, öteki namazlar farz. Bayrama gidip de öbür namazlara gitmemek olur mu? Olmaz. Tabii farz vacipten daha kuvvetli. Olsun, işte bayram namazında camiye gelir, o muhabbeti görür. Hani rahmetli Yahya Kemal Beyatlı büyük şair, nasıl böyle bayram namazını bir Süleymaniye'de muhteşem bir bayram namazı nasıl şiire geçirmiş anlatıyor, nasıl memnunluk duyuyor. Bizim kültürümüzde o bayramların, o bayramdaki güzelliklerin tarifi mümkün değil. Çok önemli şeyler. Çocuklar tabii o bayram namazını kılacaklar, erken kalkacaklar. Tabii bayram namazını kılmadan önce sabah namazı oluyor. Sabah namazına gidecekler. Sabah namazından bayram namazı vakti işrak vaktidir. İşrak vaktine kadar camide oturmayı öğrenecekler. Tabii sabahleyin kalkacak. Gusül abdesti alacak. Sabah namazına gidecek. Sabah namazını kılacak. Sabahtan işraka kadar beklemek zaten bir hac ve ömre sevabı kazandırıyor. Onu kazanacak. Kurban bayramını kılacak. Hutbeyi dinleyecek. Bazısı namazı kılıp gidiyor. Hayır. Hutbeyi dinleyecek. Hutbe de çok önemli. Hutbeyi dinleyecek. Ondan sonra evine gidecek. Çoluk çocuk işte bayram geldi. Kapıda karşılayacaklar. El öpecekler. Hediyeler verilecek. Ondan sonra kurbanın kesilmesi başlayacak. Çünkü o günün en sevaplı işlerinden birisi bu. O bittikten sonra o işlemler, telaşlar kolaylandıktan sonra ziyaretler başlayacak. Büyükleri, küçükler ziyaret edecekler. Komşular birbirlerini ziyaret edecek. Tertemiz elbiselerle tatlı bir bayram olacak.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İlahi, lestu lil firdevsi ahla, ve la akva ala naril cahimi. Fahab li tevbeten vaghfir zunubi, fe inneke gafiru zemini.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

ve sevgili kardeşlerim. Şimdi bu bayram tabii bizim için önemli olan bazı şeyler var. Bayramda yapmamız gereken Kurban Bayramı'nın namazının kılınması vaciptir. Namazın içinde 6 tane ilave tekbir vardır. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra, ikinci rekatta da Zamm-ı Sure'den sonra, rüküye varmadan önce üçer üçer iki tekbir, bunlar da vaciptir. Bir de Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazını kıldıktan sonra dahil 23 vakitte Müslümanlar Kurban Bayramı'nda erkekler açık yüksek sesle bir defa tekbir getirirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd sözünü söylemeleri de vaciptir. Yani bayramın mendupları da şunlardır. Bayram günü Müslüman erken kalkacak, gusül abdesti alacak, misvak kullanacak, dişlerini ağzını güzelce misvaklayacak, güzel kokular sürünecek, giyilmesi mübah olan elbiselerinin en güzelini giyecek. Güzel, temiz elbiselerini giyecek. Tabi temiz olmak şartıyla, yıkanmış olmak şartıyla ilk elbise olmayabilir, yepyeni de olabilir. Allah'ın nimetlerini düşünerek sevinçli ve neşeli görünecek. Yüzük takacak. Böyle bayramda yüzük takmak da menduptur. Tatlı bir şey yiyecek. Mümkünse hurma, tek adet olmak üzere. Tabii Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olan kimseler kurbandan yemek için bir şey yemeden namazdan sonra kurbanın kesilmesini beklemesi, o da menduptur. Sabah namazını camide kılacak. Ondan sonra bayram namazı için mümkünse daha büyük camiye gidecek veya bulunduğu camide kılacak. Acele etmeyip sükunetle yürüyecek. Namaza giderken tekbir getirecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd diyerek gittiği yoldan başka bir yoldan dönecek dönerken. Müminlerle karşılaştığı zaman güler yüz gösterecek, selam verecek. Elinden geldiğince çok çok sadaka verecek. Ayrıca tabi kabirleri ziyaret etmesi, eski büyüklerini ahirete irtihal etmiş olan büyüklerini, onların kabirlerini ziyaret ederek ruhlarına fatihalar okuyarak, hayırla anarak ruhlarını şad etmesi de lazım. Bunlar bayram günlerinde Müslümanların yapması gereken şeyler. Akra.

0: Bayram Söyleşileri. Merhaba sevgili dinleyenler, cümlenizin bayramlarını tebrik ediyoruz. Şehir İstanbul'dan muhabbetlerimizi, selamlarımızı sunuyoruz. Efendim Cenab-ı Hak nice hayırlı güzel bayramlara eriştirsin. Biz yine stüdyolarımızda muhterem hocamız Profesör Doktor Saadettin Ökten'le bayram ziyafeti eğileceğiz, cümlemizi eğileceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Afiyettesiniz inşallah.
1: Elhamdülillah, hamdülillah.
0: Bayramlarınızı tebrik ederiz diyeceğim, korkuyorum, çekiniyorum. Bayramlaşma nasıl olur?
1: Diyebilirsiniz, gayet güzel yani. Bu çağın bayramlaşması böyle olur. Yani bayramımızı kutlamaktan yerine tebrik etmek daha güzel tabii. Yani mübarek olsun deriz efendimiz.
0: Mübarek olsun.
1: Evet.
0: Mübarek olsun.
1: İyidi sayıdı fıtınız, müteyyemen mübarek olsun efendim. Eski tabirde. Evet, zamanın bir dili var. Mühim olan o dilinde takılmamak ama zamanın ruhunu kaybetmemek. Önemli olan da o. O ruhtur temadi eden. Yani bizi ecdada bağlayan, ecdattan medeniyetimizin ana köklerine bağlayan ruhtur, o neşedir. Zaman içerisinde biçimler, sözler değişebilir. Ama o sözlerin o ruhu, o içeriği, o muhtevayı nakletmesi lazımdır. Bakın bir laf söylediniz, ben bir sürü laf ettim. Kusura bakmayın, ne olur.
0: Estağfurullah. Biz keşke hep dinlesek, hiç soru sormasak diyoruz.
1: Yok.
0: Muhterem hocam, Yahya Kemal Beyatlı,
1: evet,
0: merhumun mısralarıyla bir bayram muhabbeti
1: musabesi
0: olacak inşallah. Süleymaniye'de bayram sabahı, kendi gök kubbemiz 9 asır ve eski seferler.
1: Evet.

Gitmeye yüz tuttuğu andan beridir duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var, ne mübarek ne garip alem bu. Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir. O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık, kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya, Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor, bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Hangi saatler? Bayram namazından önceki saatler, sabah namazı kılınmış, seher vakti girmiş, siyah beyaz iplikler tefrik edilmeye başlanmış, işte seher vakti, vakti seherde diyor ya, açılır perde. O arada bayram namazını beklerken geçen zamanda Süleymaniye Camii'nin haremindeyiz, ana mekanın içerisindeyiz. Üzerimizde kendi gök kubbemiz var. Dünyaya baktığınız zaman astronomi ilmi olarak bir tane gök kubbe görüyorsunuz. Hatta gök kubbe bile değildir, o etrafınızdaki fezadır. Ama bu feza işte Avrupa kıtasında, Küçük Asya'da, Asya Minör'de, Ege'de, Akdeniz'de bir fezadır. Aynı yıldızlar görünür. Dolayısıyla bu internasyonel, evrensel bir fezadır. Peki kendi gök kubbemiz nereden oluyor? Niçin Süleymaniye bizim kendi gök kubbemizdir? Çünkü Yahya Kemal'e göre, onun anladığına göre ve onun anlattığına göre vatan bir medeniyetin yaşandığı ve yaşatıldığı yerdir. Eğer o toprak üzerinde o insanların medeniyet telakkisi, o insanların bu telakkiye dayalı yaşama biçimleri özgün bir biçimde ve özgür bir biçimde cereyan etmiyorsa, orada vatan üstüne gölge düşmüştür. Orada kendi gök kubbemiz artık görünmez. Ya hasarlıdır, yahut da bulutlarla örtülmüş, sislerin arkasında gizlenmiştir. Dolayısıyla kendi gök kubbemizin yaşanabilmesi için bizim medeniyet telakkimizin ne olduğunu söylemiyorum. Biçimlerimizin, zevklerimizin, tercihlerimizin, inançlarımızın, hasılı bütün hayatımızın bize göre yaşanması, görülmesi ve gönül ufkunda temaşa edilmesi gerekir. İşte kendi gök kubbemiz böyle bir yer efendim yani. Bu coğrafyada, İstanbul'dan konuşuyoruz biz. Coğrafyayı biraz daha açacağız belki eski seferler noktasında. Bu iş ne zaman başlamış? Yine bu şiirden anladığımız kadarıyla, bu bir tarih görüşüdür, anladığımız kadarıyla Malazgirt'te başlıyor. Malazgirt'ten itibaren 1071 miladi tarihten itibaren sayarsanız kabaca şiirin yazıldığı döneme kadar 9 asır geçmiştir. 9 asırında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan diyor. Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. İşte önemli olan bu tarihi temadiyeti, bu kültürel bütünlüğü, bu medeniyet muhassalasını yakalayabilmek için zaman dediğimiz, bizi unutmaya sürükleyen, derler ya hafızayı beşer, nisyan ile mağlûldür. Bunu aşmak noktasındayız. Bunu aşabilecek güce, iradeye ve gönül gücüne, muhabbete sahip olmamız lazım. Yine biliyorsunuz biz ölülerimizle beraber yaşayan bir medeniyetiz. Ne demek ölülerle beraber yaşamak? Hem mekanı hem zamanı aşmak demek. Ama ölülerimiz de bizi yalnız bırakmazlar. Ne olur, nasıl olur? En azından, ben şu kadarını söyleyeyim, buna kimse itiraz edemez. Manada yani rüyada yanımıza gelir ve bizimle konuşurlar, bize bir şeyler söylerler. Muazzez ve mukaddes ölülerimiz bize nasihat ederler, yol gösterirler. Diğer ölülerimiz, normal insanlar da muhaşeret ederler. E şimdi biz ölülerle beraber yaşayan bir medeniyetiz. Yani zamanı aşan bir medeniyetiz. 9 asır işte bu toprakların, Anadolu topraklarının kadim pagan medeniyetlerden, ondan sonra 1000 yıl süren ciddi bir Ortodoks kültüründen, yani o az buz bir kültür değil yani. Şarki Roma sonra Bizans'a dönüşüyor. Grek kültürünün tesiri altında, Arap kültürünün tesiri altında ve burada kökleşiyor. Anadolu'da birçok Katolik yerleşim yerleri de var, Haçlı seferleriyle kurulmuş. İşte bunu dönüştüren bir hareket, bu bir medeniyet hamlesi.
Selçuklilerin başlattığı, beyliklerin devam ettirdiği, olgunlaştırdığı ama Osmanlı

0: ve kemaline erişen bir medeniyet hamlesidir bu. 9 asır işte bunun başlangıcıdır. Bu çağdan geri dönüp baktığımız zaman belki son etabı 9 asır olarak görüyoruz. Ama ondan evvelki etapları da görmek mecburiyetindeyiz. Orta Asya'dan geldik. Anadolu'ya savrulduk, Rumeli'ye savrulduk. Bizim bir Mavera-ı Nehir maceramız var, Horasan maceramız var. Horasan erenlerinin beslediği ve desteklediği yerdir Anadolu mekanı. Bu tarihi perspektifi işte Süleymaniye bayram sabahı, sabah namazı kılınmış, cemaatin bir kısmı çekilmiş, bir kısmı bayramı bekliyorlar. Yavaş yavaş cami de doluyor şimdi. Yer bulamam diye korkuyla gelenler aceleyle camiye giriyorlar. Yerden insanlar giriyor. Ama yukarıdaki pencerelerden ervah giriyor.
1: Evet,
0: siz oradan devam buyurun.
2: Eski seferler.
0: Eski seferler. Evet. Nereden geliyor bu insanlar?
2: Nereden geliyor?
0: Nereden geliyor? Evet. Bu insanlar her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir diyor. Sefer bizim literatürümüzde hiç vazgeçemeyeceğimiz bir kelimedir efendim yani. Mesela bazı milletler, bazı toplumlar bulundukları yerde kalmışlardır. Onların kaderleri 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Ama bazı toplumlarda sefer yaparlar. Biz seferi bir milletiz. Şöyle söyleyeyim, Hay'dan gelir, Hu'ya gideriz. Şimdi bakınız, yani Orta Asya'nın batısından başlıyor bu hadise. Oradan Mavera-ı Nehre geliyorlar. Oradan Horasan'a iniyorlar. Bu gidilen yerlerde bir kısmı kalıyor, tavattun ediyor, eski tabirle vatan ediliyor. Ve ondan sonra buralara o zamanlar yani miladi 8. 9. 10. asır medeniyetin evrildiği yerler, modern kelimeyle söyleyelim. Medeniyetin tekevün ettiği yerler, medeniyet kazanı oralarda kaynıyor. Büyük ruhlar, büyük bilginler, büyük zekalar, büyük ruhlar, büyük gönüller oralarda tecelli ediyor. Ve bunlar İslam'ın getirdiği o müthiş dinamizmle, o yüce coşkuyla, imanla, ihlasla ve ahlakla tahallük ediyorlar. Yepyeni bir medeniyetin temelleri orada atılıyor. Ama ecdat oralarda kalmıyor. Oradan Irak'a geliyor, Suriye'ye geliyor. Eski dünyanın merkezi bunlar. Peygamber diyar bunlar hepsi. Anadolu'ya geliyor ve Anadolu'da kendisine bir merkez, bir üs ittihaz ediyor. Ve ondan sonra da sefer devam ediyor. Nereye kadar? Orta Avrupa'ya kadar. Nereye kadar? Mağrip Ocakları, Cezayir'e kadar. Nereye kadar? Batı Akdeniz'e kadar. Yani bütün kadim, nereye kadar? Doğuya da dönelim. Sumatra'ya, Java'ya, Jakarta'ya kadar bir başka boyut oraya gidiyor. Yemen'e, Fizan'a vesaireye. Şimdi sadece bu gidişleri düşünseniz, askeri, ticari, efendim, bir manada kültürel, mesela Kur'an öğretmek üzere gidiyorlar. Ve orada yerleşiyorlar onlar. Orada evleniyorlar. Orada bir medeniyetin canlı temsilcileri oluyorlar. Sefer sadece askeri manada görülmüyor. Bir Bektaşi dervişi Gül Baba gidiyor. Budapeşte'de, Buda'da yerleşiyor ve orada vefat ediyor. Türbesi hala orada. Ve bugün çok saygı gösterilen bir yer o türbe. Onun cenaze namazını gayip namazı olarak Kanuni Devri ünlü Şeyhüslam'ı Ebu Suud Efendi kıldırıyor. Tasavvur buyurun yani medeniyet böyle. İşte bu seferlerle bizim medeniyet çizgimiz hem gidiyor, kendini tazeliyor, kendini ispatlıyor, kendine, şimdi ona özgüven diyorlar, kendine itimat hasıl oluyor. Ben hakikaten bir şeyim. Sırf inanç değil hadise. Hayatı yaşıyor, yaşadığı şeyin doğruluğunu görüyor, yaşadığı şey, yani oraya götürdüğü ahlak, oraya götürdüğü estetik, oraya götürdüğü muaşeret, oraya götürdüğü güzellik, hüsn, ona artı güzellik olarak dönüyor. Ha bu daima hayatta muvaffakiyet manasına gelmez, onu da söyleyelim. Ama bir hüzün olarak da size dönebilir, ama hüzün de güzeldir. Dönüyor, o zaman diyor ki ben bu inandıklarımla ve bu yaptıklarımla doğru yol üzerindeyim. Yani bir manada hayatını kontrol ediyor, çek ediyor modern tabirle söyleyelim. Ve gittiği yerde de insanlara hilim, şefkat, adalet çok mühim ve müsamaha getiriyor ve zenginlik getiriyor. İşte eski seferlerden gitmişiz. 250 küsur sene süren bir met dalgası, yine 250 küsur sene süren bir geri dönüşle cezirle çekilmiş gelmişiz. İşte Süleymaniye'ye gelen, her taraftan dolan ve bir tarih olan Süleymaniye bu

0: seferlerin büyük macerasını taşıyan büyük ruhlarla beraber Süleymaniye olmakta. Süleymaniye'nin tarihi olması İslam tarihi içerisindeki son büyük hamledir, Osmanlı hamlesi. İslam medeniyetinin yeni ve yakın çağlardaki uygulamalarıdır. Aksi halde bu hamle olmasaydı İslam medeniyeti bir ortaçağ medeniyeti olarak kalmaya mahkum idi. Ama İslam medeniyeti şiiriyle, musikisiyle, muaşeretiyle, ekonomisiyle yeni ve yakın çağlara doğru sarkmış, orada kendini belli etmiş ve o da var olmuş ve orada var etmiş bir medeniyettir. Bu var etmiş sözün altını çok kalın çiziyorum. Burada çok kısa geçeceğim çünkü Batı uygarlığı kendisini daima ötekine göre tarif eder. Eğer İslam medeniyeti bir tez olmasaydı, ben iddia ediyorum ki Batı uygarlığı bugünkü biçimini almayacaktı, alamazdı. Antitezdir çünkü Batı uygarlığı. Neden? Çünkü inananlar ancak tez olabilirler. İnanmayanlar tez olamazlar. Onlar daima antitez olurlar.
1: Muhterem Hocam, bu cümlelerin altını kalın kalın dinleyenlerimizle, arkadaşlarımızla çizmek lazım, tefekkür etmek lazım. Hakikaten mühim noktaların tespitiyle bizleri uyarıyorsunuz.
0: Estağfurullah. Ben şimdi şu anda artık sezgilerimi söylüyorum. Ama ümit ediyorum, hem de niyaz ediyorum ki önümüzdeki zamanlarda cemiyetimize mensup, hakikaten kabiliyetli, gayretli, ilim ve ahlakla donatılmış genç dostlarımız, hanımefendi kızlarımız, beyefendi oğullarımız bu sezgilerin arkasını ciddi bilgilerle dolduracaklar. Doldurmaları lazım. Aksi halde bunlar havada kalır. İnşallah bunun arkasının doldurulması gerekiyor. İnşallah. Bunu da buradan bir temenni ve niyaz olarak ifade edelim efendim.
1: Eyvallah.
0: Yine ben bir pasaj okuyayım şiirden ve ondan sonra devam edelim. Ordu milletlerin en çok dövüşen en sarpı adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı. En güzel mabedi olsun diye en son dinin budur öz şekli hayal ettiği mimarinin görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi seçmiş İstanbul nüfkunda bu kutsi tepeyi. Taşımış harcını gaziler serdarıyla, taşı yenmiş nice bin işçisi mimarıyla, hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne, uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne, ta ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları. Bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı. Ulu mabet, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendeseden abide zannettimdi. Kubben altında şu cumhura bakarken şimdi senelerden beri rüyada görüp özlediğim ceklerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını görüyor varlığının bir yere toplandığını. Büyük Allah'ı anarken birazdan herkes nice bin dalgalı tekbir oluyor tek bir ses. Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, nice tuğlarla karışmış nice bin adiyelesi.
1: Eyvallah. Değerli dinleyenler, Akrefem'de bayram özel programlarımızdan ve çok özel bir sohbetimizden tekrar radyolarını yeni açanlarınıza selamlar olsun. Türkiye'den, İstanbul'dan, dünyadan, gece gündüz şu anda bizleri dinleyen herkese muhabbetlerimizi, sevgilerimizi yolluyoruz. Eminim sizler de bizim gibi keyif alıyorsunuz, lezzet alıyorsunuz, feyiz alıyorsunuz. Bayramda gözleriniz Süleymaniye'nin kubbelerinin altında dolan gözler gibi doluyordur şimdi geçmişi yad ederken. Efendim konuğumuz Profesör Doktor Saadettin Ökten hocamız. Muhterem hocam, geldik son bölüme.
0: Evet, evet.
1: Bir ufuk var önümüzde.
0: Evet.
1: Bir deniz ufuk var ve yine sabah devam ediyor.
0: Evet.
1: Bayram sabah
0: devam ediyor. Yine son bölümde şiiri okuyalım ve tamam, bitirelim inşallah. Gökte top sesleri bir bir nerelerden geliyor? Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor. Kosva'dan, Nibolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan. Anıyor her biri bir vakayı heybetle bu an. Belgrad'dan mı? Bu din Eğri ve Uyvar'dan mı, son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı? Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros, belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış 200 pare gemi, yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seferden geliyor. Ulumabed'de karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Tanrı'ya gördüm bu saatlerde yine yaşayanlarla beraber bulunan ervahı. Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabah diyor. İnşallah hepimizin bayram sabahları böyle gönlümüz ışıklarla dolu olarak tecelli etsin efendim.
1: İnşallah. Muhterem hocam teşekkür ediyoruz. Dualarınızı bekliyoruz.
0: Dualar müşteri efendim.
1: Tekrar bayramınız mübarek olsun.
0: Sağ olun.
1: Ellerinizden öpüyoruz. Değerli dinleyenler, Akre FM'de Profesör Doktor Saadettin Ökten hocamıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlere de Cenab-ı Hak sizleri bizleri cümlemize nice huzur dolu, gönlümüzü ışıltacak bayramlara eriştirsin diyoruz. Hoşça bakınız saatinize.
2: Bayram Söyleşileri. İbadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Sağduyunun sesi Akra. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurban vecibesi, Kur'an ve sünnetle sabit olan asli bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'in oğlu İsmail'e duyduğu sevginin Hazreti İbrahim için bir imtihan olduğuna işaret etmesi, bize kurbanın Allah'a giden yoldaki tüm engelleri ortadan kaldırıcı özelliğini hatırlatmaya yönelik en güzel düsturdur. Çünkü Kur'an, mal ve evlat sevgisinin insan için bir imtihan olduğunu belirtmiş ve Müslüman şahsiyetlerden kendilerini Allah'ın emrine uymaktan alıkoyan her şeyden kurtulmalarını istemiştir. Bu nedenle kurban ibadeti bizde terk düşüncesini sağlar. Bizde masivadan sıyrılmayı öngörür. Bize Allah'tan gayrı her şeyden, ağyardan umut kesmeyi özetler. Tek bir yarimiz var, tek bir kapımız var, tek bir huzurumuz var. O da Hazreti Allah. Allah'tan gayrıdan medet ummanın, Allah'tan gayrıya bel bağlamanın, Allah'tan gayrıya minnet etmenin bir Müslümana yakışmayacak bir durum olduğunu, Allah'ın huzurunda alnı açık, başı dik, yüreği sağlam, gönlü nezih bir mümin kıvamına ermenin yolu olarak karşımıza çıkmaktadır kurban ibadeti.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki buradaki vel fecri ve leyalin aşrın, buradaki 10 günden 10 geceden murat aşrül abha. Adha neydi? Kurbandı. Yani kurbanın evvelindeki Zilhicce'nin bu kurbana kadar olan 10 günüdür diye beyan etmiş. Vel vitru yevmi arafe, tek gün denilen arafe günü. Müstesna hasta güzel bir efendim müstesna zaman gün efendim ve şefu yevmin nahr, çiftte efendim o sözle de kastedilen kurban bayramı yani arafeden sonraki gün diye hadis-i şerif var, sahih hadis-i şerif. Efendim buralardan belli oluyor ki efendim bu 10 gün Kur'an-ı Kerim'le de hadis-i şerifle de efendim önemine işaret edilmiş bir gün. Bugünlerde yapacağınız salih amelleri arttırın ve gayrete gelin, çok güzel hizmetler yapın.

Hac, kainatın zikrine katılmak. Dünyevi elbiselerimizden, sosyal ve ekonomik statülerimizden sıyrılmak. Makam ve mevkiye dair ne varsa çıkarmak. Bir olmak, eşit olmak, hiç olmak.

giydiği ihramla ölmeden önce ölmek. Bir nevi ölümü ve ötesini tatmak. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk nidalarıyla buyur ya Rabbi, huzuruna geldim, emrindeyim yakarışlarıyla yüz sürmek. İnanç, mezhep, lisan, ırk, renk, coğrafya ayrımı yapmadan tek renk, tek yürek, aynı coşku, aynı telaş, aynı heyecanla. Buyur Allah'ım, buyur. Galu Bela'daki sözü hatırlarcasına kavlimizi teyit etmek için sırt sırta, omuz omuza. Kalabalık, tıpkı mahşer yeri ve tavaf. Kabe'nin etrafında adeta bir nehir gibi akan, ilahi bir emirle aynı yörüngede dönen insanlar. Kulluğun zirvesi. Gidemeyenlerin ilahi daveti vecd ile beklediği mukaddes toprakların dinmeyen susuzluğu. Ya Rabbi, Halilim dediğin kulun Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail Kabe'yi nasıl yeniden inşa ettilerse, sen de bizi ve kalplerimizi öyle yenile, öyle inşa et. Resulünün buyurduğu gibi, ey Allah'ım, bu beytin şerefini, saygısını, heybetini, kerametini arttır. Hac ve umre yapanların da şerefini, din gayretini, azametini ve keremini ziyade et.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu

O mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar,

İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz ancak Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında hak olan neyse ona hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Kavminden inkara sapanların ileri gelenleri, kralcılar, eğer Şuayb'a uyarsanız kesinlikle zarara uğrar, perişan olursunuz dediler. Bunun üzerine onları müthiş bir deprem yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç oturmamış gibi oldular. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, işte asıl zarara uğrayan onlar oldular. Bunun üzerine Şuayb onlardan yüz çevirip, ''Ey kavmim, andolsun ki Rabbimin gönderdiği hükümleri size duyurmuştum ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Artık kafir bir kavme ne diye üzüleyim?'' dedi. Biz hangi diyara bir peygamber gönderdiysek, onun halkını inkarları yüzünden ancak yalvarıp yakarsınlar diye fakirlik ve sıkıntıyla yakalamışızdır. Sonra bu kötülük, sıkıntı yerine iyilik ve bolluk getirdik. Nihayet çoğaldılar. İbret almak şöyle dursun, yine isyana başlayıp, babalarımızın başına da sıkıntı ve felaket, iyilik ve bolluk geldi. Bunlar normal, dediler. Bu sırada hiç hatırlarından geçmezken, onları ansızın azabımızla yakalayıverdik. Eğer o memleketlerin halkı iman edip Allah'a karşı inkar ve isyandan sakınsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluk kapılarını açardık. Fakat peygamberlerini yalanladılar. Biz de kazandıkları günahları yüzünden onları azapla yakaladık. Yoksa o memleketlerin inkarcı halkı geceliğin kendileri uyurken azabımızın onlara gelmesinden emin mi oldular? Ya da o memleketlerin halkı kendileri oynayıp eğlenirken bir kuşluk vaktinde azabımızın onlara gelmesinden emin mi oldular? Onlar Allah'ın azap tuzağından kurtulup emin mi oldular? Fakat nefislerine uyup kendilerine yazık eden topluluktan başkası Allah'ın mühlet verdiği azap tuzağından emin olamaz. Önceki sahiplerinin helakinden sonra dünya mülküne varis olanları şu gerçek olaylar yola getirip hala uyandırmadı mı? Eğer biz dileseydik günahları yüzünden onları felakete uğratır ve kalpleri üzerine mühür basardık da onlar hakikati işitmezlerdi. İşte o memleketler. Sana onların haberlerinden bazısını anlatıyoruz. Andolsun ki onlara peygamberleri açık deliller getirmişti. Fakat daha önce yalanladıkları şeylere iman edecek değillerdi. Allah kafirlerin kalbini küfürlerindeki inatları sebebiyle işte böyle mühürler. Biz onların çoğunda iman ve itaat sözüne bağlılık bulamadık. Onların çoğunu gerçekten itaatten çıkmış kimseler bulduk. Sonra onların o peygamberlerin ardından Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inkar ederek ayetlerimize haksızlık ettiler. Bak, fesat çıkaranların sonu nasıl oldu. Musa dedi ki, ey Firavun, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi katından gönderilmiş bir Resulüm. Benim için doğru olan görev Allah'a karşı haktan başkasını söylemememdir. Doğrusu size Rabbinizden bir ayet, peygamberliğime şahit bir mucizeyle geldim. Artık İsrail oğullarını benimle Şam'a gönder. Firavun dedi ki, eğer bir ayet mucizeyle geldiysen ve eğer doğru söyleyen birisiysen, hadi getir de göster onu. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, o apaçık bir ejderha oluverdi. Elini koltuğuna sokup çıkardı. Bir de ne görsünler, o bakan

kimseler için bembeyaz, gözleri kamaştıran bir eldir. Firavun'un kavminden ileri gelenler dedi ki, doğrusu bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, öyleyse ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini Harun'u beklet. Bu sırada şehirlere toplayıcı tellallar gönder. Bilgili sihirbazların hepsini sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, bize elbet bir mükafat var değil mi? Dediler. Firavun, evet dedi. Hem de siz mutlaka benim yakınlarımdan olacaksınız. Sihirbazlar, ey Musa, sen mi hünerini önce ortaya koyacaksın, yoksa önce biz mi koyalım? Dediler. Musa, siz ortaya koyun, dedi. Onlar, ellerindeki ip ve sopaları atınca, insanların gözlerini büyülediler. Onlara, kıvranıp gezinen büyük yılanlar gösterip korku saldılar. Büyük bir sihir meydana getirdiler. Biz de Musa'ya, asanı bırak, diye vahyettik. Bir de ne görsünler? O, sihirbazların uydurup gösterdiklerini yakalayıp yutuyor, yok ediyordu. İşte gerçek meydana çıktı ve onların yaptıkları boşa gitti. İşte orada yenildiler ve küçük düştüler. Sihirbazlar bu yenilgi üzerine secdeye kapandılar. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine iman ettik, dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden önce ona iman ettiniz ha? Şüphesiz bu, halkını oradan çıkarmak için şehirde aranızda anlaşarak kurduğunuz bir tuzaktır. Yakında başınıza neler geleceğini bileceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar, şüphesiz biz her halükarda ölüp Rabbimize döneceğiz, dediler. Ve sen ancak Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, üstümüze bol sabır yağdır, bizi Müslümanlar olarak öldür, dediler. Firavun kavminin ileri gelenleri Firavun'a, Musa ve kavmini bu yerde Mısır'da bozgunculuk etmeleri, senin Rabbini tanımayıp insanları senin aleyhine tahrik etmeleri, Musa'nın da seni ve seni temsilen dikilen ve tapınmalarına izin verdiğin ilahları terk etmesi için mi bırakıyorsun? Dediler. Firavun da, oğullarını öldürteceğiz. Kadınlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onların üstünde otoriter bir gücüz, dedi. Musa kavmine, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona mirasçı yapar. Güzel akıbet Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar içindir, dedi. Musa'ya iman edenler, ey Musa, sen bize peygamber gelmeden önce de, geldikten sonra da bize hep işkence edildi, dediler. Musa, biraz sabredin, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı yok eder. Bu yerde, Mısır'da sizi yerlerine hükümran yapar da nasıl hareket edeceğinize bakar, dedi. Andolsun ki biz, Firavun ve halkını düşünüp ibret alsınlar diye yıllarca kuraklık ve mahsul kıtlığı ile cezalandırdık. Onlara iyilik, bereket gelince bu bizim hakkımızdır, derler. Eğer onlara bir kötülük, kıtlık ulaşırsa, Musa ile onun beraberinde olanları uğursuz sayarlar. Haberiniz olsun ki onların uğursuzluğu, amelleri sebebiyle ancak Allah katındandır. Fakat çokları Allah'a ve dinine karşı tavır aldıklarından asıl uğursuzluğun kendilerinde olduğunu bilmezler. İnananları küçültücü çeşitli isimlerle yaftalarlar. Firavun'un yandaşları Musa'ya, bizi büyülemek için bize her ne delil, mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz, dediler. Bundan dolayı Musa da onlara beddua etti. Biz de onların üzerlerine ayrı ayrı ayetler
mucizeler olarak tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve sularına kan gönderdik. Yine de iman etmeyip büyüklük tasladılar ve suçlu, günahkar bir toplum oldular. Üzerlerine bir de o azap felaketi çökünce, "Ey Musa, Rabbine sana verdiği söz ve teminat hürmetine bizim için dua et. Eğer bu azabı bizden kaldırırsan, andolsun ki mutlaka sana iman edeceğiz ve mutlaka İsrail oğullarını seninle beraber Mısır'dan göndereceğiz," dediler. Biz erişecekleri boğulma vaktine kadar onlardan azabı kaldırdığımızda derhal ahitlerini bozdular. Biz de onlardan intikam aldık. Ayetlerimizi yalan saydıkları ve onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk. Zayıf ve hor görülen Yahudi kavmini de içine feyiz ve bereket verdiğimiz yerin Şam'ın doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Böylece eziyetlere sabretmeleri yüzünden Rabbinin İsrail oğullarına olan güzel sözü tamamen yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta oldukları köşkleri ve yükseltmekte oldukları binalarını da yıkıp harap ettik. İsrail oğullarını o denizden geçirdik de çölde kendilerine mahsus putlara tapan bir kavme, Amalika kavmine rastladılar. "Ey Musa, onların ilahları gibi bize de bir put, ilah yap," dediler. Musa dedi ki, "Hakikaten siz cahillik eden bir kavimsiniz." Musa dedi ki, "Şüphesiz bunların içinde bulundukları din yıkılmıştır. İbadet diye yaptıkları şey de boşunadır. O Allah sizi alemlere üstün kılmışken, ben size ilah olarak Allah'tan başkasını mı arayayım?" dedi. "Ey İsrailoğulları, hani sizi Firavun ve yandaşlarından kurtarmıştık? Oysa onlar sizi azabın en kötüsüne uğratıyorlardı. Oğullarınızı öldürüp kadınlarınızı, kızlarınızı da sağ bırakıyorlardı. Bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı. Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa ayrılırken kardeşi Harun'a, "Kavmim içinde benim yerime geç, vekilim ol. Onlara tebliğ et ve yumuşaklıkla ıslaha çalış. Bozgunculardan yana olup onların yoluna gitme," demişti. Musa, ibadet için tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi ona hatiften ilahi kelamla konuşunca, Musa, "Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım," dedi. Allah, "Sen dayanıp da dünya gözüyle beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde kalırsa sen de beni göreceksin," buyurdu. Rabbin cemali o dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi ve Musa baygın olarak yere düştü. Ayılınca, "Seni tenzih ederim, sen yücesin. Bu sözümden dolayı sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim," dedi. Allah buyurdu ki, "Ey Musa, verdiğim elçilik görevlerimle ve seninle konuşmamla seni zamanındaki insanların üzerine seçkin kıldım. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol." Biz ona Tevrat'a ait levhalarda zamanı ile ilgili her şeyin bir açıklamasını yazdık. Bunları kuvvetle, sımsıkı, önem vererek tut, kavmine de emret. Onları en güzel şekliyle tutsunlar. Size fasık, Allah'ın emrinden sapanların yurdunu nasıl harap ettiğimi de ibret almanız için göstereceğim," dedik. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimi anlamaktan uzaklaştıracağım. Onlar her türlü mucizeyi görseler de ona inanmazlar. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse
yol olarak onu edinirler.

Bu, onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onları anlamaktan gafil olmalarındandır. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar var ya, onların bütün işledikleri boşa gitmiştir. Onlar, yapmakta olduklarının karşılığından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Hayır, ancak onunla. Musa'nın Tur'a gidişi 30 günü geçince, ardından kavmi zinet takımlarından eriterek tapınmak için canlıymış gibi böğren bir buzağı heykeli edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara bir yol da gösteremeyeceğini görmediler mi? Böyleyken Samiri'nin başkanlığında onu ilah edindiler ve zalimlerden oldular. Buzağa tapmaktan çok pişmanlık duyup da kendilerinin hakikaten saptıklarını görünce, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Musa kavminin bu haline kızgın ve üzgün olarak dönünce Harun'a, ben gittikten sonra benim arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeye tahammül göstermeyip dininizi değiştirmekte acele ettiniz ha? Dedi. Tevrat levhalarını öfkesinden yere bıraktı ve kardeşinin başından, saçından tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi Harun, ey anamın oğlu, bu kavim beni zayıf görüp küçümsedi. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Böyle yaparak düşmanları bana güldürme ve beni bu zalimlerle beraber tutma, dedi. Musa üzülerek, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, rahmetine bizi de dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi. Buzağı ilah edinenlere gelince, hiç şüphesiz onlara Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında da bir aşağılanma erişecektir. İşte biz yalan uyduranları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tevbe eden ve iman edenlere karşı muhakkak ki Rabbin bundan sonra elbette çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi geçip sakinleşince yerden levhaları aldı. Onların bir nüshasında şu vardı: hidayet ve rahmet Rablerine karşı gelmekten korkan kimseler içindir. Musa, buzağa tapan arkadaşları namına af dilemek üzere tekrar tayin ettiğimiz vakitte buluşmak için kavminden 70 adam seçti de onlar Allah'ın Musa ile olan konuşmasını işitmelerine rağmen ancak Allah'ı görünce inanacaklarını söylemeleri üzerine onları bir sarsıntı, zelzele tutunca yıkılıp bayıldılar. Musa dedi ki, ya Rabbi, eğer dileseydin onları da beni de daha evvel helak ederdin. İçimizdeki bir takım beyinsizler yüzünden bizi de mi helak edeceksin? Bu senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bize hem bu dünyada hem de ahirette iyilik nasip et. Şüphesiz biz tevbe edip sana yöneldik, dedi. Allah buyurdu ki, ben amellerine göre dilediğim kimseyi azabıma uğratırım. Rahmetimse her şeyi kuşatır. Onu muttaki olan, Allah'ın emrine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara nasip edeceğim. O ehli kitap olanlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil'de adını ve özelliğini yazılmış olarak bulacakları ümmi peygamber olan son Resul Muhammed'e uyarlar. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onları temiz, hoş şeyleri helal, kendilerince helal saydıkları veya amel olarak pis ve murdar şeyleri de haram kılar. Onların sırtından ağır yükü ve üzerlerinde olan zincirleri, zor teklifleri kaldırır. Artık ona

İnanan, ona hürmet eden, ona yardım eden ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte dünya ve ahirette kurtuluşa erenler sadece onlardır. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden de halkı doğruya çağıran ve onunla adaleti sağlayan bir cemaat vardı. Biz onları, İsrail oğullarını ayrı topluluk halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi Tih çölünde kendisinden su isteyince Musa'ya asan ile taşa vur diye vahyettik. Vurunca ondan 12 pınar su fışkırdı. Kabilelerden herkes su içecekleri yeri bildi. Bulutu da üzerlerine gölge yaptık ve onlara kudret elvasıyla bıldırcın eti indirdik. Size verdiğimiz rızkın temiz ve helallerinden yiyin dedik. Onlar sapmakla bize değil fakat kendilerine zulmediyorlardı. O zaman onlara şu kasabada yerleşip dilediğiniz yerde onun nimetlerinden yiyin, affettiğin ve şehrin kapısından baş eğerek hürmet içinde tevazuyla girin ki sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik ve iyi hareket edenlere mükafatı daha da artıracağız denilmişti. Ne var ki aralarındaki zalimler af dilemeleri için söylediğimiz sözü tahrif edip kendilerine söylenenden başka hale soktular. Biz de böyle haksızlık ettiklerinden dolayı üzerlerine gökten iğrenç bir azap, veba indirdik. Resulüm, onlara deniz kıyısındaki o kasabanın başına gelen felaketi sor. Hani onlar Allah yasak ettiği halde cumartesi gününde balık avlama yasağını dinlemeyip haddi aşıyorlardı. Çünkü onların ibadete saygı gösterip tatil yaptıkları cumartesi günü balıklar sürüler halinde meydana çıkarak onlara doğru gelirlerdi. Cumartesi dışındaki günlerde ise gelmezlerdi. İşte itaatten çıkmaları sebebiyle biz onları böyle imtihan ediyor, belaya uğratıyorduk. Hani içlerinden bir cemaat Allah'ın yok edeceği veya ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağı bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedi. Öğüt verenler de vazifemizi yapmış olmakla Rabbinizce mazur görülmek için bir de belki onlar Allah'ın emrine uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınırlar diye öğüt veriyoruz dediler. Onlar kendilerine verilen nasihatleri unutunca biz de kötülükten men etmeye çalışanları kurtardık. Zalimlik yapanları da Allah'ın emrinden sapmalarından dolayı şiddetli bir azapla yakaladık. Onlar yasak edilen şeylerden vazgeçmeyip haddi aştıkları zaman kendilerine aşağılık maymunlar olun dedik. Resulüm, o vakit Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en kötü eziyeti yapacak kimseleri mutlaka göndereceğini bildirmiştir. Şüphesiz Rabbin cezayı çok çabuk verendir. Hem de o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onların içinde iyi olanlar da var, aksine küfür ve fasıklıkta olanlar da var. Biz onları belki iyiliğe dönerler diye hem iyiliklerle hem de kıtlık ve sıkıntı gibi kötülüklerle imtihan ettik. Nihayet onların ardından yerlerine bir takım kötü kimseler geldi ki onlar kitaba, Tevrat'a mirasçı oldular. Şu en değersiz, aşağılık dünyanın malını haksız ve yanlış hüküm verme karşılığında değişip alırlar ve
biz nasılsa bağışlanacağız derler. Kendilerine ona benzer bir mal, menfaat daha gelse onu da alırlar. Onlardan Allah hakkında hakikatten başkasını söylemeyeceklerine dair kitap üzerine kuvvetli söz alınmamış mıydı? Evet, alınmıştı. Halbuki onlar onun içindekini de durmadan okumuşlardı. Ahiret yurdu, Allah'ın emrine uygun yaşayan, günahlardan sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanıp düşünmeyecek misiniz? Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bir zaman Tur Dağı'nı tehdit için İsrail oğullarının başlarının üstüne sanki bir gölgelik gibi yerinden kaldırmıştık. Onlar da hakikaten onun üzerlerine düşeceğini sanmışlardı. İşte bu sırada size verdiğimiz kitabı kuvvetle tutun, onda olanı düşünün ki bu sayede Allah'tan korkar, günahlardan sakınırsınız demiştik. Resulüm, hani Rabbin Adem oğullarından, onların gelmiş gelecek zürriyetlerini, sırtlarından, sulplerinden zerreler halinde alıp çıkarmış ve onları kendilerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu da dünyada kafirliğe sapıp da kıyamet gününde biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Yahut ne yapalım? Ancak daha evvel babalarımız Allah'tan başkasına bağlılık göstererek ona ortak koşmuşlardı. Bizse ancak onlardan sonra gelen ve onlara uyan bir nesil olduk. Batıl yoldan gidenlerin işledikleri günahlar yüzünden bizi de helak edecek misin dersiniz diyedir. İşte onlar doğru yola dönsünler diye ayetleri böyle geniş geniş açıklıyoruz. Resulüm, onlara, o Yahudilere, şu kimsenin haberini oku ki biz ona ayetlerimizi vermiştik de o bunlardan sıyrılıp çıktı, küfre meyletti. Böylece şeytan onu peşine taktı, o da azgınlardan biri olup çıktı. Eğer dileseydik onu ayetlerle iyiler derecesine yükseltirdik. Fakat o yere, aşağılık dünyaya meyletti ve hevesinin peşine düştü. Artık onun durumu köpeğin hali gibidir ki üstüne varsan da dilini çıkarıp solur. Kendi haline bıraksan da yine dilini çıkarıp solur. Aşağılık bir haldedir. İşte ayetlerimizi yalanlayanların durumu budur. Onlara bu hadiseyi anlat. Olur ki iyice düşünür, öğüt alırlar. Ayetlerimizi yalanlayıp bu suretle sadece kendi kendilerine yazık eden toplumun durumu ne kötüdür. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulmuştur. Kim de sapıklık yaparsa işte onlar asıl zarara uğrayanların ta kendileridir. Andolsun ki biz cin ve insanlardan birçoğunu cehennemlik kıldık. Çünkü onların kalpleri vardır. Onlarla ilahi hakikatleri anlamazlar. Gözleri vardır. Onlarla İslam'a ait gerçekleri görmezler. Kulakları vardır. Onlarla İslam'a dair emirleri işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha aşağı, daha şaşkındırlar. İşte onlar düşünce, inanç ve yaratılış gayesinden ve Allah'a kulluktan gafil olanların ta kendileridir. Esmaül Hüsna, en güzel isimler ancak Allah'ındır. O halde ona onlarla dua edin. Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yapmakta olduklarıyla cezalandırılacaklardır. Yarattıklarımız içinde öyle bir ümmet vardır ki, batıla bulanmış ve batıl birlikteliğinde olmayarak hak ile rehberlik ederler ve onunla adaleti sağlarlar. Ayetlerimizi yalanlayanları ise bilemeyecekleri yerden kademe kademe helake yaklaştıracağız. Onlara
görünüşte mühlet verir.

Diledikleri gibi yaşarlar. Fakat benim tuzağım, lütuf zannettikleri kahrım çok şiddetlidir. Onlar hiç düşünmediler mi ki arkadaşları Muhammed'de hiçbir delilik yoktur. O ancak dünya ve ahiret azabı hakkında açık bir uyarıcıdır. Onlar göklerde ve yerdeki Allah'ın hükümranlığına, Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye, hiç olmazsa ecellerinin gerçekten yaklaşmış olabileceğine hiç ibretle bakıp düşünmezler mi? Onlar bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Allah kimi kötü amellerinin sonucu olarak sapıklıkta bırakırsa artık onu doğru yola getirecek yoktur ve onları azgınlıkları içinde şaşkın bir halde bırakır. Ey Resulüm, sana onun gelip çatması ne zaman diye kıyamet saatinden soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin yanındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. O kıyamet vakti göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ancak ansızın gelecektir. Sanki sen kesin biliyormuşsun gibi onu sana soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah'ın yanındadır. Fakat insanların çoğu böyle olduğunu bilmezler. De ki, ben Allah'ın dilemesi dışında kendime ne bir fayda ne bir zarar verme gücüne sahibim. Eğer ben gaybı bilseydim, elbet daha çok hayır yapmak isterdim ve bana kötülük de dokunmazdı. Ben ancak inanan bir kavme bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Sizi bir tek nefisten, Adem'den yaratan, gönlü onunla huzur bulsun diye eşini de onun özünden, cinsinden var eden odur. Adem eşi Havva ile birleşince o hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Bir müddet bununla geçti. Gebeliği ağırlaşınca ikisi de Rableri olan Allah'a, eğer bize düzgün, kusursuz bir çocuk verirsen andolsun ki mutlaka şükredenlerden olacağız diye dua ettiler. Fakat Allah onlara bir düzgün çocuk verince, sonraki insanlar Allah'ın kendilerine verdiği çocuk hakkında ona ortaklar koşmaya başladılar. Allah ise onların ortak koştuğu şeylerden yücedir. Hiçbir şeyi yaratamayan ve kendileri yaratılmış olanları Allah'a ortak mı tutuyorlar? O tapılanlar ne o tapanlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine yardımları olur. Ey müminler, eğer onları, müşrikleri doğru yola, İslam'a çağırırsanız size uymazlar. Onları ha çağırmışsınız ha çağırmayıp susmuşsunuz. Size karşı durumları birdir. Ey müşrikler, Allah'tan başka taptıklarınız sizin gibi kullardır. Eğer onların ilah olduğu hakkında doğru söylediğiniz iddiasındaysanız, hadi onları çağırın da sizin isteklerinize karşılık versinler. Onların yürüyecekleri ayakları mı, yoksa tutacakları elleri veya görecekleri gözleri yahut işitecekleri kulakları mı var? Resulüm, de ki, eğer varsa çağırın, tapınmada ortak koştuklarınızı, sonra bana istediğiniz hileyi düşünün, bana göz bile açtırmayın. Şüphesiz ki kitabı, Kur'an'ı indiren benim velim, dostum ve sığındığım Allah'tır ve o bütün iyi kimselerin velisidir. Onları görüp gözetir. Ondan başka taptıklarınız ve sığındıklarınız ne size yardım edebilir ne de kendilerine yardımları olur. Onları doğru yola çağırsan duymazlar. Onların sana baktıklarını görürsün ama aslında onlar görmezler. Resulüm, affetme yolunu tut. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Kendini bilmezlerin söz ve hareketlerine karşılık verme. Şeytandan bir vesvese seni dürterse, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Takvaya erenler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar var ya, onlara şeytandan bir vesvese dokunduğunda Allah'ın emirlerini hatırlayıp
hemen hakikati görürler.

şeytanların yandaşlarına gelince, şeytanlar onları sapıklığa çekerler, sonra da yakalarını bırakmazlar. Onlara istedikleri bir ayet, mucize getirmediğin zaman, onu da kendin derleyip getirseydin ya, derler. De ki, ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uyarım. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Kur'an okunduğu zaman, onu dinleyin ve susun ki merhamete eresiniz. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan hafif bir sesle sabah ve akşam zikret, an, gafillerden olma. Şüphesiz ki Rabbin katındaki melekler ona kulluk etmek hususunda kibirlenmezler. Daima onu tesbih ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 75 ayettir. 30 ila 36 ve 64. ayetler Mekki'dir. Enfal, neflin çoğuludur. Harp ganimetleri demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! Sana harp ganimetleri hakkında sorarlar. De ki, ganimetler Allah ve Resulüne aittir. O halde eğer gerçekten inanıyorsanız Allah'ın emrine aykırı davranmaktan sakının. Aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Gerçek anlamda inananlar ancak o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığı zaman yürekleri titrer. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların iman nurlarını artırır, kuvvetlendirir ve her işlerinde ancak Rablerine güvenirler. Onlar namazlarını dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. İşte bunlar gerçek müminlerdir. Rableri katında onlara hem dereceler, hem bağışlanma, hem de tükenmez bol rızık vardır. Ganimetlerin taksiminden bazılarının hoşlanmayışı, Rabbinin seni hak uğrunda Bedir'de savaşmak için evinden çıkardığı zamanki hale benzer. O zaman da müminlerden bir kısmı savaşa çıkmaktan hoşlanmıyorlardı. Hak yolunda savaş gerçeği apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki onlar göz göre göre ölüme sevk ediliyorlarmış gibi seninle bu hususta tartışıyorlardı. Allah size iki taifeden, Kureyş'in ve Şam'dan gelen ticaret kervanı veya silahlı birliklerinden birinin muhakkak sizin olduğunu vaat ettiği zaman siz silahlı olmayanın kendinizin olmasını istiyordunuz. Allah da sözleriyle bunun aksine hakkı açığa vurmak ve kafirlerin arkasını kesmek için silahlı büyük kısımla savaşmanızı istiyordu. Bu, o müşrik olan günahkarlar hoşlanmasa da hak olan İslam'ı gerçekleştirmek ve batıl olan küfrü ve şirki ortadan kaldırmak içindi. Hani siz Bedir'de Rabbinizden yardım istiyordunuz, o da hiç şüpheniz olmasın ki ben size birbiri ardınca gelen binlerce melekle yardımcıyım diye duanızı kabul buyurmuştu. Allah bunu ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla güvene kavuşsun diye yapmıştı. Yardım, zafer ancak Allah katındandır. Şüphesiz ki Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. O zaman Allah katından verilen bir güven olmak üzere sizi hafif bir uyku bürüyordu. Sizi tertemiz yapmak, bulunduğunuz yerde suyun olmayışından dolayı şeytanın pisliğini, vesvesesini gidermek, kalplerinizi ümitle Allah'a bağlamak, ayaklarınızın altındaki kumları pekiştirmek ve sebatınızı sağlamak için üzerinize gökten su indiriyordu. O vakit meleklere Rabbin şöyle bildiriyordu: şüphesiz ben sizinle beraberim. Siz iman edenlere dayanma gücü verin. Ben
kafirlerin yüreklerine korku salacağım. Hemen vurun boyunlarının üstüne, vurun onların her parmağına. Bu da onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim de Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, muhakkak Allah'ın onlara cezası çok şiddetlidir. İşte şimdi onu tadın. Kafirler için bir de cehennem ateşinin azabı vardır. Ey iman edenler! Savaşta kafirlerle onlar toplu haldeyken karşılaştığınız zaman onlara arkalarınızı dönüp kaçmayın. Düşmanı yanıltma ve onunla tekrar muharebe için bir tarafa çekilen veya hazırlık için diğer bir bölüğe katılan hariç, kim o günde onlara arkasını döner, kaçarsa, muhakkak o Allah'tan bir gazaba uğrar. Üstelik onun varacağı yer cehennemdir. O varılacak ne kötü bir yerdir. Onları siz Bedir'de kendi kuvvetinizle öldürmediniz, fakat onları Allah öldürdü. Resulüm, bir avuç kumu attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attırıp onları perişan ve mağlup etti. Bu da müminleri katından yaptığı güzel bir imtihanla sınamak içindir. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitendir, bilendir. İşte bu her zaman böyledir. Şüphesiz Allah kafirlerin hilesini zayıflatıp iptal etmiştir. Ey kafirler! Eğer siz fetih, zafer istiyorsanız, işte size zafer böyle aleyhinize gelmiştir. Eğer küfür ve düşmanlıktan vazgeçerseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer tekrar savaşa dönerseniz, biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa sizden asla hiçbir şeyi savamaz. Muhakkak ki Allah inananlarla beraberdir. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Ve samimi dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın. Çünkü Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü, aklını kullanıp gerçeği düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır olduğunu görseydi, elbette onlara duyururdu. Ama onlara hakkı duyursaydı bile, onlar elbette yine yüz çevirerek dönerlerdi. Ey iman edenler! Peygamber sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah'a ve Resulüne uyun. Bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını bilir ve siz elbette yalnız onun huzurunda toplanacaksınız. Ey inananlar! Bir de öyle bir fitneden, günahlardan sakının ve sakındırın ki onun cezası sadece zulmedenlere isabet etmekle kalmaz. Bütün toplumu perişan eder. Biliniz ki Allah elbette cezası çok şiddetli olandır. O zamanı da hatırlayın ki yeryüzünde, Mekke'de zayıf ve hakir görülen bir azınlıktınız. İnsanların sizi kapıp esir götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi Medine'de barındırdı, yardımıyla sizi destekledi, şükredesiniz diye temiz, helal şeylerden size rızık verdi. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin, emirlerinin aksini yapmayın, yoksa siz bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız size hem emanet hem de sizi günaha sürüklemek bakımından bir fitne, bir imtihandır. Ama bunlarda İslami ölçü ve görevlere uyulursa büyük mükafatın Allah katında olduğunu da bilin. Ey iman edenler! Eğer Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşarsanız size İyiyi kötüden ayırt eden bir anlayış, bir nur verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hani vaktiyle o inkar eden müşrikler, seni tutup bağlamak
veya öldürme.

0: ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzaklarının karşılığını veriyor, onu başlarına geçiriyordu. Allah tuzak kuranlara karşılık verenlerin en iyisidir. Ayetlerimiz o müşrik kimselere okunduğu zaman, işittik, eğer istesek elbette bunun aynısını biz de söylerdik, bu eskilerin masallarından başkası değildir, dediler. Yine bir zamanda, ey Allah'ım, eğer bu kitap gerçek olarak senin katındansa, gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı bir azap ver, demişlerdi. Resulüm, sen onların aralarındayken, onlar her zaman sana ve buyruklarına itaat ettikçe, Allah onlara azap edecek değildir. Onlar istiğfar ederlerken de Allah onlara azap edecek değildir. Resulüm, sen aralarından ayrılıp çıktıktan sonra onlar hem müminleri Mescid-i Haram'dan men edip dururlarken, hem de onun velileri hizmetine layık kimseler değillerken, Allah niçin onlara azap etmesin? Onun velileri, onun hizmet ve yönetimine layık olanlar, ancak muttakiler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlardır. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler. Onların Beytullah yanında put heykellerinin etrafında tapınmaları, duaları, ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde ey kafirler, inkar ettikleriniz yüzünden tadın azabı, denilir. Muhakkak ki küfre sapanlar, İslam'ı kaldırmak ve insanları Allah yolundan alıkoymak ve sindirmek için mallarını harcarlar ve daha da harcayacaklar. Sonra o mallar kendilerine bir yürek acısı olacaktır. Sonra onlar yenilecek, gayelerine erişemeyecekler ve küfürlerinde ısrar edenler cehenneme sevk edileceklerdir. Bütün bunlar Allah'ın murdarı temizden, kafir grubunu müminden ayırması, murdarın hepsini birbiri üzerine yığması ve cehenneme koyması içindir. İşte dünya ve ahirette hüsranda olan, kendilerine yazık edenler onlardır. Resulüm, o inkara, küfre sapanlara söyle. İnkar ve düşmanlığa son verirlerse, kendilerinin geçmiş günahları bağışlanır. Düşmanlığa dönerlerse, öncekilerin başlarına gelen Allah'ın felaket kanunu, elbette bunların başından da geçmiş olacaktır. Ortalıkta hiçbir fitne, şirk kalmayıncaya ve dinin kısıtlamasız tamamı Allah'ın buyurduğu şekilde oluncaya kadar savaşın. Eğer onlar şirk ve inkarlarına son verirlerse bırakın. Muhakkak ki Allah yaptıklarını hakkıyla görendir. Yok eğer imandan yüz çevirirler, düşmanlık yaparlarsa korkmayın. Artık bilin ki Allah sizin Mevla'nız, sahibinizdir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 9'u dinlediniz.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nurettin Coşan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa

ورحمتي وسعت كل شيء. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

çocuklarınızın istikbaliyle ilgilenin. Onların uluslararası birer kıymetli insan olması, uluslararası hizmetler yapabilecek vasıflara sahip yüksek insan olması için onlara yabancı dil bilen, Arapça bilen, yabancı dil bilen, bilgisayar kullanmasını bilen, görgülü, ileri, çağdaş, çağa hükmeden, çağı sürükleyen insanlara önderlik yapabilecek vasıfta yetişmesine gayret edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi bu. Çocuklarımız bizim çağımızın insanı değildir. Kendi çağlarının, yani önümüzdeki çağın insanı.

lazım. Kendi çağımıza, kendi gördüğümüze değil, ilerideki ihtiyaçlara göre onları yetiştirmeye gayret edelim. Çocuklarımız çok iyi yetişsin. Allah onların güzel günlerini görmeyi, o yönden de mutlu olmanızı, bayram etmenizi, çocuklarımıza nice bayramlar hazırlamamızı nasip eylesin. Hepinize en iyi dileklerimi sunarım. Dualarınızı beklerim. Bayramlarınız mübarek olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Dünya ve ahirette bahtiyar eylesin. Cenneti diye cemaliyle cümlenizi müşerref edesin.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı." Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. "O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: كتب علي الأضحى ولم تكتب عليكم وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها. İbn Abbas radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki: Ey ümmetim, benim üzerime kurban bayramında kurban kesmek bir vecibe olarak yazıldı, boynuma borç. Kesmem şart. Benim tüktep aleyküm, sizin üzerinize yazılmadı. Şimdi tabii Hanefi mezhebine göre bizim boynumuza vaciptir. Kurban günü kurban kesmek vaciptir. Ve ümirtü bi salati duha. Ben duha namazı kılmakla emrolundum. Velem tü'meha, siz onunla emrolunmadınız. Resulullah Efendimiz'e mahsus bir takım hususi tavsiyeler var. Onun muhakkak yaptığı bazı ibadetler var. İbadet güzel şey, hoş şey ama ümmet zayıftır. Belki yapamaz, mesul olur diye Allah bizi mecbur tutmamış. Yaparsak kâr ederiz, sevap kazanırız. Onlardan birisi de bu duha namazıdır. Duha vakti nedir? Duha vakti sabah namazından sonra güneş doğunca bir kerahat vakti olur. O vakitte namaz kılınmaz. Yani sabah namazına yetişemediyse bile insan güneşin doğma saatinden 30-40 dakika, 45 dakika geçinceye kadar bir vakit içinde sabah namazını bile kılamaz. Güneşin doğduğu zaman yasak vakit. O zaman geçtikten sonra işrak vakti girer. Güneşin şarktan doğup da etrafı ışıklarını dağıtıp şöyle biraz ufuktan yükseldiği zamandır. O zamandan öğleye 1 saat 45 dakika kalıncaya kadar ki vakit gündüzün vaktidir. Güneş etrafı çıkmış aydınlatıyor. İşte o vakit hep duha vaktidir. O duha vaktinin 3 bölümü vardır. İlk duha, orta duha, son duha diye 3 bölümü vardır. Ayrı adları vardır Arapçada onların. Şimdi ilk vakitte işrak namazı kılmak sünnettir. Yani camide bekleyip de bizim burada cemaatimizin yaptığı gibi namaz kılmak çok sevaplıdır. Hac ömre sevabı var. Ondan sonra da gündüzün 1/4 geçtikten sonraki vakitte, o vakitte de Peygamber Efendimiz duha namazı kılardı. 4 rekattan 12 rekata kadar kılındığına dair rivayetler vardır. Sevabı çok yüksektir. 4 kılarsa insan ne ecirler kazanır, 8 kılarsa ne kazanır, 12 kılarsa ne kazanır, hepsi kitaplarımız, hadis-i şerifler yazmıştır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben duha namazı kılmakla emrolundum. Ben o vakitte de namaz kılmak vazifem benim diyor. Size yazılmadı, siz emrolunmadınız. Ama yaparsanız fazilettir, sevabınız çok olur. Peygamber Efendimiz ümmetine acırdı. Şefkati vardı, merhameti vardı. Ümmetin yapamaması durumunda mesul duruma düşer diye bazı şeyleri böyle